0: çok ayrı bir yeri vardı. Çünkü o Medine'ye İslam'ı öğreten kişiydi.
1: Ya Resulallah, siz hicret etmeden evvel bir sene beraber kaldık. Ben Musab kadar güzel huylu birini görmedim. Şehadet mübarek olsun. Allah bizi de cennette onlarla buluştursun.
0: Musab bin Umeyr defnedilirken üzerini örtecek bir kefen bulunamadı. Ashab-ı kiram kısa bir hırkayla onun başını örtseler ayaklarını örtseler başı açıkta kalıyordu. Allah yolunda öldürülenleri sakın ölüler sanma. Bilakis onlar diridirler. Rableri katında Allah'ın lütfundan kendilerine verdiği nimetlerin sevincini yaşayarak rızıklandırılmaktadırlar. Arkalarından kendilerine ulaşamayan, henüz şehit olmamış kimselere de hiçbir korku olmayacağına ve onların üzülmeyeceklerine sevinirler.
2: 64. Bölüm.
0: Savaşın bittiğini haber alan herkes Uhud'da toplanıyordu. Cabir bin Abdullah babasının şehit olduğunu öğrenmiş, halasıyla birlikte meydana gelmişti. Peygamberimiz Cabir'i, "Ey Cabir, seni müjdelerim," diye karşıladı ve şöyle dedi: "Uhud'da şehit olunca Allah babana, ey Abdullah, sana ne yapmamı arzu edersin?" diye sordu. O da, "Ey Rabbim, beni dünyaya geri gönder. Senin yolunda tekrar çarpışayım ve tekrar şehit olayım," dedi. Allah, "Ben şehitler geri dönmeyecek diye hükmettim," deyince baban, "Ya Rabbi, öyleyse geride kalanlara bunu ulaştır," dedi. Bunun üzerine, "Allah yolunda öldürülenleri sakın ölüler sanma. Bilakis onlar diridirler. Rableri katında Allah'ın lütfundan kendilerine verdiği nimetlerin sevincini yaşayarak rızıklandırılmaktadırlar." Arkalarından kendilerine ulaşamayan, henüz şehit olmamış kimselere de hiçbir korku olmayacağına ve onların üzülmeyeceklerine sevinirler ayeti nazil oldu.
3: Bundan daha büyük bir müjde ve bundan daha güzel bir teselli olabilir mi ya Resulallah? Babamın geride bıraktığı 7 küçük kız kardeşim var. Onlar ve benim için de dua edin de babamla cennette buluşalım.
0: Hazreti Cabir peygamberimizle konuşurken halası şehit olan oğlunun, eşinin ve kardeşinin bedenlerini bir deveye yüklemiş, Medine yolunu tutmuştu. Cabir'in eniştesi topallığına rağmen savaşa katılmakta ısrar eden Amr bin Cemuh idi. 3 şehidi devesine yükleyip de yola düşen bu Saliha Hanım yolda Hazreti Ayşe ile karşılaştı.
4: Amr'ın kızı Hint sen misin?
5: Evet benim ey Ayşe.
4: Uhud'dan geliyorsun. Haberler nasıl?
5: Hayırlı haberler var. Resulullah iyidir. O sağ olduktan sonra her musibet hafif gelir.
4: Devenin üzerindeki şehitler kim?
5: Kardeşim Abdullah, oğlum Hallat ve kocam Amr.
4: Allah sabrı cemil versin. Oğlun, kardeşin ve kocanı şehit verdin demek. Onları nereye götürüyorsun?
5: Medine'ye götürüyorum. Oraya defnedeceğim. Savaş meydanı şehitlerle dolu. Onları götürüp yerlerine yerleştireceğim. Ama hayvana bir şey oldu. Yürümüyor. Kalksana. Hadi oğlum, yürü biraz. Beni burada zor durumda bırakma. Bak, üstünde Allah yolunda şehit olmuş erler var.
4: Deve yükünün ağırlığından dolayı mı çöküyor?
5: Neden çöktüğünü bilmiyorum. Diğer zamanlarda iki devenin yükünü taşırdı. Ona ne olduğunu anlayamıyorum. Hadi oğlum, kalk. Kalk. Görüyor musun? Kalktı, yine çöktü.
4: Medine tarafına gitmek istemiyor. Öbür tarafı dene.
5: Tamam. Hadi oğlum, bu tarafa. Görüyor musun? Yürüyor.
4: Evet. Bunda bir iş var. Gel Resulullah'a soralım.
0: Durumu Peygamber Efendimiz'e anlattıklarında Resulullah, "Deve vazifelidir. Amr'ın herhangi bir vasiyeti var mıydı?" diye sordu.

0: Amr Uhud'a gideceği zaman kıbleye dönmüş ve Allah'ım bana şehitlik nasip et. Beni kederli ve mahrum bir halde ev halkıma döndürme diye dua etmişti.
1: Bunun üzerine Resulullah şöyle dedi. İşte bunun için deve yürümüyor. Ey Ensar topluluğu, sizden her kim Allah'a yemin etmişse ona sadık kalsın. Ey Hind, kocan Amr sadıklardandır. O şehit edildiği andan itibaren melekler kanatlarıyla üzerine gölgelik yaptılar ve nereye defnedilecek diye bakıp durdular. Ey Hind, kocan Amr, oğlun Hallat ve kardeşin Abdullah cennette bir araya gelecek ve arkadaş olacaklardır.
0: Ya Resulallah, ne olur Allah'a dua et. Beni de onlarla bir araya getirsin.
1: Peygamberimiz tüm şehitlerin Hazreti Hamza'nın yanına getirilmesini ve mezarların kazılmasını istedi. Kazma işi bitince Peygamberimiz Hazreti Hamza başta olmak üzere tüm şehitler için ayrı ayrı cenaze namazı kıldırdı. 72 kişi için 72 cenaze namazı kılındı. Cenazeler birer ikişer mezarlara defnedildiler. Cabir'in babası Abdullah, yakın arkadaşı ve eniştesi Amr ile yan yana yatmaktaydı. Resulullah, şuraya bakın, Abdullah'la Amr dünyada ayrılmaz birer dosttular. Onları bir mezara koyun dedi ve ikisi aynı kabre kondu. Cabir'in halası, eşi, oğlu ve kardeşi defnedilirken sessizce ağlıyordu. Onun sesini işiten Peygamberimiz şöyle dedi. Biliyor musun? Şimdi onların hepsi, Amr, oğlun Hallat ve kardeşin Abdullah cennetteler.
0: Ya Resulallah, Allah'a dua et de beni de onların yanına koysun.
1: Peygamberimiz Uhud şehitlerine bakarak şöyle dedi. Allah'ım, bu kulun ve peygamberin şu kullarının şehit olduklarına şehadet eder. Şehit yakınlarını en çok yıpratan şey, şehitlerin bedenlerine yapılan akıl almaz işkencelerdi. Peygamberimizin halasının oğlu Abdullah bin Cahş'ın darmadağın olmuş bedeni görenleri perişan ediyordu. Hazreti Safiye, kardeşi Hamza'nın yanından ayrıldığında yeğeni Abdullah'ın da aynı muameleye maruz kaldığını görünce dakikalarca ayağa kalkamamış, Allah'tan dayanma gücü vermesini dilemişti. Arkadaşları Abdullah'ın şehitlik için yaptığı duayı hatırlıyorlardı.
2: Allah'ım, senden şehitlik istiyorum. Yarın beni düşmanla karşılaştır. Onlar beni öldürsünler, hatta cesedimi parçalasınlar. Beni dirilttiğin zaman vücuduna ne oldu diye sor. Ben de ya Rabbi, senin ve Resulün için yapıldı diyeyim.
1: Peygamberimiz Uhud'da kaybettiği dostlarına o kadar üzülmüştü ki, sonraki zamanlarda başına gelen musibetleri hep bugünle kıyaslayacaktı. Uhud şehitleri anıldığı zaman şöyle derdi. Vallahi arkadaşlarımla birlikte şehit olup Uhud dağının bağrında gecelemeyi ne kadar çok isterdim. Ben bunların Allah yolunda gerçek şehit olduklarına kıyamet gününde şahitlik edeceğim. Gidiniz ve onları ziyaret ediniz. Onlara selam veriniz. Varlığım elinde olan Allah'a yemin ederim ki onlar kıyamete kadar selam verenin selamına mukabele ederler. Şehitlerin defni bitmişti. Ashabın bir kısmı defin işleriyle ilgilenirken bir kısmı da yaralıların tedavisiyle meşguldü.
3: Ya Resulallah, pek çok yaralı var. İçlerinde bazılarının durumu ağır. Ne yapmamızı emredersiniz?
1: Peygamberimiz yaralılarla tek tek ilgilendi. Onların dikkatle Medine'ye taşınmalarını söylerken bir yandan da şifa bulmaları için dua ediyordu.
4: Çabuk oraya su getirin. Biraz beze de ihtiyacım var. Çabuk olun. Hadi yardım et biraz bana. Yardım et de kaldırın.
5: Allah'ım bize sabır ver ya Rabbim.
1: Peygamberimiz Uhud'dan ayrılma zamanı geldiğinde atının getirilmesini istedi. Atına bindi ve Medine'ye yöneldi. Etrafında savaş gazileri ve onlara yardım için gelen hanım sahabiler vardı. Erkekler iki saf halinde dizildiler. Hanımlar da onların arkasında bir saf oluşturdu. Peygamberimiz ellerini açarak dua etmeye başladı. Allah'ım, senden bağışlamanı, rahmetini, keremini ve merhametini niyaz ediyorum. Allah'ım, senden kaybolmayacak ve sonu gelmeyecek bir saadet niyaz ediyorum. Allah'ım, korku günü geldiğinde bizi korumanı ve mahrumiyet günü geldiğinde bize bereket vermeni niyaz ediyorum. Allah'ım, bize verdiğin ve vermediğin şeylerin zararlarından sana sığınırım. Allah'ım, imanı bize sevdir, gönüllerimizi onunla süsle. Bizi Müslüman olarak yaşat ve Müslüman olarak öldür. Salihler zümresine kat bizi. Amin.
6: Amin.
7: Amin.
6: İnşallah.
7: İnşallah.
8: Amin.
1: Ensar kadınları peygamberimizin sağ salim geldiğini görmek için yollara dökülmüş bekliyorlardı.
0: Ne zaman gelirler acaba? Güneş batmak üzere.
5: Resulullah'ı çok merak ediyorum.
4: Çok gecikeceklerini sanmıyorum. Yaralıları getiriyorlar.
5: Resulullah nasıl, çok merak ediyorum.
9: Gelen haberlere göre yaralanmış.
10: Ona bir şey olmasın, sağ salim gelsin de diğer musibetlere sabrederiz.
5: Allah'ım, sen Müslümanlara yardım et. Sen bizi sahipsiz bırakma.
4: Allah'ım, yardımını esirgeme. Uzakta bir karaltı belirdi.
5: Geliyorlar galiba.
4: Evet evet, onlar.
5: Evet onlar. Hadi yardıma gidelim, hadi. Hepsi yaralı.
4: Resulullah'ın da yüzünde, omzunda yaralar var.
5: Çok bitkin görünüyor.
4: Ağır yaralılar var.
5: Hadi yardıma gidelim. Koşun,
4: hadi,
5: koşun.
4: Hadi.
5: Yaraları
4: hadi,
5: yiyelim. Yardım
4: yaralılar var.
5: Hadi.
4: Mus'ab bin Umeyr şehit olmuş.
10: Abdullah bin Cahş, Abdullah bin Cübeyr, Hayseme, Amr bin Cemuhta.
5: Yüze yakın şehidimiz var. Allah'ım bize sabır ver.
4: Allah'ım bize sabır ver ya Rabbim.
5: Sabır ver.
1: Peygamberimiz kendilerini karşılayan kadınların feryat ve ağlamalarını duyduğunda gözyaşları yanaklarından süzülüyordu. O da acılarının dinmesi için Allah'a dua etti. Resulullah atı üzerindeydi ve atının dizginlerini Sa'd bin Muaz tutuyordu. Bir kadın koşarak peygamberimizin yanına geldi.
11: Ya Resulallah, bu annemdir.
1: Peygamberimiz onu merhaba diyerek selamladı.
10: Sana bir bakayım ey Allah'ın Resulü, iyi misin?
1: Peygamberimiz bu anneye oğlunun şehit olduğunu nasıl söyleyeceğini düşünürken kadın şöyle dedi.
10: Anam babam sana feda olsun ey Allah'ın Resulü. Seni sağ salim gördüm. Sen selamette olunca diğer musibetler hiç gelir bana.
1: Peygamberimiz şöyle dedi. Ey Sa'd'ın annesi, sana da ev halkına da müjdeler olsun ki oğlun ve ailenizden şehit düşen 12 kişi cennette toplandılar ve birbirlerine arkadaş oldular.
10: Razıyız ey Allah'ın Resulü. Bundan sonra artık onlara kim ağlar? Onlar cenneti kazandı. Biz geride kalanlar için de dua eder misin?
1: Peygamberimiz, Allah'ım onların kalplerindeki üzüntülerini gider, musibetlerini düzelt, geride kalanları da insanların en hayırlısı eyle diye dua etti. Sonra Sa'd bin Muaz peygamberimizin emriyle orduya şöyle seslendi.
11: Ey Müslümanlar, peygamberimizin emridir. Kim yaralıysa evine gidip yarasının tedavisiyle ilgilensin. Şehre girdikten sonra herkes evlerine dağılsın. Ağır yaralılar içinse mescitte bir tedavi çadırı kurulacaktır. Onları oraya taşıyacağız. Hadi taşıyalım onları. Hadi tutun şunun ucundan. Yardıma gelin.
1: Gel. Peygamberimiz mescide doğru ilerlerken babası Akrebe'nin şehit olduğunu öğrenen oğlu ağlayarak peygamberimizin yanına geldi. Peygamberimiz atından inip çocuğu kucakladı. Aldığı darbelerden ötürü sağ omzunu çok zor hareket ettirebiliyordu. Ona "Senin ismin ne?" diye sordu.
6: "Büceyir. Benim ismim Büceyir."
1: Peygamberimiz çocuğa müjde ve güler yüzlü olmak anlamına gelen Beşir ismiyle hitap etmek istedi. "Senin ismin Beşir olsun mu?" diye sordu. Peygamberimiz "Söyle bakalım." dedi. "Neden ağlıyorsun?"
6: "Babam, o ölmüş. Savaşa gitmişti. Dönmedi."
1: Peygamberimiz de Beşir'le birlikte ağlıyor. Onun gözyaşlarını elleriyle silerken şöyle diyordu. "Sus Beşir, ağlama. Ben senin baban olsam, Ayşe de senin annen olsa kabul etmez misin?"
6: "Etmez miyim? Tabii, tabii."
1: Peygamberimiz bu şehit yetimini sevgiyle bağrına bastı. Beşir de Resulullah'ın kendisini böyle sahiplenmesini hiç unutmadı.
7: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere.

0: Bir gün Ebu Hureyre fidan dikerken Peygamber Efendimiz yanına geldi ve "Ebu Hureyre, o diktiğin nedir?" diye sordu. Ebu Hureyre, "Kendim için bir fidan dikiyorum." deyince Peygamberimiz, "Senin için daha hayırlı bir fidan göstereyim mi?" buyurdu. Ebu Hureyre'nin "Göster ya Resulallah" cevabı üzerine Resul-i Ekrem ona şu müjdeyi verdi: "Subhanallahi velhamdülillah ve la ilahe illallahü vallahu ekber. Allah'ı bütün noksanlıklardan tenzih ederim. Hamd Allah'adır. Allah'tan başka ilah yoktur ve Allah en büyük olandır" de. Böyle söylersen her kelimeye karşılık cennette senin için bir ağaç dikilir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: وعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي رضي الله عنه: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم.
3: Sehl bin Sa'd'dan radıyallahu anh nakledildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ali'ye radıyallahu

radıyallahu anh şöyle buyurmuştur: Allah'a yemin ederim ki Allah'ın senin aracılığınla birini hidayete erdirmesi senin için en değerli kızıl develere sahip olmaktan daha hayırlıdır.

0: وعن عاصم الأحول عن عبد الله بن سرجس رضي الله عنه قال: قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، غفر الله لك؟ قال: ولك. قال عاصم: فقلت له: استغفر لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم، ولك. ثم تلا هذه الآية: واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات.
1: عاصم الأحول Abdullah bin Sercis'in radıyallahu anh şöyle dediğini rivayet etmiştir. Bir gün Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem, "Ey Allah'ın Resulü, Allah seni bağışlasın," dedim. "Seni de," dedi. Ravi Asım diyor ki, Abdullah bin Sercis bunu haber verince ona, "Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sana bu şekilde bağış diledi, öyle mi?" dedim. "Evet, senin için de diledi," dedi ve şu ayeti okudu: "Ya Muhammed, hem kendi günahın hem de erkek ve kadın müminlerin günahları için Allah'tan bağışlanma dile."

0: وعن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت الليلة رجلين أتياني فصعدا بي الشجرة فأدخلاني دارا هي أحسن وأفضل، لم أر قط أحسن منها. قال: أما هذه الدار فدار الشهداء.
1: Semure'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: bu gece rüyamda bana iki adam geldi. Beni bir ağaca çıkarıp oradan da çok güzel ve mükemmel bir diyara götürdüler ki hayatımda ondan daha güzelini görmemiştim. Sonra onlar, burası şehitlerin diyarıdır dediler.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن فقراء المهاجرين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: ذهب أهل الدثور بالدرجات العلا والنعيم المقيم، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم، ولهم فضل من أموال، يحجون ويعتمرون ويجاهدون ويتصدقون. فقال: ألا أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم وتسبقون به من بعدكم؟ ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: تسبحون وتحمدون وتكبرون خلف كل صلاة 33. قال أبو صالح الراوي عن أبي هريرة: لما سئل عن كيفية ذكرهن قال: يقول: سبحان الله والحمد لله والله أكبر، حتى يكون منهن كلهن 33. وزاد مسلم في روايته: فرجع فقراء المهاجرين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلنا ففعلوا مثله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiğine göre bir gün fakir muhacirler Resulullah'a gelip dediler ki: ey Allah'ın Resulü, servet sahipleri yüksek dereceleri, ebedi nimetleri kazanıp götürdüler. Onlar bizim kıldığımız gibi namaz kılıyorlar, bizim tuttuğumuz gibi oruç tutuyorlar, üstelik onların çokça malları da var. O sayede hac ve umre yapıyor, Allah yolunda savaşıyor, sadaka veriyorlar. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem: size öncekilere yetişip sonrakileri de geçeceğiniz, sizin yaptıklarınızı yapmadıkça kimsenin sizden daha üstün olamayacağı bir şey öğreteyim mi? Buyurdu. Evet ey Allah'ın Resulü dediler. Peygamber Efendimiz her namaz arkasında 33'er defa tesbih, tahmid ve tekbir getirin buyurdu. Hadisi Ebu Hureyre'den rivayet eden Ebu Salih şöyle diyor: tesbih, tahmid ve tekbirin nasıl getirileceği sorulduğunda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem: Sübhanallah, elhamdülillah, Allahu ekber dersiniz. Bunların da her biri 33'er defa olmalıdır buyurdu. Müslim'in rivayetinde şu kısım eklenmiştir: aradan bir müddet geçtikten sonra fakir muhacirler tekrar Resul-i Ekrem'e gelip: ey Allah'ın Resulü, zengin kardeşlerimiz bizim yaptıklarımızı duymuşlar ve bizim yaptıklarımızı onlar da yapıyorlar dediler. Bunun üzerine Resulullah Efendimiz, artık bu Allah'ın bir vergisidir ve onu dilediğine verir buyurdu.

0: عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم أنا ورجلان من بني عمي، فقال أحدهما: يا رسول الله، أمرنا على بعض ما ولاك الله عز وجل. وقال الآخر مثل ذلك، فقال: إنا والله لا نولي هذا العمل أحدا سأله أو أحدا حرص عليه.
1: أبو موسى الأشعري رضي الله عنه anlatıyor. Amca oğullarımdan ikisiyle birlikte Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem yanına geldik. Onlardan biri: Ya Resulallah, Yüce Allah'ın size verdiği görevlerden birine beni tayin etseniz dedi. Diğeri de buna benzer bir talepte bulundu. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, vallahi biz bu görevi bizden talep eden ve ona hırs gösteren kimselere vermeyiz buyurdu.
0: وعن معاوية رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنك إن اتبعت عورات المسلمين أفسدتهم أو كدت أن تفسدهم.
1: Muaviye'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Müslümanların gizli hallerini araştırmaya kalkışırsan aralarına fesat sokmuş olursun veya aralarında neredeyse

0: وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس.
1: Nevvas bin Sem'an'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: İyilik bir güzel ahlaktır. Günah ise vicdanını rahatsız eden ve insanların bilmesini istemediğin şeydir, buyurdu.
2: Kırk hadiste iman. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor:
3: مثل المؤمن كمثل العطار إن جالسته نفعك وإن ماشيته نفعك وإن شاركته نفعك.
2: Mümin güzel koku satan kimseye benzer. Onunla beraber oturursan sana faydası olur. Beraber yürürsen sana faydası olur. Beraber iş yaparsan yine sana faydası olur. Yüce dinimiz İslam'a göre insanlar inançları bakımından farklı gruplara ayrılmışlardır. Allah'a ve İslam dinine iman edenler mümin, Allah'ın dinini inkar ederek yalanlayanlar kafir, kalpleriyle iman etmedikleri halde ağızlarıyla inandıklarını söyleyenler münafık, çeşitli varlıkları Allah'a ortak koşanlar müşrik olarak adlandırılır. Mümin, Allah'a ve Resulüne gönülden bağlıdır. İman edilmesi gereken esasları kabul eder. İslam'la birlikte emredilen ve yasaklanan her bir hususu içtenlikle benimser. Sevgili Peygamberimiz birçok hadisinde bizlere mümin bir kişinin hangi özelliklere sahip olması gerektiğini haber vermiştir. Mümin, dini, dili, rengi ve ırkı ne olursa olsun bütün insanların canları ve malları hususunda güvende olduğu kişidir. Müminin elinden ve dilinden, yani yapıp ettiklerinden ve söylediği sözlerden kimseye zarar gelmez. Ana babası, eşi ve çocukları, akraba ve komşuları, kısacası tüm insanlar ve bütün canlılar müminden hep iyilik görürler. Mümin sözleriyle, tavır ve davranışlarıyla herkese faydalı olan kişidir. Zira mümin bir iyilik yaptığında sevinen, bir kötülük yaptığında ise üzülen kimsedir. Her insan gibi mümin de bazen zorluklara ve sıkıntılara maruz kalabilir. Olmadık problemlerle karşı karşıya gelebilir. Ancak mümin tökezlediğinde ve sarsıldığında isyana sürüklenmez. Rabbinden asla ümidini kesmez. Nitekim Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisinde şöyle buyurur: Müminin durumu ne ilginçtir. Her hali kendisi için hayırlıdır. Bu durum yalnız müminlere mahsustur. Başına sevinilecek bir hal geldiğinde şükreder. Bu onun için hayır olur. Başına bir sıkıntı geldiğinde ona sabreder. Bu da onun için hayır olur. Mümin, dünyasını huzura, ahiretini ise cennete kavuşturmak için Rabbinin razı olduğu işlerle meşgul olur. Çalıştığının karşılığını alacağına inancı tamdır. Peygamber Efendimiz de müminin bu çalışma azmini şu benzetmeyle anlatmıştır: Muhammed'in canı elinde olan Allah'a yemin olsun ki,

Mümin bal arısına benzer. Güzel şeyler yer, güzel şeyler üretir, güzel yerlere konar, konduğu yeri de kırmaz ve bozmaz.

0: 40 hadiste iman. Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن صفوان بن عسال رضي الله عنه قال قال يهودي لصاحبه اذهب بنا إلى هذا النبي فأتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألاه عن 9 آيات بينات فذكر الحديث إلى قوله فقبل يده ورجله وقال نشهد أنك نبي.
2: Saffan bin Assal radıyallahu anh anlatıyor. Bir Yahudi arkadaşına gel şu peygambere gidelim dedi. İkisi birlikte Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem geldiler ve apaçık 9 ayeti sordular. Peygamberimiz cevapladıktan sonra elini ve ayağını öperek senin gerçekten peygamber olduğuna şahitlik ederiz dediler.
1: An Sehl ibn Sa'd radıyallahu anh en Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem قال لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر.
2: Sehl bin Sa'd'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem insanlar iftar için acele ettikleri sürece hayırdadır buyurdu.

0: وعن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صيام يوم عاشوراء فقال يكفر السنة الماضية.
1: Ebu Katade'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem Aşura gününde tutulan orucun fazileti soruldu. O da Aşura orucu geçen senenin günahına kefaret olur buyurdu.
0: وعن أنس رضي الله عنه قال ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام شيئا إلا أعطاه ولقد جاءه رجل فأعطاه غنما بين جبلين فرجع إلى قومه فقال يا قوم أسلموا فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر وإن كان الرجل ليسلم ما يريد إلا الدنيا فما يلبث إلا يسيرا حتى يكون الإسلام أحب إليه من الدنيا وما عليها.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet olunduğuna göre Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Müslüman olmak karşılığında ne istenirse onu mutlaka verirdi. Bir defa kendisine bir adam gelmişti. Ona iki dağ arasında otlamakta olan koyunları vermişti. Adam döndüğü zaman, "Ey kavmim, siz de Müslüman olun. Çünkü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem fakirlik korkusu olmayan biri gibi mal dağıtıyor." Enes diyor ki, "Bazı kimseler dünyalık için Müslüman oluyorlardı. Çok geçmeden İslamiyet kendilerine dünyadan ve dünyadaki her şeyden daha sevimli hale geliyordu."

0: وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يؤتى يوم القيامة بالقرآن وأهله الذين كانوا يعملون به في الدنيا، تقدمه سورة البقرة وآل عمران، تحاجان عن صاحبهما.
1: Nevvas bin Sem'an'ın radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: kıyamet günü Kur'an ve onunla amel edenler mahşer yerine getirilirler. Bakara ve Ali İmran sureleri kendilerini okuyup amel eden kimsenin önüne geçerek onun hakkında ben şahitlik edeceğim diye birbirleriyle mücadele ederler.

0: وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب فإن الله يقبلها بيمينه، ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: bir kimse helal kazancından bir hurma ağırlığınca tasadduk ederse, ki Allah ancak helal olanı kabul eder, Allah o sadakayı büyük bir hoşnutlukla kabul eder. Sonra onu sahibi için sizden birinizin tayını büyüttüğü gibi özenle dağ gibi olana kadar büyütür.

0: Ebu Talha'nın en çok sevdiği mal, Mescid-i Nebevi'nin kıble tarafında bulunan Beyruha isimli hurma bahçesiydi. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu bahçeye gider ve tatlı suyundan içerdi. Ebu Talha, "Sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda harcamadıkça iyiliğe asla erişemezsiniz" ayeti inince, kalkıp Peygamber Efendimizin yanına gitti ve ona şöyle dedi. "Ey Allah'ın Resulü, Yüce Allah, sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda harcamadıkça iyiliğe asla erişemezsiniz" buyuruyor. "Benim en çok sevdiğim mülküm Beyruha'dır. O Allah yolunda sadakadır. Ben Allah katında onun sevabını ve ahiret için biriken azığım olmasını isterim. Ey Allah'ın Resulü, onu Allah'ın sana işaret buyurduğu yerde kullan." Efendimiz, "Aferin, işte bu kazançlı bir maldır. Bahçe hakkında daha önce söylediklerini duymuştum. Bahçeyi akrabalarına vermeni uygun görüyorum" diyerek karşılık verdi. Bunun üzerine Ebu Talha, bahçeyi yakınları ve amca oğulları arasında paylaştırdı.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: عن جابر رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عيد خالف الطريق.
3: جابر رضي الله عنه şöyle demiştir.

0: عن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما بعث الله من نبي ولا استخلف من خليفة إلا كانت له بطانتان: بطانة تأمره بالمعروف وتحضه عليه، وبطانة تأمره بالشر وتحضه عليه، والمعصوم من عصم الله.
1: Ebu Said ve Ebu Hureyre'den radıyallahu anhüma rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah'ın gönderdiği her peygamberin ve iş başına getirilen her halifenin iki tür yardımcısı olur. Bunlardan biri ona iyiliği emreder ve kendisini iyiliğe teşvik eder. Diğeri ise kötü yolu gösterir ve kötülüğe teşvik eder. Onların kötülüklerinden ancak Allah'ın koruduğu kimseler kurtulabilir.
0: وعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا المنذر، أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قلت: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فضرب في صدري وقال: ليهنك العلم أبا المنذر.
1: Übey bin Ka'b radıyallahu anh anlatıyor: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana: Ya Ebal Münzir, Allah'ın kitabından ezberlediğin ayetlerin hangisinin daha büyük olduğunu biliyor musun? Diye sordu. Ben de Allahü la ilahe illa huvel hayyül kayyum dedim. Bunun üzerine elini göğsüme vurarak: İlmin mübarek olsun ya Ebal Münzir, buyurdu.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا بقي نصف من شعبان فلا تصوموا.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Şaban'ın son 15 günü kaldığında artık oruç tutmayın buyurdu.

0: وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فقضي بينهما ولد لم يضره.
1: İbn Abbas'tan radıyallahu an rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: sizden biriniz eşiyle birlikte olacağı zaman bismillah, Allahümme cennibne şeytane ve cennibni şeytane ma razaktena, Allah'ım şeytanı bizden ve bize vereceğin çocuktan uzak tut der ve bir çocuğu olursa şeytan ona zarar vermez.

0: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بادروا الصبح بالوتر.
1: ابن عمر'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem vitir namazını sabah namazından evvel kılın buyurdu.
0: وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع أربعا قبل الظهر.
1: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem öğlenin farzından evvel 4 rekat sünnet kılmayı terk etmezdi.

0: وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحفو الشوارب وأعفو اللحى.
1: Abdullah bin Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bıyıkları kısaltın, sakalı ise uzatın buyurdu.

0: وعن أبي مسعود رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح مناكبنا في الصلاة ويقول: استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم، ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم.
1: Ebu Mes'ud'dan radıyallahu an rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazda omuzlarımıza dokunur ve şöyle derdi: safları düzgün tutun, dağınık durmayın. Sonra kalpleriniz de dağınık olur. Namaz kılarken içinizde yaşı kemalini bulmuş, aklı başında bilgili olanlar bana yakın dursunlar. Sonra bu hususlarda onlardan sonra gelen kimseler, ardından da onlardan sonrakiler dursunlar.

0: فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما.
1: Ebu Übeyd'in kızı Safiye'nin Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem hanımlarının bazılarından rivayetine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Arrafa, kayıp ya da çalıntının yerini haber veren kimseye bir şey sorup da onu tasdik eden kimsenin 40 gün namazı kabul olunmaz buyurdu.

0: Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: kişi arkadaşının dini üzeredir. Öyleyse her biriniz kiminle arkadaşlık ettiğine dikkat etsin.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أي الدعاء أسمع؟ قال جوف الليل الآخر ودبر الصلوات المكتوبات.
3: Ebu Ümame'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem hangi dua daha fazla kabule şayandır diye soruldu. Gecenin son saatlerinde ve farz namazların peşinden yapılan dua buyurdu.
2: وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي.
3: سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه işittiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah müttaki, gönlü zengin, kendi işiyle ve ibadetiyle meşgul olan kulunu sever.
2: وعن أبي صفوان سويد بن قيس رضي الله عنه قال جلبت أنا ومخرمة العبدي بزا من هجر فجاءنا النبي صلى الله عليه وسلم فساومنا سراويل وعندي وزان يزن بالأجر فقال النبي صلى الله عليه وسلم للوزان زن وأرجح.
3: Ebu Saffan Süveyd bin Kays radıyallahu anh anlatıyor.

0: Ben ve Mahreme el Abdi Hecer kasabasından satmak için kumaş getirdik. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bize geldi ve şalvarlık kumaş için pazarlık etti. Yanımda ücret karşılığı ölçüm yapan biri vardı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona ölç, ölçüyü biraz da fazla tut dedi.
1: وعن أبي محمد كعب بن عجرة رضي الله عنه قال خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا يا رسول الله قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد
0: أبو محمد كعب بن أجردن رضي الله عنه şöyle dediği nakledilmiştir. Bir gün Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yanımıza geldi. Biz ''Ey Allah'ın Resulü, sana nasıl selam vereceğimizi biliyoruz. Fakat nasıl salavat getireceğiz?'' diye sorduk. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ''Şöyle deyin.'' dedi. ''Allah'ım, Muhammed'e ve onun ailesine, İbrahim'e rahmet ettiğin gibi rahmet et. Şüphesiz sen övülmeye layıksın.'' Çok yücesin. Allah'ım Muhammed'e ve onun ailesine, İbrahim'in ailesine bereket verdiğin gibi bereket ver. Şüphesiz sen övülmeye layıksın, çok yücesin.
1: وعن أبي ذر رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق
0: أبو ذر رضي الله عنه şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana kardeşini güler yüzle karşılamak dahi olsa, yapacağın hiçbir iyiliği küçümseme, dedi.

Ebu Müslim'in bir rivayeti şöyledir: Allah Resulü adeta okları düzeltir gibi saflarımızı düzeltirdi. Biz alışıncaya kadar öyle yapmaya devam etti. Sonra bir gün Efendimiz geldi ve namaz kılacağı yerde durdu. Tam tekbir alacağı sırada göğsü saftan ileri çıkmış bir adam gördü ve bunun üzerine, "Ey Allah'ın kulları, ya saflarınızı düzeltirsiniz ya da Allah aranızı ayrılık verir de birbirinizden yüz çevirenlerden olursunuz," buyurdu.

Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan et. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphesiz ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit, sabah namazı vaktidir.

0: 40 hadiste iyilik. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor:
1: İza ahsana ahadukum islama fekullu hasenetin ya'maluha tuktabu lehu bi ashri amsalha ila 700 dı'f ve kullu seyyi'atin ya'maluha tuktabu lehu bi mithliha.
0: Biriniz İslam'ı güzelce yaşadığında yapacağı her bir iyiliğe karşılık 10 mislinden 700 katına kadar sevap yazılır. Yapacağı her bir kötülüğe ise ancak bir misli günah yazılır. Sevgili Peygamberimiz, her müminin iman ve amellerinde samimiyet sahibi olmasını istemektedir. Müslümanın samimiyet, ihlas, takvayla yaptığı amellerinin karşılığı kat kat olacaktır. Allah katındaki makbul davranışların karşılığında verilecek mükafatta sınır yoktur. Önemli olan davranışların Allah katında iyi kabul görmesidir. Niyet, amelin kıymetini belirler. Allah'ın hoşnutluğunu kazanmak niyetiyle yapıldığında, sıradan işler dahi tıpkı ibadetler gibi kişiye sevap kazandırır. Samimiyetle ve sadece Allah'ın rızasını umarak iyilikte bulunan kişiye 10 misliyle sevap yazılırken, kötülüğe ancak kendi misliyle günah yazılması, Allah'ın engin merhametini ve kullarına karşı ne kadar cömert olduğunu göstermektedir. İslam'ı güzelce yaşayan kimse, dinin emir ve yasaklarına uyan, ahlaki ilkelerine sıkı sıkıya bağlı, ibadetlerini aksatmayan ve Allah'a karşı gelmekten sakınan kimsedir. Böyle bir kimse, yaptığı küçük büyük her iyilikte insanların kendisini takdir etmesini değil, Allah'ın kendisinden razı olmasını hedefler. Onun bu samimiyeti sayesinde yaptığı iyi işler Rabbi katında en güzel şekilde kabul edilir ve mükafata layık olur. Kur'an ahlakını yaşayan Hazreti Peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem örnek alan Müslüman vefalıdır. Kendisine iyilikte bulunanları unutmaz. Mümin aynı zamanda affedicidir. Kalbinde kin büyütmez. Allah'ın iman eden kullarına karşı ne kadar cömert, merhametli ve bağlayıcı olduğunu düşünür ve kendisini de din kardeşleri için daima iyilikleri hatırlayıp çoğaltan, kötülükleri affeden ve azaltan bir tutum içerisinde olur. Kendisine hata eden bir kardeşine karşı kırgınlık duygusuna saplanıp kalmaz. Onun iyiliklerini de hatırlar. Allah'ın kullarına olan merhametini düşünerek, kendisi de din kardeşine karşı anlayışlı ve hoşgörülü olur.
2: Kırk hadiste iyilik. Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: وعن حفصة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أذن المؤذن للصبح وبدا الصبح صلى ركعتين خفيفتين. وفي رواية لمسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طلع الفجر لا يصلي إلا ركعتين خفيفتين.
4: Hazreti Hafsa'dan radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem müezzin sabah ezanını okuduğunda ve tan yeri ağardığında kısaca iki rekat namaz kılardı. Müslim'in bir diğer rivayeti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tan yeri ağardığında kısaca iki rekattan başka nafile namaz kılmazdı şeklindedir.
3: Ve an Ebi Sa'idin el-Hudri radıyallahu anh أن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، اشتكيت؟ قال: نعم. قال: بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، من شر كل نفس أو عين حاسد، الله يشفيك، بسم الله أرقيك.
4: أبو سعيد الهدري رضي الله عنه anlatıyor. Bir defa Cebrail peygambere sallallahu aleyhi ve sellem geldi ve hastalandın mı dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem evet dedi. Cebrail de Bismillahi ergike min külli şeyin yu'zike min şerri külli nefsin ev aynin hasidin Allahü yeşfike Bismillahi ergike sana eziyet veren her şeyden, her çeşit kem gözden yahut kıskanç bakıştan korunması için seni Allah'a ısmarlıyorum. Allah sana şifa versin. Allah'ın adıyla seni Allah'a ısmarlıyorum dedi.
3: وعن أبي عبد الله عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه أنه شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعا يجده في جسده، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ضع يدك على الذي يألم من جسدك وقل بسم الله ثلاثة، وقل سبع مرات: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر.
4: أبو عبد الله عثمان بن أبو العاص'tan رضي الله عنه rivayet edildiğine göre

0: Bir gün vücudunda bir ağrı hissetmiş ve bu sıkıntısını Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem söylemişti. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, ağrıyan yere elini koy ve 3 defa Bismillah, 7 defa Euzu bi izzetillahi ve kudretihi min şerri ma ecidu ve uhaziru. Hissettiğim hastalığın zararından ve tehlikesinden Allah'ın izzet ve kudretine sığınırım de buyurdu.
1: وعن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة بين كل أذانين صلاة بين كل أذانين صلاة قال في الثالثة لمن شاء
0: عبد الله بن مغفل رضي الله عنه رواية edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem her ezan ve kâmet arasında nafile bir namaz vardır demiştir. Bu sözü 3 defa tekrarlamış ve 3. defasında isteyen kimse için kaydını ilave etmiştir.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قعد مقعدا لم يذكر الله تعالى فيه كانت عليه من الله تعالى ترة، ومن اضطجع مضطجعا لا يذكر الله تعالى فيه كانت عليه من الله ترة.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: bir kimse bir yerde oturur da Yüce Allah'ın adını zikretmezse Yüce Allah'a karşı görevini eksik yapmış olur. Bir kimse yatağa yatıp da orada Allah Teala'yı zikretmezse yine Allah'a karşı görevini eksik yapmış olur.

0: وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل أهله الأدم فقالوا: ما عندنا إلا خل، فدعا به فجعل يأكل ويقول: نعم الأدم الخل، نعم الأدم الخل.
1: Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ailesinden ekmeğine katık yapacağı bir şey istemişti. Sirkeden başka bir şey yok dediler. Resulullah onun getirilmesini istedi ve sirke ne iyi katıktır, sirke ne güzel katıktır diyerek onu yemeye başladı.

0: Ümmü Seleme validemizin Hazreti Peygamber'den naklettiği şu sözler, Rabbine sığınan kulun mükafatını izah etmektedir. Birinizin başına bir musibet, acı bir şey geldiği zaman, biz Allah'a aitiz ve ona döneceğiz. Allah'ım, başıma gelen musibetin, acının mükafatını senden bekliyorum. Bundan dolayı bana ecir ihsan et. Benim için onu daha hayırlısıyla değiştir diye dua ederse, Allah mutlaka onun bu talebini yerine getirir. Ümmü Seleme sözlerine şöyle devam etmiştir. Ebu Seleme vefat edince ben de böyle dua ettim. Sonra da kendi kendime, Ebu Seleme'den daha hayırlı kim olabilir ki dedim. Halbuki Allah ondan sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle evlenmemi nasip etti.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: وعن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر أصاب الناس فيه شدة، فقال عبد الله بن أبي: لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا. وقال: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بذلك، فأرسل إلى عبد الله بن أبي فاجتهد يمينه ما فعل، فقالوا: كذب زيد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوقع في نفسي مما قالوا شدة، حتى أنزل الله تعالى تصديقي: إذا جاءك المنافقون. ثم دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم ليستغفر لهم، فلووا رؤوسهم.
1: Zeyd bin Erkam radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah ile bir sefere Beni Mustalik savaşına çıkmıştık. Yiyecek sıkıntısı baş gösterdi. Abdullah bin Übey etrafındaki münafıklara, Resulullah'ın yanındakilere yardım etmeyin de onun etrafından dağılsınlar. Eğer Medine'ye dönersek göreceksiniz bizim gibi güçlü olanlar güçsüz olan o Müslümanları oradan çıkaracaktır dedi. Ben Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem gelip bunu haber verdim. Bunun üzerine Resul-i Ekrem Abdullah bin Ubey'i çağırttı. Onun böyle bir şey söylemediğine dair yeminler etmesi üzerine oradakiler Zeyd Resulullah'a yalan söyledi dediler. Bu sözlerden dolayı son derece üzülmüştüm ki Allah Teala peygamberine beni tasdik eden Münafikun suresini indirdi. Sonra Resul-i Ekrem günahları için istiğfar dilemek üzere onları çağırdıysa da onlar buna yanaşmadılar.

0: تقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت.
1: Hazreti Ali'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namaza durduğunda tahiyyat ile selam arasında ettiği son duası şu olurdu. Allahümme ufirli ma kaddemtü ve ma ahhartü ve ma esrartü ve ma a'lentü ve ma esraftü ve ma ente alemü bihi minni entel mukaddimu ve entel muahhir la ilahe illa ente. Allah'ım, evvelce işlediğim ve bundan sonra işleyebileceğim, gizli ve açıkça yaptığım, ölçüyü aştığım ve benden daha iyi bildiğin bütün günahlarımı bağışla. Öne geçiren de, geri bırakan da sensin. Senden başka ilah yoktur.
0: وعنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قعد مقعدا لم يذكر الله تعالى فيه كانت عليه من الله تيرة، ومن اضطجع مضطجعا لا يذكر الله تعالى فيه كانت عليه من الله تيرة.
1: أبو هريرة رضي الله عنه رواية edildiğine göre رسول الله صلى الله عليه وسلم şöyle demiştir. Bir yerde oturup da yüce Allah'ı zikretmeyen kişi Allah'a karşı görevini eksik yapmış olur. Bir yerde yatıp da orada Allah'ı zikretmeyen kişi Allah'a karşı görevini eksik yapmış olur.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والحسد، فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب أو قال العشب.
1: أبو هريرة رواية edildiğine göre Hazreti Peygamber صلى الله عليه وسلم şöyle demiştir. Hasetten, kıskançlıktan sakının. Çünkü ateşin odunu veya otları yakıp bitirdiği gibi, haset de hasenatı, iyilikleri yer bitirir.
0: An Anas radıyallahu anh أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا حتى تفهم عنه، وإذا أتى على قوم فسلم عليهم سلم عليهم ثلاثا.
1: Enes radıyallahu anh şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem söylediği sözü iyice anlaşılsın diye üç defa tekrarlardı. Bir topluluğa uğradığında selam verir ve selamını üç kez tekrarlardı.
0: وعن أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتنفس في الإناء.
1: أبو قتادة radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem su kabının içine solumayı yasakladı.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن عائشة رضي الله عنها قالت قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفر وقد سترت سهوة لي بقرام فيه تماثيل فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم هتكه وتلون وجهه وقال يا عائشة أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله.
2: Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Odamın girişine resimli bir örtü asmıştım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem seferden dönünce bunu gördü. Benzi attı, perdeyi çekip yırttı ve şöyle dedi. Ey Ayşe, kıyamet

günü Allah'ın nezdinde en çok azap çekecekler, Allah'ın yaratıklarını resmederek ona benzemeye çalışanlardır.

0: وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم اشف سعدا، اللهم اشف سعدا، اللهم اشف سعدا.
1: Sa'd bin Ebu Vakkas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: ben hastalandığım zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beni ziyaret etti ve "Allah'ım Sa'd'a şifa ver" diye 3 kere tekrarladı.

0: وعن علي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من مسلم يعود مسلما غدوة إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يمسي، وإن عاده عشية إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يصبح، وكان له خريف في الجنة.
1: Hazreti Ali'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: sabahleyin hasta kardeşini ziyaret eden bir Müslümana akşama kadar 70,000 melek rahmet okur. Eğer akşamleyin ziyaret ederse sabaha kadar da 70,000 melek onun için rahmet okur. Aynı zamanda o kimse için cennette toplanmış meyveler vardır.

0: Ebu Eyyub el-Ensari, Cabir bin Abdullah ve Enes bin Malik şöyle anlatmaktadır. Orada Kuba Mescidinde temizlenmeyi seven adamlar vardır. Allah da temizlenenleri sever. Tevbe suresi 108. ayeti nazil olmuştu. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Ey Ensar topluluğu, şüphesiz ki Allah sizi temizlik konusunda övmektedir. Övgüye layık olan bu temizliğiniz nedir?" buyurdu. Onlar, "Biz namaz için abdest, cünüplükten dolayı da boy abdesti alırız ve biz suyla taharetleniriz," diye cevap verince, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "İşte övüldüğünüz şey bu. O halde buna devam edin," buyurdu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Sabah mahfel sürmesi.

Güzel ahlak, İslam'ın özü. Ebu Zer'in rivayet ettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona şöyle buyurmuştur. Nerede olursan ol, Allah'a karşı sorumluluğunun bilincinde ol. Kötülüğün peşinden iyi bir şey yap ki onu yok etsin. İnsanlara da güzel ahlaka uygun biçimde davran. İslam'da güzel ahlakın yanı sıra vicdan da göz ardı edilmemiştir. Şuurlu, iman sahibi bir kimse vicdanına danışarak iyi ve kötüyü birbirinden ayırt edebilir. Çünkü iyilikle sevap, kalbin kendisiyle huzur ve sükun bulduğu, kötülükle günahsa kalbi huzursuz eden şeydir. Nitekim Hazreti Peygamber, iyilik güzel ahlaktır. Kötülükse içini huzursuz eden ve başkalarının bilmesini istemediğin şeydir buyurmuştur. Ancak insanın fıtratı gereği yanıldığı ve hata ettiği zamanlar olabilmektedir. Böyle bir durumda Allah Resulü şunu tavsiye etmiştir. Nerede olursan ol, Allah'a karşı sorumluluğunun bilincinde ol. Kötülüğün peşinden iyi bir şey yap ki onu yok etsin. İnsanlara da güzel ahlaka uygun biçimde davran. Çünkü Allah'ın buyurduğu üzere yapılan hayır ve hasenat kötülükleri gidermektir. Yüce Allah insana hem kötülük duygusunu hem de takvasını yani kötülükten sakınmayı ilham etmiştir. Dolayısıyla insanın yaratılıştan sahip olduğu bir meleke olarak ahlak, iyi ya da kötü yönde değiştirilmeye müsait bir konumdadır. Cenab-ı Hak tarafından iyi, güzel, temiz görülen davranışlar güzel ahlak, kötü, çirkin ve pis addedilen fiillerse kötü ahlak kapsamında değerlendirilmiştir. Bu ahlaki davranışlarda sonuçları itibarıyla cennetle mükafatlandırma veya cehennemle cezalandırma şeklinde uhrevi müeyyidelere bağlanmıştır. Ve Rabbimiz Kasas suresinde ahirete iyilik getirene ondan daha hayırlısının, kötülük getirene ise ancak işlediğinin cezasının verileceğini bildirmiştir. Bu bağlamda Hazreti Peygamber de kıyamet günü müminin mizanında güzel ahlaktan daha ağır bir şey yoktur. Muhakkak ki Allah söz ve fiilleri çirkin kimselere son derece öfkelenir buyurmuş, ahlakını güzelleştiren kimseye cennetin en yüksek makamından bir köşk verileceğine kefil olduğunu belirtmiştir. İslam ahlakında önem verilen bir diğer husus da istikamettir. Ahlakın özümsenmesi, niyet ve eylem birlikteliğiyle gerçekleşir. Davranışlar tek başına değil, sadece niyetle, kalple uyumlu olduğu sürece değer ifade etmektedir. Zira Peygamberimizin de dediği gibi, ameller ancak niyetlere göre değer kazanır. Rabbimiz Saf suresinde, "Ey iman edenler! Yapmayacağınız şeyleri niçin söylüyorsunuz? Yapmayacağınız şeyleri söylemeniz Allah katında büyük bir nefretle karşılanır." buyurarak inananları bu hususta uyarmaktadır. Peygamberimiz de "Kulun kalbi doğru oluncaya kadar imanı dosdoğru olmaz. Dili doğru oluncaya kadar da kalbi dosdoğru olmaz. Komşusunun kendisinden bir kötülük gelmeyeceğine emin olmadığı kimse de cennete giremez." buyurarak aynı şekilde müminin ahlaki tutarlılığa sahip olması gerektiğine dikkat çekmiştir. Ahlakla ibadetler arasında da sıkı bir ilişki vardır. İbadet, Allah'a karşı bir görev olmakla birlikte kişiyi ahlaki açıdan geliştirmeye yardımcı olmaktadır. Bu yüzdendir ki Kur'an-ı Kerim'de namazın her türlü hayasızlık ve kötülükten alıkoyma özelliğine vurgu yapılmıştır. Aksi takdirde kişinin ibadeti ahlakını güzelleştirmeye vesile olmuyorsa çelişkili bir durum söz konusudur. Nitekim Allah Resulü namazı, orucu ve sadakasının çokluğuyla anıldığı halde komşularını diliyle inciten bir kadın hakkında kendisine sorulduğunda onun cehennemde olacağını söylemiştir.
İşte iman, ibadetler ve ahlak arasındaki bu denge ve birliktelik göstermektedir ki, ahlaklı olmak tek kelimeyle her şeyde tevhidi bulma çabasıdır. Ahlakla yakından ilgili diğer bir kavramsa edeptir. Ziyafete davet, iyi tutum, nezaket gibi anlamlara gelen edep, başta insan ilişkileri olmak üzere kişinin bireysel ve toplumsal hayatını düzenleyen bir takım kurallardır. Bu kurallar doğrudan ahlaki davranışları ilgilendirmeyen başka konuları da kapsamakla birlikte özellikle pratik ahlakla yakından ilişkilidir. Bu çerçevede edep kurallarına uymak ve onları uygulamak aynı zamanda ahlaklı olmanın bir gereği olarak düşünülmüştür. Çünkü edep kurallarının temelinde de insanı ahlaken güzelleştirme, olgunlaştırma gayesi vardır. Abdullah bin Mesud, edep ve ahlak ilkelerinin kaynağı olarak Kur'an'ı Allah'ın ziyafet sofrası diye nitelendirmiş ve onun ziyafet sofrasından gücünüz yettiğince öğrenin, istifade edin demiştir. Başka bir sözünde ise her terbiye verenin verdiği terbiyenin edinilmesini arzu ettiğini, Allah'ın terbiyesinin de Kur'an olduğunu ifade etmiştir. Nitekim mümin Kur'an'ı hakkıyla yaşantısına geçirdiği ölçüde ahlaklı ve edepli olacaktır. Kur'an ve Hazreti Peygamber ahlakın olduğu kadar edebin de kaynağıdır. Mevlana'nın dediği gibi ayet ayet bütün Kur'an'ın manası edeptir. Allah Resulü de her haliyle edep timsalidir. Küçük yaşta verilen eğitim ve terbiyenin kalıcılığı bilinen bir gerçektir. Bu bağlamda Hazreti Peygamber, çocuklarınıza ikram ediniz ve onlara güzel terbiye veriniz buyurmuş ve hiçbir baba evladına güzel terbiyeden daha üstün bir hediye vermemiştir diyerek çocuk terbiyesine verdiği önemi vurgulamıştır. Kendisi de tuvalet temizliği ve adabı gibi konularda bile asabıyla bir baba kadar yakından ilgilenmiş, onları her zaman her yerde edebi gözetmeye teşvik etmiştir. Çünkü insanı diğer canlılardan ayıran, yaratılmışların en şereflisi yapan şey edeptir. Edebin insana değer katan bu yönü özellikle Müslümanların yeni kültürlerle tanışmasından sonra oldukça önem kazanmış, bir insanı kültürlü ve görgülü kılan özelliklerin toplamına edep denilir olmuştur. Böylece edip olabilmek yani yüksek bir kültüre ulaşmak için dil ve edebiyat bilgisi başta olmak üzere tarih, nesep, menkıbe ve adab-ı muaşeret gibi bilgilerin öğrenilmesi gerekli görülmüştür. Edep, insanlarla ilişkilerinden ibadetlerine kadar müminin günlük hayatında her alanı kuşatan, böylelikle bireysel ve toplumsal hayatın bütün detaylarını tanzim eden bir işlev görür. Bu çerçevede yeme içme, giyim kuşam, yatıp kalkma, eve girip çıkma, büyük küçük bütün insanlarla ilişkiler, konuşma, camiye gitme, namaz, oruç ve sadaka gibi her davranışın, her ibadetin adabı vardır. Mesela her işe Allah'ın adını anarak başlamak, yemeği sağ elle ve önünden yemek, bir şey içtiğinde kabın içine solumamak, başkasının evine izinsiz girmemek, selamı yaymak, selama daha güzeli ve aynı ile karşılık vermek, küçüklere merhamet, büyüklere saygı göstermek, insanların kusurlarını araştıran değil örten olmak, namazı huşu içerisinde kılmak, kötü söz ve fiilleri terk etmek, sadakayı başa kakmadan, gönül kırmadan temiz ve güzel şeylerden vermek bunlardan bazılarıdır. Bunların hepsi Müslümanın zihnini inşa ederek ona şahsiyet kazandıran davranışlardır. İşte bu davranışlara yani edebe riayet etmek, nefsi terbiye edip ahlakı güzelleştirdiği gibi hem Allah'ın rızasını hem de toplumun sevgisi ve takdirini kazanmaya vesiledir.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بادروا بالأعمال سبعة هل تنتظرون إلا فقرا منسيا أو غنى مطغيا أو مرضا مفسدا أو هرما مفندا أو موتا مجهزا أو الدجال فشر غائب ينتظر أو الساعة فَالسَّاعَةُ اَدْهَا وَأَمَرُ.
2: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Yedi şey gerçekleşmeden önce iyi şeyler yapmakta acele edin. Ne bekliyorsunuz? Her şeyi unutturan yoksulluğu mu? Azdırıp saptıran zenginliği mi? Sıhhati bozan hastalığı mı? Bunaklaştıran ihtiyarlığı mı? Ansızın geliveren ölümü mü? Görünmez beklenenlerin en şerlisi olan Deccali mi yoksa kıyameti mi? Ki kıyamet hepsinden daha dehşetli ve daha acıdır.

0: وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشح، فإن الشح أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم.
1: Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Zulümden kaçının, çünkü zulüm kıyamette karanlıklara sebeptir. Cimrilikten de sakının, çünkü cimrilik sizden evvel yaşayanları helak etmiş, onları birbirlerinin kanını dökmeye, haramları helal görmeye sevk etmiştir.

0: وعنه قال: قلت يا رسول الله، ألا تستعملني؟ فضرب بيده على منكبي ثم قال: يا أبا ذر، إنك ضعيف، وإنها أمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة، إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها.
1: أبو ذر رضي الله عنه anlatıyor. Ya Resulallah, beni yönetici olarak tayin etmez misin? Dedim. Elini omuzuma koydu ve bana şöyle dedi: Ebu Zer, sen zayıfsın. Yöneticilik ise bir emanettir. Onu layık olduğu biçimde üstlenen ve gereğini hakkıyla yerine getiren kimseler dışındakiler için o, kıyamet günü rezillik ve pişmanlık sebebidir.
0: وعن فضالة بن عبيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل ميت يختم على عمله إلا المرابط في سبيل الله، فإنه ينمى له عمله إلى يوم القيامة ويؤمن فتنة القبر.
1: Fedale bin Ubeyd'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah yolunda sınırda nöbet tutan asker dışında ölen herkesin amel defteri mühürlenip kapanır. Nöbet sırasında ölen şehidin kıyamete kadar amelinin sevabı yazılmaya devam eder ve o kişi kabir imtihanından kurtulur buyurmuştur.

0: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تكثر الكلام بغير ذكر الله، فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله تعالى قسوة للقلب، وإن أبعد الناس من الله القلب القاسي.
1: İbn Ömer'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah'ı anmak dışında çok konuşmayın. Çünkü Allah'ı anmak dışında çok söz söylemek kalbi katılaştırır. Allah'ın rahmetinden en uzak insanlar ise katı kalplilerdir.

0: وعن يزيد بن شريك بن طارق قال: رأيت عليا رضي الله عنه على المنبر يخطب، فسمعته يقول: لا والله ما عندنا من كتاب نقرأه إلا كتاب الله وما في هذه الصحيفة. فنشرها فإذا فيها أسنان الإبل وأشياء من الجراحات، وفيها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المدينة حرم ما بين عير إلى ثور، فمن أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا. ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم، فمن أخفر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا. ومن ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا.
1: يزيد بن شريك بن طارق'tan rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Hazreti Ali'yi radıyallahu anh minber üzerinde hitap ederken gördüm ve şöyle buyurduğunu işittim: Hayır, vallahi bizim yanımızda Allah'ın kitabı ile bu sahifede yazılı olandan başka yoktur, dedi ve sahifeyi açtı. İçinde zekata tabi develerin yaşları, yaralamalar karşısında ödenmesi gereken diyet bedelleri bildirilmekteydi. Yine o sahifede Resulullah'ın şöyle buyurduğu yazılıydı: Medine'nin Ayr Dağı ile Sevr Dağı arası haremdir, güvenli bölgedir. Her kim Medine'nin bu bölgesi içinde Allah'ın emrine ve peygamberin sünnetine aykırı bir şey yapar veya böyle bid'ati, dini, hukuki mesnedi olmayan bir şey ihdas edeni himaye ederse, Allah'ın, meleklerin ve bütün halkın laneti onların üzerine olsun. Kıyamet gününde Allah o kimsenin tövbe ve fidyesini kabul etmez. Bütün Müslümanlar eşit düzeyde güvence verme hakkına sahiptir. Sıradan bir Müslümanın verdiği güvence dahi muteberdir. Kim bir Müslümanın verdiği güvenceyi çiğnerse, Allah'ın, meleklerin ve bütün halkın laneti onun üzerine olsun. Allah kıyamet gününde onun tövbe ve fidyesini kabul etmez. Kim de babasından veya efendisinden başkasına mensubiyet iddiasında bulunursa, Allah'ın, meleklerin ve bütün halkın laneti onun üzerine olsun. Allah Teala kıyamet gününde onun tövbesini de fidyesini de kabul etmez.

0: 40 hadiste iman.
1: İnne Rasulallah sallallahu aleyhi ve sellem kana yekrehu tiyara ve yubghiduha.
2: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem uğursuzluk düşüncesini çirkin görür ve asla uygun bulmazdı. Tarihin her döneminde olduğu gibi maalesef günümüzde de hayvan, eşya, yıldız, aylar, günler ve benzeri şeylere uğur veya uğursuzluk yüklenmiştir. Bazen horozun ötüşü, köpeğin havlaması, baykuşun bir kabrin veya evin başında ötmesi, bazen de sol elin avuç içinin kaşınması, sol gözün seyirmesi gibi olaylar uğursuzluk olarak görülmüştür. Yine günümüzde 13 sayısına uğursuzluk atfedilmektedir. Bazı insanlar da kendilerince bazı günleri, ayları ve yılları uğursuz kabul etmişler, merdiven altından geçmeyi, gece aynaya bakmayı ve para saymayı, siyah bir kedi görmeyi, iki bayram arasında evlenmeyi uğursuzluğa yormuşlardır. Peygamber Efendimizin gönderildiği yıllarda cahiliye adetleri üzerinde yaşayanlar, kadınları ve atları dahi uğursuz görecek kadar ileri gitmiş ve asla kabul edilmeyecek bir anlayışın içinde olmuşlardır. Peygamber Efendimiz şöyle buyurur: "Baykuşun ötmesinde uğursuzluk yoktur. Safer ayında uğursuzluk yoktur. Gul, yani hayalet, hortlak diye bir şey yoktur. Yüce dinimiz İslam, hiçbir şeyin özünde uğursuzluğun bulunmadığını söyler." Peygamber Efendimiz, "İslam'da uğursuzluk yoktur." diye buyurur. Hangi gerekçeyle olursa olsun,

Onun eşyaları, günleri, davranışları ve benzeri şeyleri uğursuz görmek kişiyi korkuya sevk eder. Bu korku derinleştikçe kişi hayattan soğumaya başlar ve gitgide hayat kalitesi düşer. Unutmayalım ki uğursuzluk düşüncesi büyük felaketlere sebebiyet verebilir. Nitekim cahiliye döneminde kız çocuklarını uğursuz görenler, onları toprağa diri diri gömmekten çekinmemişlerdir. Sevgili Peygamberimizin oğlu İbrahim'in küçük yaşta Hakk'ın rahmetine kavuştuğu gün güneş tutulması gerçekleşir. Bunun üzerine bazı kimseler güneş tutulmasını Peygamberimizin oğlunun vefat etmesine bağlar. Bu sözleri işiten Allah Resulü, ashabına bu yanlış düşünceyi ortadan kaldıracak şu nasihati verir. Güneş ve ay hiç kimsenin ölümünden ya da hayatından dolayı tutulmazlar. Lakin onlar Allah'ın ayetlerinden iki ayettir. Siz onların tutulduklarını gördüğünüz zaman hemen namaz kılın. Rabbimiz kainatın yegane yaratıcısıdır. Mutlak hakimidir. Bu anlayışla bağdaşmayan her söz ve davranış batıldır. Yani temelsiz ve çürüktür. Dolayısıyla mümin bütün batıl inançlardan uzak durmalıdır. Kelime-i şehadetle ifade edilen tevhid anlayışına ters olan her türlü yanlışı hayatından uzak tutmalıdır.

40 hadiste iman. Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: ليعد به على من لا ظهر له، ومن كان له فضل من زاد فليعد به على من لا زاد له. فذكر من أصناف المال ما ذكر، حتى رأينا أنه لا حق لأحد منا في فضل.
1: Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte bir seferdeydik. Bu sırada devesine binmiş bir adam geldi. Adam açlıktan yiyecek bir şeyler bulmak ümidiyle sağa sola bakınmaya başladı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, fazladan binek hayvanı olanlar olmayanlara versin, fazla azığı olanlar da azığı olmayanlara versin buyurdu. Ve olabilecek her türlü malı zikretti. Böylece hiçbirimizin fazla mal saklamaya hakkı olmadığını anlamış olduk.

0: وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام.
1: Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: bana salavat getiren herkesin selamını almam için Allah ruhumu bana iade eder.

0: Ebu Derda'dan nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem size oruç, namaz ve sadakadan daha faziletli olan şeyi bildireyim mi diye sordu. Elbette ey Allah'ın Resulü dediler. Bunun üzerine Resulullah şöyle buyurdu. İki kişinin arasını düzeltmektir. İki kişinin arasını bozmaksa imanı kökünden kazır.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: عن أسماء بنت يزيد الأنصارية رضي الله عنها قالت كان كم قميص رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرسغ.
3: أسماء بنت يزيد الأنصارية'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem gömleğinin kolu bileğine kadar uzanırdı.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعص الأمير فقد عصاني.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Bana itaat eden Allah'a itaat etmiş, bana isyan eden de Allah'a isyan etmiş olur. Benim görevlendirdiğim yetkiliye itaat eden bana itaat etmiş, ona isyan eden de bana isyan etmiş olur.

şehirlinin ücretle simsarlık ederek köylü namına malını satmasını yasakladı ve şöyle buyurdu. Alıcı gibi görünerek müşteri kızıştırıp başkasını aldatmak için malın kıymetini arttırmayınız. Kimse kardeşinin pazarlığı devam ederken alıcı olmasın. Din kardeşinin dünürlüğü sonuçlanmadıkça aynı kıza dünür gitmesin. Bir kadın da din kardeşinin çanağındaki nimeti kendi kabına doldurmak için onun boşanmasını istemesin. Müslim'in rivayetinde Ebu Hüreyre şöyle diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, kervanı pazar dışında karşılamayı ve şehirlinin köylü malını ücretle satmasını, bir kadının din kardeşinin boşanmasını şart koşmasını, bir kimsenin diğer kardeşinin pazarlığa giriştiği satılık mala talip olup onun değerini arttırmasını, sütü birkaç gün sağılmayıp göğsünde biriktirilen, dolayısıyla olduğundan daha sütlü gösterilen inek ve koyun gibi hayvanları satmayı yasakladı.

0: وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، أي العمل أفضل؟ قال: الإيمان بالله والجهاد في سبيله.
1: Ebu Zer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Ya Resulallah, hangi amel daha faziletlidir dedim. Allah'a iman etmek ve onun yolunda cihad etmek buyurdu.

0: وعن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يطرق أهله ليلا، وكان يأتيهم غدوة أو عشية.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem yolculuktan döndüğünde evine gece gelmezdi. Kuşluk vakti veya akşamüstü gelirdi.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر.
2: İbn Mes'ud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Müslümana sövmek fasıklık, Müslüman olduğu için onunla savaşmak ise küfürdür.

0: وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تناجشوا.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem müşteri kızıştırmayın, alıcı ile satıcı arasına girip kendinizi alıcı gibi göstererek malın değerini arttırmaya çalışmayın buyurmuştur.

0: وعن أبي الفضل العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، علمني شيئا أسأله الله تعالى. قال: سلوا الله العافية. فمكثت أياما، ثم جئت فقلت: يا رسول الله، علمني شيئا أسأله الله تعالى. قال لي: يا عباس يا عم رسول الله، سلوا الله العافية في الدنيا والآخرة.
1: أبو الفضل عباس بن عبد المطلب رضي الله عنه şöyle dediği nakledilmiştir: Ey Allah'ın Resulü, bana Allah'tan dileyeceğim bir şey öğret, dedim. Resul-i Ekrem, Allah'tan afiyet, sağlık, esenlik dile, buyurdu. Birkaç gün bunu dilemeye devam ettim. Sonra daha fazlasını öğrenmek için Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem gelip, Ey Allah'ın Resulü, bana Allah'tan dileyeceğim bir şeyler daha öğret, dedim. Ey Abbas, ey Resulullah'ın amcası, Allah'tan dünya ve ahirette afiyet, sağlık ve esenlik iste, buyurdu.
0: وعن لقيط بن عامر رضي الله عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الظعن. قال: حج عن أبيك واعتمر.
1: لقيط بن عامر رضي الله عنه روايت edildiğine göre o bir gün Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem yanına gelmiş ve şöyle demiştir: Babam hac, umre veya başka bir yolculuk yapamayacak kadar ihtiyardır. Onun için ne yapabilirim? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, babanın yerine hac ve umre yapabilirsin, buyurdu.
0: وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ قالوا: يا رسول الله، ما منا أحد إلا ماله أحب إليه. قال: فإن ماله ما قدم، ومال وارثه ما أخر.
1: عبد الله بن مسعود radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, hanginize mirasçısının malı kendi malından daha hoş gelir, diye sordu. Sahabiler, ya Resulallah, hepimize kendi malı başkasınınkinden daha hoş gelir, dediler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, kişinin hayır yaparak önce gönderdiği malı kendi malıdır, geriye bıraktığı da varisinin malıdır, buyurdu.

0: وعن قيلة بنت مخرمة رضي الله عنها قالت: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو قاعد القرفصاء، فلما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم المتخشع في الجلسة أرعدت من الفرق.
1: كايلة بنت مهرمدن رضي الله عنها rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem elleriyle dizlerini kavrayarak kaba etleri üzerine otururken gördüm. Huşu halinde mütevazı bir vaziyette oturuşunu görünce etkilendim ve irkildim.

0: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala'nın koymuş olduğu sınırlara uygun yaşayanlarla bu sınırları ihlal eden kimselerin durumu, bir gemiye binmiş, gemi içerisindeki yerleri kurayla belirlenmiş iki grup insanın durumuna benzer. Bunlardan bir kısmı geminin alt tarafında, bir kısmı da üst tarafında yolculuk etmeye hak kazanmıştır. Alt kattakiler su ihtiyaçlarını karşılamak için üsttekilerin yanına giderler. Bir süre sonra sudan nasibimizi almak için geminin altından bir delik açsak da yukarıdakileri rahatsız etmesek derler. Eğer yukarıda bulunanlar aşağıdakilerin isteklerini yapmalarına izin verirlerse gemidekiler hep birlikte helak olur. Fakat onlara engel olurlarsa hem onlar hem de kendileri kurtulur.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقيمن أحدكم رجلا من مجلسه ثم يجلس فيه ولكن توسعوا وتفسحوا. وكان ابن عمر إذا قام له رجل من مجلسه لم يجلس فيه.
3: ابن عمر رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sizden biri bir kimseyi oturduğu yerden kaldırıp da oraya kendisi oturmasın. Fakat sıkışın ve yer açın. İbni Ömer radıyallahu anh bir mecliste kendisine yer vermek için kalkan kimsenin yerine oturmazdı.

Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ondan yüz çevirdi ve başka bir şeyle meşgul oldu. Ancak Seleme bin Yezid sorusunu tekrarladı. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: "Dinleyin ve itaat edin. Onlar kendi yükümlülüklerinden, siz de kendi yükümlülüklerinizden sorumlusunuz."

0: وعن عروة بن عامر رضي الله عنه قال: ذكرت الطيرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أحسنها الفأل، ولا ترد مسلما، فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك.
1: Urve'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem yanında uğursuzluktan bahsedilmişti. Bunun üzerine o şöyle buyurdu: Bunun en iyisi fe'l, yani hayra yormadır. Uğursuzluk bir Müslümanı yapmak istediği bir şeyden vazgeçirmesin. Sizden biri hoşuna gitmeyen bir şey gördüğünde Allahümme la ye'ti bil hasenati illa ente ve la yedfe'us seyyiati illa ente ve la havle ve la kuvvete illa bik. Allah'ım, İyilikleri yalnız sen verirsin. Kötülükleri de ancak sen savarsın. Kuvvet ve kudret yalnız senin yardımınladır diye dua etsin.

0: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان. قال الله عز وجل: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. الآية.
1: Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Mescitlere devam etmeyi alışkanlık haline getiren bir kimse görürseniz onun gerçekten iman ettiğine şahit olun. Zira Allah Teala Allah'ın mescitlerini ancak Allah'a ve ahiret gününe inananlar imar eder buyurdu.

0: وروى الترمذي عن عبد الله بن المبارك رحمه الله في تفسير حسن الخلق قال: هو طلاقة الوجه وبذل المعروف وكف الأذى.
1: Tirmizi'den rivayet edildiğine göre Abdullah bin Mübarek radıyallahu anh güzel ahlakın açıklamasıyla ilgili olarak şöyle demiştir: güzel ahlak, güler yüz, iyi ve güzel şeyleri yaygınlaştırmak ve başkalarına rahatsızlık vermekten kaçınmaktır.

0: 40 hadiste iman. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
1: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعون في صلاة العصر وصلاة الفجر ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم بهم فيقول كيف تركتم عبادي فيقولون تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون.
0: Melekler gece ve gündüz dönüşümlü olarak aranızda bulunurlar. Bu melekler sabah ve ikindi namazlarında buluşurlar. Sonra gece boyu sizinle bulunan melekler yükselirler. Allah insanları durumlarını çok iyi bildiği halde onlara sorar. Siz ayrıldığınızda kullarım ne yapıyordu? Melekler de yanlarına vardığımızda da oradan ayrıldığımız sırada da namaz kılıyorlardı derler. Mahiyetlerini tam olarak idrak edemesek de Rabbimizin ve Peygamberimiz Hazreti Muhammed'in haber verdiği üzere melekler nurdan yaratılmış varlıklardır. Melekler Allah'ın emirlerini yerine getirmekle görevlidirler. Görevlerini yerine getirmede asla ihmalkarlık göstermezler. Rablerine karşı asla isyan etmezler. Nitekim Hazreti Adem yaratıldığında Allah meleklerine Adem için saygıyla eğilin emrini verince hep birlikte bu emre itaat ederek ona secde etmişlerdir. Allah melekleri aracılığıyla peygamberlerine, peygamberler aracılığıyla da kullarına mesajlarını iletmiştir. Dolayısıyla şu hususu ifade etmek gerekir ki insanoğlu bilgi ve medeniyet namına ne öğrenmişse melekler vasıtasıyla öğrenmiştir. Tarih boyunca nice insan melekleri dişi olarak kabul etmiş, onları Allah'ın kızları olarak değerlendirmiş ve onlara kadın isimleri vermiş olsa da onların erkeklik ve dişilikleri yoktur. Yine tarih boyunca nice insanlar meleklere ilahi güçler atfederek onları putlaştırmış olsa da onların ilahi güçleri yoktur. İnsanoğlunun doğumundan ölümüne kadar her anında melekler yanı başındadır. Her yaptığını ve söylediğini kayıt altına alan iki melek daima onunla birliktedir. Melekler Rabbine sığınan kulu gündüz vakti sabahın bereketinden faydalanarak geceye ulaşması, geceleyin de huzur içinde sabahlaması için muhafaza ederler. Kul ibadet için camiye girdiğinde her ne kadar görmese bile bağışlanması için af ve mağfiret dileyen melekleri yanı başında bulur. Dua ettiğinde duasının Allah katında kabul olması için amin diyen meleklerin varlığıyla sevinir. Yaptığı ibadetlerini sevinçle karşılamalarından ve Allah katında iyi bir kul olduğuna şahitlik ettiklerinden dolayı meleklerin varlığıyla huzura erer. Son nefesinde ruhunu ölüm meleklerinin alacağını bilen kişi bu karşılaşmaya hazırlık yapar. Allah'ın emirlerine ve yasaklarına titizlikle uyar. Nihayetinde kabre girdiğinde yine iki meleğin onu karşılayacağını ve dünyadayken yapıp ettiklerinin hesabının sorulacağını bilen kişi, hayatını yanlış işlerde harap etmek yerine Rabbinin rızasına ulaşma gayretinde olur.

0: 40 hadiste iman.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه، يعني لما وصلوا الحجر ديار ثمود: لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين، فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم، لا يصيبكم ما أصابهم. وفي رواية قال: لما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحجر قال: لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم أن يصيبكم ما أصابهم إلا أن تكونوا باكين. ثم قنع رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه وأسرع السير حتى أجاز الوادي.
3: ابن عمر'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hicretin 10. senesi Tebük gazvesine giderken Semud kavminin yaşadığı Hicr'e vardıklarında sahabilerine şöyle demiştir: siz Allah'ın azabına uğrayan şu kavmin diyarına ağlayarak, İbret alarak girin. Ağlamayacaksanız, düşünüp ibret almayacaksanız girmeyin. Dua edin, onların başına gelen sizin başınıza gelmesin. Diğer bir rivayet de şöyledir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hicr'den geçerken kendilerine zulmedenlerin diyarına onların başına gelen sizin de başınıza gelmesin diye dua edin ve ağlayarak girin buyurdu. Sonra başını örttü ve vadiyi geçene kadar süratle ilerledi.

0: وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم: شيخ زان، وملك كذاب، وعائل مستكبر.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir: Allah kıyamet günü şu üç sınıf insanla ne konuşur, ne onları temize çıkarır, ne de onlara bakar. Onlar için can yakıcı azap vardır. Zina eden ihtiyar, yalancı yönetici ve kibirli fakir.

0: Günlerden birinde küçük bir davar sürüsünün başında olup namazını kılan, zekatını veren ve ölünceye kadar Rabbine ibadet edip daima insanların yararına işler yapan kimsedir.
1: وعن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أسمعت أباك يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن ساعة الجمعة؟ قال قلت نعم سمعته يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة.
0: Ebu Bürde bin Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Abdullah bin Ömer radıyallahu anh bana babanın cuma günündeki duaların kabul edileceği hakkında peygamberden sallallahu aleyhi ve sellem bir şey rivayet ettiğini işittin mi dedi. Ben de evet babam Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem duanın kabul olacağı an imamın minbere oturduğu andan namazın kılınacağı zamana kadar olan vakit içindedir dediğini işittim demişti.

0: وعن فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال: سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو في صلاته، لم يمجد الله تعالى ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجل هذا. ثم دعاه فقال له أو لغيره: إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد ربه سبحانه والثناء عليه، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يدعو بعد بما شاء.
1: فضالة بن عبيد'den رضي الله عنه nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir adamın namaz sonrasında Allah'a hamd etmeden ve peygambere salavat getirmeden dua ettiğini işitti. Bunun üzerine "Bu adam acele etti," dedi. Sonra o adamı çağırdı. Ona veya başka birine hitaben şöyle buyurdu: "Sizden biriniz namaz kılıp dua etmek istediğinde önce Allah Teala'ya hamd ve senâ ile başlasın, sonra peygambere salavat getirsin, sonra da dilediği duayı yapsın."
0: وعن أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حوسب رجل ممن كان قبلكم فلم يوجد له من الخير شيء إلا أنه كان يخالط الناس وكان موسرا، وكان يأمر غلمانه أن يتجاوزوا عن المعسر. قال الله عز وجل: نحن أحق بذلك منه، تجاوزوا عنه.
1: Ebu Mes'ud el-Bedri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: "Sizden evvelki ümmetlerden bir adam kıyamet günü hesaba çekilir ve amel defterinde hayır namına hiçbir şey bulunamaz. Dünyadayken zengin olan bu adam insanlarla iç içe yaşar. Emrinde çalışanlardan eli darda bulunanların borçlarını silmelerini isterdi. Yüce Allah meleklerine şöyle buyurdu:

0: İyi mi kötü mü yaptığımı nasıl bilebilirim diye soran sahabiye, Hazreti Peygamber şu tavsiyede bulunmuştur. Komşularının iyi yaptın dediğini duyarsan iyi yapmışsındır. Onların kötü yaptın dediğini duyarsan da kötü yapmışsındır.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: عن عائشة رضي الله عنها قالت سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أناس عن الكهان فقال ليسوا بشيء فقالوا يا رسول الله إنهم يحدثوننا أحيانا بشيء فيكون حقا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الكلمة من الحق يخطفها الجني فيقرها في أذن وليه فيخلطون معها مئة كذبة. وفي رواية للبخاري عن عائشة رضي الله عنها أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الملائكة تنزل في العنان وهو سحاب فتذكر الأمر قضي في السماء فيسترق الشيطان السمع فيسمعه فيوحيه إلى الكهان فيكذبون معها مئة كذبة من عند أنفسهم.
3: Hazreti Aişe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Bir grup insan Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem kâhinler hakkında sorular sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onların hiçbir değeri yoktur buyurdu. Sahabiler ey Allah'ın Resulü onların bize verdiği bazı haberler dedikleri gibi çıkıyor dediler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem doğru çıkan bu sözü işiten bir cin kapıp gelerek dostunun kulağına fısıldar. Onlar da o gerçeğe kendilerinden 100 yalan karıştırırlar buyurdu. Buhari'nin bir rivayetinde Aişe radıyallahu anha Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dediğini işittim demiştir. Melekler bulutlara inerler ve gökyüzünde gelecekte gerçekleşecek bazı şeyleri aralarında konuşurlarken şeytanlar onlardan bir haber kapıp işittiklerini kâhinlere gizlice ulaştırırlar. Bu haberlerle beraber kendiliklerinden de 100 yalan uydururlar.

0: عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يسأل بوجه الله إلا الجنة.
1: Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah'ın rızası ile sadece cennet istenir.
0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال أحدكم في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه، لا يمنعه أن ينقلب إلى أهله إلا الصلاة.
1: أبو هريرة رضي الله عنه روايت edildiğine göre رسول الله صلى الله عليه وسلم: biriniz namazı kıldıktan sonra sadece bir sonraki namazı beklemek maksadıyla evine dönmezse beklediği sürece namazdaymış gibi olur buyurdu.
0: وعن حذيفة وأبي ذر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه قال: بسمك اللهم أحيا وأموت.
1: Huzeyfe ve Ebu Zer'den radıyallahu anhüma rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yatağına girdiğinde Bismike Allahümme Ahya ve Emut, Allah'ım senin ismini anarak yaşar ve ölürüm, uyur ve uyanırım derdi.

0: وعنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخلف في المسير فيزجي الضعيف ويردف ويدعو له.
1: Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yolculuk esnasında geride kalır, zayıf kimseleri ya kendi veya başkasının devesinin arkasına bindirir ve onlar için dua ederdi.

0: وعن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. وفي رواية لمسلم: إن الذي يأكل أو يشرب في آنية الفضة والذهب. وفي رواية له: من شرب في إناء من ذهب أو فضة فإنما يجرجر في بطنه نارا من جهنم.
1: Ümmü Seleme'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gümüş kaplardan su içenler karınlarını cehennem ateşiyle doldurmuş olurlar buyurmuştur. Müslim'in diğer bir rivayetinde gümüş ve altın kaptan yiyip içenler şeklindedir. Yine Müslim'in başka bir rivayetinde altın veya gümüş kaptan su içen kimse karnını cehennem ateşiyle doldurmuş olur denilmiştir.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

haram kılar buyurdu. Sahabilerden biri, ey Allah'ın Resulü, eğer o hak değersiz bir şey ise diye sordu. Hazreti Peygamber, misvak ağacından kesilmiş bir dal parçası bile olsa böyledir buyurdu.

0: وعن الشريد بن سويد رضي الله عنه قال: مر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا جالس هكذا، وقد وضعت يدي اليسرى خلف ظهري واتكأت على إلية يدي، فقال: أتقعد قعدة المغضوب عليهم؟
1: Şerit bin Süveyd'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: ben sol elimi arkama almış, diğer elimle de yere dayanmış vaziyette otururken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana rastladı ve "Allah'ın gazabına uğramış kimseler gibi mi oturuyorsun?" dedi.

0: وعن أم عطية نسيبة رضي الله عنها قالت: أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم عند البيعة أن لا ننوح.
1: أم عطية نسيبة'nin رضي الله عنها şöyle dediği rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem biat, bağlılık yemini esnasında cenazenin arkasından feryat etmeyeceğimize dair biz kadınlardan söz aldı.
0: وَعَنْهُ قَالْ كنا نصلي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد غروب الشمس قبل المغرب، فقيل: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاهما؟ قال: كان يرانا نصليهما، فلم يأمرنا ولم ينهنا.
1: Enes'ten رضي الله عنه rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: biz Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem zamanında güneş battıktan sonra akşam namazından evvel iki rekat sünnet namaz kılardık. Ashabtan biri, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de bunu kılıyor muydu diye sordu. O da, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizim kıldığımızı görürdü. Fakat kılın veya kılmayın demezdi, dedi.

0: عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صنع إليه معروف فقال لفاعله: جزاك الله خيرا، فقد أبلغ في الثناء.
1: Üsame bin Zeyd'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: kendisine iyilik yapılan kişi yapana cezakallahu hayran, Allah seni hayırla mükafatlandırsın derse teşekkür borcunu yerine getirmiş olur.

0: Sevgili Peygamberimiz bir gece Ensar'dan bir toplulukla birlikte otururken kayan bir yıldız görmüş ve etrafın birden aydınlanmasına vesile olan bu yıldızla ilgili ashabına şu soruyu sormuştu. Cahiliye döneminde bunun gibi bir yıldız kaydığı zaman sizler ne derdiniz? Ashab, Allah ve Resulü bilir, biz bu gece büyük bir adam doğdu ve bu gece büyük bir adam öldü derdik cevabını verirler. Bunun üzerine Resulullah, yıldız ne bir kimsenin doğumu ne de ölümü için kayar buyurarak onlara yıldızlar ve onlardan haber veren kahinlerle ilgili şu açıklamayı yapar. Allah Teala bir şey hakkında hüküm buyurduğu zaman arşı taşıyan melekler tesbih ederler. Arkasından onlardan sonra gelen gök ehli tesbih eder. Ta ki tesbih şu alt semanın sakinlerine ulaşır. Sonra arşı taşıyanların arkasından gelenler arşı taşıyanlara Rabbiniz ne buyurdu diye sorarlar. Onlar da ne buyurduğunu kendilerine haber verirler. Böylece gökyüzü sakinleri birbirleriyle haberleşir. Nihayet haber şu alt semaya ulaşır ve cinler işitileni kaparak onu kahin dostlarına aktarır ve yıldızlarla taşlanırlar. Bu bilgiler geldiği şekilde aktarılmışsa gerçektir. Fakat bunlara ilavelerde bulunurlar ve yalan karıştırırlar.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بمن يحرم على النار أو بمن تحرم عليه النار تحرم على كل قريب هين لين سهل
3: ابن مسعود رضي الله عنه رواية edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Size cehennem ateşine kimin haram olduğunu veya kime cehennem ateşinin haram olduğunu söyleyeyim mi? Cana yakın, geçimli, yumuşak huylu, insanlara kolaylık gösteren herkese.

0: وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لتسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم. وفي رواية لمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسوي صفوفنا حتى كأنما يسوي بها القداح، حتى رأى أن قد عقلنا عنه، ثم خرج يوما فقام حتى كاد يكبر، فرأى رجلا باديا صدره من الصف فقال: عباد الله، لتسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم.
1: Numan bin Beşir'in radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ya saflarınızı düzeltirsiniz ya da Allah aranıza ayrılık verir buyurmuştur. Müslim'in diğer bir rivayeti de şöyledir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem okları düzeltir gibi saflarımızı düzeltirdi. Bizi alıştırıncaya kadar buna devam etti. Sonra bir gün camiye gelip namaza hazırlandı. Tam tekbir alacağı sırada birinin göğsünün safta ileri çıktığını gördü. Bunun üzerine, "Ey Allah'ın kulları, ya saflarınızı düzeltirsiniz ya da Allah aranıza ayrılık verir." buyurdu.

0: وعن عروة بن الزبير أن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل رضي الله عنه خاصمته أروى بنت أوس إلى مروان بن الحكم، ودعت أنه أخذ شيئا من أرضها، فقال سعيد: أنا كنت آخذ من أرضها شيئا بعد الذي سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ماذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أخذ شبرا من الأرض ظلما طوق إلى سبع أراضين. فقال له مروان: لا أسألك بينة بعد هذا. فقال سعيد: اللهم إن كانت كاذبة فأعمي بصرها واقتلها في أرضها. قال: فما ماتت حتى ذهب بصرها، وبينما هي تمشي في أرضها إذ وقعت في حفرة فماتت. وفي رواية لمسلم عن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر بمعناه، وأنه رآها عمياء تلتمس الجدر تقول: أصابتني دعوة سعيد، وأنها مرت على بئر في الدار التي خاصمته فيها فوقعت فيها وكانت قبرها.
1: Urve bin Zübeyr'den rivayet edildiğine göre Erva binti Evs arazisinin bir bölümünü alıp tarlasına kattığı iddiasıyla cennetle müjdelenen 10 kişiden biri olan Said bin Zeyd bin Amr bin Nüfeyli radıyallahu anh Medine valisi Mervan bin Hakem'e dava etti. Bunun üzerine Said: ben Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem dinledikten sonra hiç onun hakkını üzerime geçirir miyim dedi. Mervan: Resulullah'tan ne işittin diye sordu. O da: ben Resulullah'ın her kim haksız olarak başkasının bir karış yerini alırsa o yer kıyamet gününde 7 kat olarak onun boynuna geçirilir buyurduğunu işittim dedi. Bunun üzerine Mervan Said'e: artık bundan sonra senden başka bir delil istemeyeceğim dedi. Kendisine yöneltilen bu ağır suçlama karşısında çok içerleyen Said: Allah'ım, eğer bu kadın yalancı ise gözünü kör et ve onu kendi arsasında öldür diye beddua etti. Hadisi rivayet eden Urve şöyle diyor: gerçekten de o kadının ölmeden önce gözleri kör oldu ve bir gün arsasında yürürken bir çukura düşüp öldü. Müslim'in Muhammed bin Zeyd bin Abdullah bin Ömer'den rivayeti de aynı anlamdadır. O kadının kör olduğunu ve Said'in bedduasına uğradım diyerek yürürken duvarlara tutunduğunu görmüştü. Erva bir gün dava konusu olan arazide bulunan bir kuyuya düştü ve orası onun kabri oldu.''

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hadislerde ticaret ahlakı. Yazan Fatih Çelik. Seslendiren Nisan Kumru.
2: Bir şehirde alınıp satılan şeylerde toplumun hakkı vardır. Halk şiddetli ihtiyaç içindeyken bir malı satmayıp depolamak, insanların hakkına engel olmak demektir. Bir hakkı hak sahibinden esirgemekse zulüm olduğundan haramdır. Normal piyasa ortamında bir kimse kendi ürettiği malı piyasaya sürmeyip bekletebilir. Ancak darlık ve kıtlık zamanlarında bu sıkıntılı durumdan yararlanmaya kalkışmaması gerekir. Ticaret yapanlar kıtlık ve darlık zamanları dışında piyasada darlık oluşturup fiyatları yükseltmek amacı olmaksızın dilediği kadar mal depolayabilir. Bu durum yasaklanmış değildir. Kara borsacıya kendisinin ve aile fertlerinin ihtiyacından fazla olan gıda maddelerini satması emredilir. Kara borsacılık suçu tüketiciye zulmetmek anlamına geldiğinden, halkın ihtiyaç duyduğu malları kara borsacının idari makamın önerdiği emsal fiyatla veya piyasa fiyatıyla satması gerekir. Kara borsacı satmaya yanaşmazsa zor kullanılır. Bu idari yetki, kara borsacının insanların ihtiyaç duyduğu şeyleri aşırı bir fiyatla satarak zulüm işlemesinden ileri gelmektedir. Bu durumda takdiri bir değer yani emsal fiyat tespit edilebilir. Bu ise gerektiğinde narhın yani devletin fiyatlara müdahalesinin cevazı anlamına gelmektedir. Kara borsacılıkla ilgili olarak Resul-i Ekrem Efendimizin bu net tutumunun ardından toplumun ihtiyacını göz önüne alarak sahip olduğu ihtiyaç maddelerini raiç bedel

kazançlar kişiye normal gelecektir. Bu nedenle daha önce de ifade edildiği gibi Peygamber Efendimiz şüpheli şeylerden uzak durmak hususunda insanları uyarmıştır. Hadis, şüpheli şeylerden kaçınanların dinlerini noksanlıktan ve namuslarını ahlaki çöküntüden koruyacağını haber verdiği gibi, kazanç ve yaşayışında şüpheli şeylerden kaçınmayan kimsenin kendini bir kısım ithamlara maruz bırakacağını ikaz etmektedir. Bütün bu uyarılara rağmen şüpheli kazanç yollarından kaçınmak bir tarafa, haramlardan sakınmakta bile gevşeklik göstereceğini Peygamberimiz şöyle haber vermektedir. Öyle bir zaman gelecek ki insanoğlu aldığı şeyin helal mi haram mı olduğuna hiç aldırmayacak. Hadis-i şerif mümini kazanç hususunda dikkatli olmaya, haram bulaşıp bulaşmadığını araştırmaya sevk etmektedir. Çünkü dikkatsizlik sebebiyle haram karışmış rızkı tüketmek o kişiyi ahirette iflas edenler topluluğuna katacaktır. Nitekim Allah Resulü gerçek anlamda iflas eden kişiyi, dünyada parasını pulunu kaybeden kişi değil, dünya hayatında her çeşit salih ameller, yararlı işler yapmış olmasına rağmen, ahirette şu veya bu sebeple bu salih amellerden kendisine istifade edeceği hiçbir şey kalmadığı için cehenneme giden kimse diye nitelendirmiştir. Şu halde haramla beslenmek de böyle bir neticeye götürecek sebeplerden biri olmaktadır. Kul hakkına saygı göstermek. Kul hakkı, insanın can ve mal gibi dokunulmazlıklarına yönelik tecavüz ve haksızlıklar hakkında kullanılan bir kavramdır. Bu tür haksızlıklar, haram ya da mekruh davranışlardan sayılır. Kul hakkına tecavüzden doğan günahların ve cezaların affı kolay kolay söz konusu olmayıp, ancak hak sahibi kulun bağışlamasıyla ortadan kalkabilir. Müslüman, kul hakkına son derece titizlik göstermeli, bilerek veya bilmeyerek başkalarının hakkını almışsa, onu ödemek ve helalleşmek suretiyle kendisini kurtarmaya çalışmalıdır. Nitekim Allah Resulü bu konuda, kimin üzerinde ırz veya başka bir şey sebebiyle kardeşinin hakkı varsa, dinar ve dirhemin bulunmadığı kıyamet günü gelmeden önce helalleşsin. Aksi takdirde o gün salih bir ameli varsa, o zulmü nispetinde kendinden alınır. Eğer iyilikleri yoksa, arkadaşının günahından alınıp kendisine yüklenir. Hadis-i şerif, kul hakkının kişinin cennet ya da cehenneme gidişinde önemli ölçüde belirleyici bir rol oynamakta olduğunu göstermekte ve müminleri mümin kardeşine karşı haksızlık yapmamaya, şayet yapmışsa helalleşmeye teşvik etmektedir. Bir diğer hadis-i şerifte, Allah katında bir kulun yasaklanan büyük günahlardan sonra beraberinde getirebileceği en büyük günahlardan biri, ödenecek karşılık bırakmadan borçlu halde ölmesidir buyrularak, bir kul hakkıyla gidecek olan kişinin adeta büyük günah işlemiş gibi sayılacağını bildirir. Başka bir hadisinde ise Allah'ın huzuruna kul hakkıyla gelen kimse hakkında şöyle buyrulur. Müflis şu adama derler ki, dünyada yaptığı bütün ibadet ve taatin sevabıyla kıyamet gününde Allah'ın huzuruna gelir. Bu adam dünyada birçok hayırlar, ibadetler yapmış olmakla birlikte başkalarına zulmetmiş, kimini dövmüş, kiminin gönlünü kırmış, şuna buna eliyle ve diliyle eziyet etmiş. İşte bu hak sahiplerinin hepsi o adamın çevresinde toplanacaklar, haklarını isteyecekler. Bana dünyadayken şöyle yaptı, hakkımı al ya Rab diye davacı olacaklar. Allah bunun hayır ve iyiliklerinden elde ettiği sevapları bunlara taksim edecek. Fakat borcu yine kapanmayacak. Nihayet onların günahlarını bunun üzerine yükleyecek, cehenneme gönderecek. İşte asıl müflis böyle bir adamdır. Komşunun, yetimin ve yoksulun hakkını gözetmek. Kur'an-ı Kerim'de ve hadis-i şeriflerde komşunun, yetimin ve yoksulun hakkına yer yer vurgular yapılmaktadır. Bu vurgular toplumda oluşacak kin, nefret ve haset duygularının kırılması yoluyla toplumdaki bağların sağlamlaştırılmasına yöneliktir. İslam dini bu bağlamda varlık sahibi bir müminin sahip olduğu servette komşu, yetim ve yoksul için pay ayırmasını öğütlemektedir. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de ilgili ayetlerde ve hadis-i şeriflerde şöyle buyurulmaktadır.

Allah'a ibadet edin ve ona hiçbir şeyi ortak koşmayın. Anne babaya, yakın akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolda kalmışa ve emriniz altında bulunanlara güzellikle davranın. Çünkü Allah büyüklük taslayıp böbürleneni sevmez. Nisa suresi 36. ayet. Sana neyi infak edeceklerini sorarlar. De ki, hayır olarak infak edeceğiniz şey, anne babaya, yakınlara, yetimlere, yoksullara ve yolda kalmışadır. Hayır olarak her ne yaparsanız, şüphe yok ki Allah onu bilir. Bakara suresi 215. ayet. Dünya ve ahiret hakkında lehinize olan davranışları düşünün ve ona göre hareket edin. Sonra yetimler hakkında soruyorlar. De ki, onları iyi yetiştirmek, yüzüstü bırakmaktan daha hayırlıdır. Eğer onlarla birlikte yaşarsanız unutmayın ki onlar sizin kardeşlerinizdir. Bakara suresi 220. ayet. Onların mallarında dilenip isteyen ve iffetinden dolayı istemeyip de yoksul olan kimseler için de bir hak vardır. Zariyat suresi 19. ayet. Sizden faziletli ve varlıklı olanlar, yakınlara, yoksullara ve Allah yolunda göç edenlere mallarından vermeyeceklerine yemin etmesinler, bağışlasınlar, hoş görsünler. Allah'ın sizi bağışlamasını arzulamaz mısınız? Allah bağışlayandır, esirgiyendir. Nur suresi 22. ayet. Öyleyse yakınlara hakkını ver, yoksula da, yolcuya da. Allah'ın rızasını isteyenler için bu daha hayırlıdır ve felaha erenler onlardır. Rum suresi 38. ayet. Kur'an-ı Kerim, yetimlerin mallarının korunması hususunu birçok ayette ele almış, korunması, artırılması ve belli bir disipline göre harcanması için direktifler vermiş, bunlara uymayanlar için ağır tehditlerde bulunmuştur. Nitekim ayet-i kerimeler, yetimlerin mallarını haksız olarak yiyenleri şiddetle uyarır. Rüştüne erinceye kadar yetimin malına, o en güzel olandan başka surette yaklaşmayın. Gerçekten yetimlerin mallarını zulmederek yiyenler, karınlarına ancak ateş doldurmuş olurlar. Onlar çılgın bir ateşe gireceklerdir. En'am suresi 152 ve Nisa suresi 10. ayetler. Bu konuda diğer ayetlerin de yardımıyla en güzel yaklaşma ifadesinden şu üç temel esas çıkarılabilir. 1. Koruma, 2. Artırma, 3. Zamanında teslim. Sevgili Peygamberimiz ise konuyla ilgili hadis-i şeriflerinde şöyle buyurmaktadır. Cebrail aleyhisselam bana komşu hakkında o kadar ısrarla tavsiyede bulundu ki, komşuyu komşuya varis kılacağını zannettim. Allah Teala'ya göre arkadaşın hayırlısı, arkadaşına faydalı olandır. Yine Allah Teala'ya göre komşuların hayırlısı, komşusuna faydalı olandır. Yapacağı fenalıklardan komşusu güven içinde olmayan kimse cennete giremez. Kim Allah'a ve ahirete inanıyorsa, misafirine ikram etsin. Kim Allah'a ve ahirete inanıyorsa, komşusuna ihsanda, iyilikte bulunsun. Kim Allah'a ve ahirete inanıyorsa, hayır söylesin veya sussun. Bu hadis-i şerifte komşu hakları imanla ilişkilendirilmektedir. Allah'a inanan hadiste sayılan hususlara önem vermelidir. Çünkü hiçbir davranış Allah'ın bilgisinden kaçmamakta, hepsi zapt edilmektedir. Ahiret hesap yeridir ve her yapılan iş orada karşımıza çıkacaktır. Ağızdan çıkan her söz, komşuya yapılan her ikram karşılık bulacaktır. Din bunların üzerinde ısrarla durduğuna göre, şu hususlardaki iyi davranışlar ve hayırlı sözler fevkalade değerlidir. Çirkin davranışlar ve kötü sözlerse hesabı çok çetin olan fiillerdir. Hazreti Peygamber, yetimlere ilgi gösterme ve onların ihtiyaçlarını giderme konusunda, şehadet parmağı ile orta parmağını işaret ederek, aralarını birleştirmiş ve ben ve yetimin işlerini üstlenen kimse cennette şöyle beraber bulunacağız diye buyurmuştur.

Yetim malı yemek ne kadar kötü ve büyük günahsa, onları korumak da o derece sevaptır ve hayırlı bir iştir. Onun için her insanın çevresinde bulunan yetim ve öksüzleri görüp gözetmesi ve malına sahip çıkıp onu işletebilecek seviyeye gelinceye kadar yetimi koruması dini ve insani bir görevdir. Allah'ım, iki zayıf kimsenin yetimle kadının hakkını yemekten herkesi şiddetle sakındırıyorum. Fakirlerinizi kollayıp gözetiniz. Aranızdaki zayıflar sayesinde Allah'tan yardım görüp ve rızıklandırıldığınızdan şüpheniz olmasın. Zenginlerin davet edilip fakirlerin çağrılmadığı düğün yemeği ne fena bir yemektir. Hadis-i şeriflerde görüldüğü üzere mümin, servetinde komşunun, yetimin ve yoksulun da hakkı bulunduğu bilinciyle yaşamını sürdürmekle ve toplumdaki dayanışmaya katkıda bulunmakla mükelleftir.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kabirlerin yerden yüksekçe yapılıp kireç ve bunun gibilerle boyanmasını, kabir üzerine oturulmasını ve kabir üzerine bina, kubbe ve bunun gibilerin yapılmasını yasakladı. Cabir bin Abdullah'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bana en sevgili olanlarınız ve kıyamet gününde meclisime en yakın bulunanlarınız ahlakı güzel olanlarınızdır. En sevmediğim ve kıyamet gününde benden en uzak kalacak olanlarınız da gevezeler, avurtlarını şişirip küstahça konuşanlar ve bilgiçlik taslamak için kibirlenerek laf kalabalığı eden kimselerdir. İbn Abbas'tan radıyallahu anh nakledildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yüzü ateşle dağlanmış bir merkep görmüş ve bunu çok çirkin bulmuştu. Bunun üzerine Abdullah bin Abbas radıyallahu anh vallahi tanınması için hayvanı damgalayacağım zaman bunu yüzünden başka bir yere vuracağım demiş ve onun emri üzerine damga merkebin uyluklarına vurulmuştu. Böylece hayvanların uyluklarına ilk damga vurduran İbn Abbas olmuştu. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem müezzini Ebu Abdullah Bilal bin Rebah'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o bir gün sabah namazının vaktinin girdiğini haber vermek için Hazreti Peygamber'in yanına gelmişti. Fakat Hazreti Ayşe bir mesele sorarak vakit hayli ilerleyinceye kadar Bilal'i meşgul etti. Sonra Bilal namaz vaktini haber verdi ve ardından ezanı okudu. Fakat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çıkmadı. Daha sonra Resulullah çıkıp namazı kıldırdı. Bilal, Hazreti Ayşe'nin sorduğu bir soruyla ortalık ağarıncaya kadar kendisini meşgul ettiğini söyledi ve Resulullah'a namaza çıkmakta neden geciktiğini sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, sabah namazının iki rekat sünnetini kılıyordum cevabını verdi. Bilal de, ya Resulallah, gerçekten çok geç kaldınız, neredeyse sabah oluyordu deyince, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, daha da gecikmiş olsaydım, yine de o iki rekat sünneti güzel bir şekilde eda eder, öyle çıkardım buyurdu. Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Cennetlikler cennette yerler ve içerler ama tuvalet ihtiyacı duymazlar, aksırmazlar ve sümkürmezler. Yiyecekler vücutlarından ter halinde çıkar. Terleri de misk gibidir. Onlar zahmetsizce nefes aldıkları gibi sabah akşam Allah'ı tesbih edip yüceltirler.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İnsanların en kötüsü, şerrinden dolayı insanların kendisinden çekindiği kimsedir.
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Zulüm, ebedi karanlık. Her bir kelimeye bir renk bahşedildiğinde onun payına karanlık düştü. Bundan böyle karanlığın karasıyla anılır oldu adı. Öyle bir karanlıktı ki onunki yıldızsız geceleri kıskandırıyordu. Zindanlar onun yanında aydınlık kalıyordu. Dipsiz kuyular onu görünce haline şükrediyordu. Söylendiği her dilde, yazıldığı her satırda kara bir leke bırakıyordu. Tarihte adının anıldığı sayfalara kara damgalar vuruluyordu. Onun geçtiği sokaklarda evlerin ışıkları bir bir sönüyor, ardında sadece kesif bir karanlık kalıyordu. Küçük sevimli kız çocuğunun altın sarısı saçları, deniz mavisi gözleri, elindeki elma şekeri de kararıyordu. Neşeyi söndürmeyi başarıyor, tebessümler dudaklarda yarım kalıyor, umudun binbir rengi yerini siyaha bırakıyordu. En ağır günahın kalpte bıraktığı leke kadar koyuydu rengi. Ve aydınlıklardan haber getiren Nebi sallallahu aleyhi ve sellem, ebedi karanlıklar içinde bırakan bu kelimeye karşı uyardı sahibini. Dedi ki, "Zulümden kaçının. Zulüm, zalim için kıyamet gününde zifiri karanlıklardır." Lügatler, bir şeyi ona ait olmayan yere koyma, sınırları çiğneme, hakkı bırakıp batıla yönelme, haksızlık etme, hak sahibine hakkını vermeme diye açıkladılar zulmü. Alimlerse olsa olsa şirktir dediler insanı ebedi karanlıklarda bırakan, Nebi'nin işaret ettiği karanlığın sebebi. Öyle ya, eğer zulüm bir şeyi ona ait olmayan yere koymaksa, insanın sahte ilahlara gönlünde yer vermesi zulmün en hakikisi değil midir? Zulüm, haksızlık etmek demekse, en büyük zulüm, insanın kendisini yaratan Rabbine karşı nankörlük etmesi, Rabbinin hakkını başkasına vermesi değil midir? Bundan olsa gerek, Lokman, "Ey oğulcuğum, Allah'a şirk koşma, gerçekten şirk büyük bir zulümdür," diyerek oğlunu uyarmıştır. Mevlana ise, "Dikeni sulamaktır," der zulüm için. Ağaçları bırakıp dikenleri büyütmektir. Sessizce dikenlerin büyümesini izlemektir zulüm. Ağaçlar kururken dikenlerin büyümesini

büyümesine izin vermektir. Hak etmeyene hak bahşetmek, haklınınsa payını esirgemektir. Zulüm, hakkı, adaleti yok ederek kendi varlıklarını güçlendirmeye çalışanların tabiatıdır. Başkalarına acı çektirirken vicdanının sesini duyamayacak kadar sağırlaşmış olanların davranışıdır. Zalim, kibrini yüceltmek adına bütün değerleri ayaklarının altına alabilen insandır. Ve dünya, zalimlerin adaletine mahkum edildiği zaman, zalimin gözünün karalığı kadar karanlığa mahkum olur. Bazen öyle bir zaman gelir ki, o güzelim dünya, arzıyla semasıyla, dağıyla taşıyla, zalimlerin birbirleriyle olan yarışına şahitlik eder. Her bir zorba, adeta hedefe, diğerinden önce varabilmek için yarışmaktadır. Daha fazla kan, daha fazla gözyaşı akıtmalıdır. Bu yüzden sesleri kısılana kadar batılı haykırırlar. Karanlığın aydınlığa galip gelmesi adına gecelerini gündüzlerine katıp karıştırırlar ve çalışırlar. Zulümde yardımlaşmayı ihmal etmeden tek vücut olup mazlumun dünyasını karartırlar. Öyle ki onlardan payını Habil alır, Nuh alır, Musa, İsa alır, Sümeyyeler, Ammarlar alır. Yaşama hakkı tanınmayan kız çocukları alır. Sahilde oynarken üzerlerine bombalar yağdırılan dört küçük arkadaş alır. Firavunlar, Nemrutlar, Ebu Cehiller, Ebu Lehepler aslında hiç ölmez. Her devirde kıtaları dolaşır ve onların ardında zifiri bir karanlık kalır. Çocukların hayatı üzerlerine yağan bombalarla kararsızlığı zaman, bugün kararıyor, yarın kararıyor. Gökte yapılıp yere indirilen şehrin seması kararıyor. Peygamberlere şahitlik eden mukaddes sema barut kokuyor. Destanlar yazan şehirlerin adı mazlumiyetle anılıyor. Tarihin sayfalarından mazlumların kanı damlıyor. Kara sıfatlar Allah'ın dinine yakıştırılmaya çalışılıyor. Kan kokan kelimeler Allah'ın dininin adıyla yan yana yazılıyor. İşte o zaman mürekkep kararıyor, Beytullah'ın örtüsü kararıyor. Peygamberlerin şehirleri yanıyor. Yanan her bir şehir kendisini ateşe veren zalimin aleyhine şahitlik yapacağı günü bekliyor. Yükselen sadece dumanlar değil, haneleri viran olan mazlumların ahı da göğe yükseliyor. Mazlum için toprağın üstünü karartan zalim, altının kendisi için daha karanlık olduğunu unutuyor. Ve yeryüzü her bir zerresiyle yapılan zulme şahitken, arş-ı âlâ titrerken, taşlar neredeyse dile gelecekken, İnsan susuyor, susuyor ve sadece izliyor. Zulüm kuyusundan sadece ona karşı direnerek kurtulabileceğinden habersiz, derin bir gaflet, anlamsız bir neşe, aşırı bir vurdum duymazlık içerisinde, sahte kaygı gösterilerinde bulunmayı tercih ediyor. Oysa zulmü izleyen herkesin eline kan bulaşıyor, vicdanı lekeleniyor. Zulme tanık olan herkesin insanlığından bir parça eksiliyor ve alnına sürülen bu utanç verici karayla yaşamını sürdürüyor. Oysa kötülük yapmak kadar iyilik yapmamak da zulüm değil midir? Kötülüğü engellemeyenin yapandan bir farkı var mıdır? En küçük bir iyiliği esirgeyerek kardeşinin zor zamanında ona elini uzatmayan ne kadar Müslümandır? Müslümanız dediğimiz anda omuzlarımıza binen yükün ağırlığını hissetmek zorundayız. Zalimlerin zulmü alkışlarken gösterdiği birlikteliği bizler de zulme tavır almada göstermek zorundayız. Sevgili Peygamberimizden sallallahu aleyhi ve sellem, Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Ona zulmetmez, onu yardımsız bırakmaz ve onu hor görmez sözünü işittikten, mazlumun duasının da bedduasının da makbul olduğunu öğrendikten sonra, Müslümanlar olarak mazlumun yanında yer almak tek seçeneğimiz. Aksi halde zulmedip durduğumuz aslında kendi nefsimiz olduğunu fark edeceğiz. Masum çocuklara niçin öldürüldüğünün sorulduğu gün elbet gelecek. Bizlere de çocuklar öldürülürken ne yaptığımız elbet sorulacak. Keşke Müslümanlar bazı şehirler kadar zulme baş kaldırmada cesaret sahibi olabilse, onlar kadar onurunu korumayı başarabilse, o aziz şehirler kadar izzetli davranabilse, onların ruhunu kendi ruhlarına katabilse, işte o zaman Rabbimiz bizi karanlıklardan aydınlığa çıkaracaktır.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Cerir bin Abdullah radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: İnsanlara merhamet etmeyene Allah merhamet etmez. Yine Abdullah bin Amr bin As radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yolculuklarında yükleri taşıma vazifesi gören Kirkire adlı bir adam vardı. Bu adam öldü. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "O cehennemdedir," dedi. Bunun üzerine gidip eşyasına baktılar. Ganimetten çaldığı bir aba buldular.

Ebu Ümame'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ey Ademoğlu, ihtiyacından fazlasını infak etmen senin için hayırlıdır. Şayet onu elinde tutacak olsan bu senin için kötüdür. İhtiyaç duyduğun kadarını elinde bulundurduğun için kınanmazsın. Harcamaya önce bakmakla yükümlü olduğun kimselerden başla. Cennetle müjdelenen 10 sahabiden biri olan Ebu İshak Sa'd bin Vakkas radıyallahu anh anlatıyor. Veda haccı senesinde Resulullah ağır hastalığım sebebiyle beni ziyarete geldi. Ben, ya Resulallah, hastalığımın ne kadar ilerlediğini görüyorsun. Ben zengin biriyim ve bir kızımdan başka da mirasçım yok. Malımın 1/3'ünü sadaka olarak dağıtayım mı dedim. Hayır, öyle yapma buyurdu. Yarısını vasiyet edeyim dedim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yine hayır dedi. Ya Resulallah, malımın 1/3'ünü vasiyet edeyim mi dedim. Evet, 1/3 yeterlidir. Hatta 1/3 bile çoktur. Zira mirasçılarını zengin olarak bırakman, onları halka el açacak bir halde fakir bırakmandan daha hayırlıdır. Allah rızasını gözeterek eşinin ağzına koyduğun lokmaya varıncaya kadar, onlar için yaptığın her türlü harcamadan dolayı sevap kazanırsın buyurdu. Bunun üzerine, ya Resulallah, ashab seninle Medine'ye dönerken ben Mekke'de kalacak mıyım diye sordum. Resul-i Ekrem, Mekke'de kalmayacaksın. Daha yaşayacak ve Allah rızası için iyi şeyler yapmaya muvaffak olacak ve yükseleceksin. Allah'ın seni uzun ömürlü kılmasını dilerim. Senin fetihlerinle Müslümanlar fayda görsün ve inkarcılar zarara uğrasın. Ya Rabbi, ashabımın hicretlerini tamamla ve onları geriye çevirme. Asıl zavallı olan Sa'd bin Havle'dir buyurdu. Mekke'de öldüğü için Resulullah ona hep acırdı.

0: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam, "Ya Resulallah, bana nasihatte bulunur musunuz?" dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Öfkelenme" buyurdu. Adam aynı sözü birkaç kere tekrarladı. Peygamber her defasında, "Öfkelenme, öfkelenme" buyurdu.
1: Kamu spotu.
2: Bazen kendinizi çaresiz hisseder, saklanmaktan başka çare göremezsiniz. Alo 183. Aile, kadın, çocuk, yaşlı ve engelli sosyal destek hattı. Çözümü yalnız aramayın. 183'ü arayın.
1: Kamu spotu.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hüsnü Hal.

0: Kıvrıla kıvrıla uzanan bir sokak. Sokakta sıra sıra evler. Kimi kocaman açılmış bir ağız, kimi ince bir burun, kimi de gömleğine sığamamış bir göbek gibi duran cumbalı evler. Çeşit çeşit boyanmış, rengarenkler. Zamanın uğrayıp geçtiği, içinde ne varsa eskittiği, kullanılamaz hale getirdiği bir sokak değil, anılarla işlenmiş, neşe ve mutlulukla süslenmiş bir sokak. Zaman bu sokaktaki cumbalı evlerin kafesli pencerelerine, çamaşır iplerine, tahta kapılarına ve sokak taşlarına dört elle sarılmış. Her köşesinde bakıldığında beliren, dokunulduğunda hissedilen izler bırakmış. Suyun damlaya damlaya oyduğu ve kayganlaştırdığı bir sokak taşı gibi. Sokak taşları, birbirinden farklı irili ufaklı sokak taşları. Her biri aynı yolun aynı derecede önemli bir parçası. Taşlar aynı yola uzanmışlar ve yıllardır bir arada koyun koyuna yatıyorlar. Tıpkı o sokakta oturan insanlar gibi. O insanlar da o sokaktaki taşlar gibi. Her biri birbirinden farklı ama hepsi bir arada aynı iklimde yaşıyor, aynı kilimi dokuyorlar. Aynı kilimde kırmızı, mavi ve yeşil renkler. Aynı kilimde bereket, hayat ağacı, su yolu ve kuş şeklinde motifler. Hepsi bir yerde, el ele ve iç içeler. Sokakta ahşaptan yapılmış türlü oyuncaklar ve sokaklara açılan meşe ağacından yapılmış tahta kapılar. Tahta kapılar menteşelerinde gıcırdayarak dönecek ve sabaha kadar uyuttukları çocukları sokağa salacaklar. Çocuklar gülecek, eğlenecek, koşup oynayacak ve mutlu olacaklar. Az şey mi bunlar? Eski zaman masallarının fısıldaştığı o eski sokaklar ve boyası dökülmüş ahşap kapılar birçok nesli ağırlamış ve uğurlamışlar. Hala yeni misafirlerini bekliyorlar. Kapılar dizleri ağrıyan bir ihtiyar gibi sızlanıyor ve artık daha yüksek sesle gıcırdıyorlar. Kapılar. Kimine açıldılar, kimine kapandılar. Kimini içeri buyur ettiler, kimine yüz çevirdiler. Kapılar. Evin sırdaşı, ailenin bekçisi, geleni karşılayan, gideni uğurlayan, cansız tahtadan uşaklar. Kapılar, heyecanla, neşeyle, telaşla, aceleyle açıldılar. Ayrılıkla, hüzünle, kederle, ağır ağır kapandılar. Yeşeren hayatı da onlar buyur etti içeri, solup giden canları da onlar çıkardı dışarı. Yamru yumru taşların ayaklar altında çiğnene çiğnene düzleştiği o sokaktaki yeşil boyalı tahta kapı da öyle. Bir gün saman sarısı saçları olan bir çocuk için açılmış sonuna kadar. Onun tahta beşikte sallanışının sesini duymuş, yürüyüşüne, büyüyüşüne, gülüşüne tanık olmuş uzun yıllar. Gün gelmiş yeşil boyalı tahta kapı yine neşeyle açılmış ardına kadar. Sarı saçlı delikanlı bir beyaz gerdanlıyla uçarcasına neşeyle girmiş kapıdan. Yıllar yıllar geçmiş, kahkahalar yükselmiş kapının ardından. Gün gelmiş delikanlı ihtiyarlamış, sarı saçları beyazlamış, dizleri bedenini taşıyamaz olmuş. Gönlünün gülü beyaz gerdanlı güvercini de öteki aleme kanat çırpmış. Sonunda kendisi de bebekliğinde kucakta girdiği kapıdan yine kucakta çıkmış ve sır olup toprağa karışmış. Onun gidişiyle kapanan kapı yıllar yılı sessizce beklemiş. Evin camları tozlanmış, perdeleri sararmış, bahçesini yabani otlar sarmış. Ama bir gün yine menteşelerinde dönmüş yeşil boyalı kapı. Yeniden hayat dolmuş içeri. Taze gülüşler doldurmuş her yeri. Bir öncekilerin gülüşlerine, neşelerine karışmış yeni gelenlerin sesleri. Kapı yine sayısız kere açılmış, kapanmış gelip gidene. Bu hep böyle olacak. Gelenler gidecek, gidenlerin yerine yenileri gelecek. Yeşil boyalı kapı dünyadan ahirete asırlar boyu açılıp kapanacak. her gidenin yerini yenisi dolduracak. Her gidenin sesi o kıvrıla kıvrıla uzanan sokakta yankılanacak. Sokak taşlarında ayak izleri, tahta kapılarda gülüşleri kalacak. İnsan nihayetinde bir gecelik misafir gibi konakladığı bu handan, girdiği o yeşil boyalı kapıdan bir gün çıkacak ve yeşil boyalı bir başka tahta atın sırtında asıl yurduna varacak.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Hazreti Ayşe anlatıyor. Bir gece Allah Resulü yanımdan kalktı ve dışarı çıktı. Onu kıskanmıştım. Az sonra geldiğinde benim tavrımı gördü ve "Ne oldu Ayşe? Kıskandın mı yoksa?" diye sordu. "Benim gibi biri senin gibi birini nasıl olur da kıskanmaz?" dedim. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Şeytanın mı geldi yoksa?" dedi. Ben de "Ey Allah'ın elçisi, benimle birlikte bir şeytan mı var ki?" diye sordum. "Evet," dedi. "Peki her insanla birlikte bir şeytan var mıdır?" diye sordum. "Evet," cevabını verdi. "Seninle de mi ya Resulallah?" dedim. "Evet, fakat Rabbim ona karşı bana yardım etti ve o bana teslim oldu," dedi.

0: İbni Ömer'in radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir. Bir gün İbni Ömer bir kimsenin Kâbe hakkı için diye yemin ettiğini işitince ona Allah'tan başkasına yemin etme. Çünkü ben Resul-i Ekrem'in Allah'tan başkasına yemin eden onu inkar etmiş yahut ona şirk koşmuştur buyurduğunu işittim demiştir. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Babalarınızdan yüz çevirmeyin. Kim babasından yüz çevirirse bu bir nankörlüktür. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Biriniz dua ederken Allah'ım istersen beni bağışla, istersen bana rahmet et demesin. Dileğini kesin olarak istesin. Çünkü Allah'ı zorlayan hiçbir kuvvet yoktur. Müslim'in bir rivayetinde dileğini kesin olarak istesin. Rağbetini de iyice arttırsın. Çünkü vereceği hiçbir şey Allah'a büyük gelmez denilmiştir. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sübhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallahü vallahu ekber. Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih ederim. Ona hamd ederim. Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur ve Allah en büyüktür. Demem bana üzerine güneş doğan her şeyden daha sevimlidir. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Acele etmediğiniz sürece her birinizin duası kabul olunur. Oysa insan ben Rabbime dua ettim ama kabul etmedi der.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Kalplerin en güzel süsü, gönül dünyasını bağlayan bağ, her müminin gönlünde taşıdığı büyük bir sevgidir peygamber sevgisi. Bu sevgi sadece bir muhabbet değil, aynı zamanda vefa ve sorumluluktur. Peygamber sevgisine ve Hazreti Peygamber'in Müslümanlar üzerindeki haklarına dair konuların işleneceği Şifa-i Şerif'ten dersler programına sizleri de bekliyoruz. Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir'in sunduğu Şifa-i Şerif'ten dersler her gün saat 17.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: İbni Abbas'tan radıyallahu an rivayet edildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İçecekleri develerin içtiği gibi bir nefeste içmeyin. İki veya üç nefeste için. İçerken besmele çekin. İçtikten sonra da Allah'a hamd edin. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah mahlukatı yarattığı zaman, benim rahmetim gazabımdan fazladır diye yazdı. O yazı arşın üstünde, onun katındadır.

Af bin Malik radıyallahu anh anlatıyor. Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem, idarecilerinizin en hayırlısı sizi seven, sizin tarafınızdan da sevilenlerdir. Siz onlara dua edersiniz, onlar da size dua ederler. İdarecilerinizin kötüsü de sizin tarafınızdan sevilmeyen, sizi de sevmeyenlerdir. Siz onlara lanet edersiniz, onlar da size lanet okur buyurduğunu işittim. Biz

"Ya Resulallah, onlarla mücadeleye girişelim mi?" diye sorduk. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Sizinle namaz kıldıkları müddetçe hayır karşılığını verdi."

Enes radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: rızkının bol olmasını ve ömrünün uzun olmasını isteyen kimse akrabalık ilişkilerini gözetsin.

0: İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sizden biri bir kimseyi oturduğu yerden kaldırıp da oraya kendisi oturmasın. Fakat sıkışın ve yer açın. İbni Ömer radıyallahu anh bir mecliste kendisine yer vermek için kalkan kimsenin yerine oturmazdı.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

yağmur. Seni bekleyen bir taş da ben olsaydım. Çölde seni özleyen bir kuş da ben olsaydım. Dokunduğun küçük bir nakış da ben olsaydım. Sana sırılsıklan bir bakış da ben olsaydım. Uğrunda koparılan bir baş da ben olsaydım. Bahiradan süzülen bir yaş da ben olsaydım. Okşadığın bir parça kumaş da ben olsaydım. Senin için görülen bir düş de ben olsaydım. Yeryüzünde seni bir görmüş de ben olsaydım. Senin visalinle bir gülmüş de ben olsaydım. Sana hicret eden bir Kureş de ben olsaydım. Damar damar seninle, hep seninle de olsaydım. Batılı yıkmak için kuşandığın kılıcın kabzasında bir dirhem gümüş de ben olsaydım.

Büreyde'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Münafık kimseye efendi diye hitap etmeyin. Zira onu efendi, başkalarından üstün saymanız halinde aziz ve celil olan Rabbinizin öfkesini çekmiş olursunuz. Ebu Zer'in radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kimse kimseyi fasıklık veya kâfirlik ile suçlamasın. Zira şayet suçlanan böyle değilse bu sözler kendisine döner. Ali bin Ebu Talip'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ikindi namazından evvel ikişer rekat olarak 4 rekat sünnet namaz kılar ve bunların aralarını mukarreb, Allah'a yakın olan meleklere ve onlara tabi olan müminlere ve Müslümanlara selam vermek suretiyle ayırırdı. Hazreti Ebu Bekir'in kızı Esma radıyallahu anha anlatıyor. Bir kadın, ey Allah'ın Resulü, benim bir kumam var. Kocamın bana vermediği bir şeyi verdi diyerek ona karşı övünsem, bunda bir günah var mı diye sordu. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, kendisine verilmeyen bir şeyle övünen kişi, olduğundan saygın görünmek için kendisine ait olmayan gösterişli elbiseler giyinip başkalarını kandıran kimse gibidir.

İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ezberinde Kur'an'dan hiçbir ayet bulunmayan kimse harap bir ev gibidir buyurmuştur.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Devenin üzerindeki şehitler kim?
2: Kardeşim Abdullah, oğlum Hallat ve kocam Amr.
1: Allah sabrı cemil versin. Oğlun, kardeşin ve kocanı şehit verdin demek. Onları nereye götürüyorsun?
2: Medine'ye götürüyorum. Oraya defnedeceğim. Savaş meydanı şehitlerle dolu.
3: Allah'ım, senden şehitlik istiyorum. Yarın beni düşmanla karşılaştır. Onlar beni öldürsünler, hatta cesedimi parçalasınlar. Beni dirilttiğin zaman vücuduna ne oldu diye sor. Ben de ya Rabbi, senin ve Resulün için yapıldı diyeyim.
4: Mus'ab bin Umeyr şehit olmuş.
5: Abdullah bin Cahş, Abdullah bin Cübeyr, Hayseme, Amr bin Cemuhta.
6: Yüze yakın şehidimiz var. Allah'ım bize sabır ver.
4: Allah'ım bize sabır ver ya Rabbi.
6: Sabır ver.
4: Baba, o ölmüş. Savaşa gitmişti. Dönmedi.
7: Peygamberimiz de Beşir'le birlikte ağlıyor. Onun gözyaşlarını elleriyle silerken şöyle diyordu. Sus Beşir, ağlama. Ben senin baban olsam, Ayşe de senin annen olsa kabul etmez misin?
4: Etmez miyim? Tabii, tabii.
0: 65. bölüm.
7: Müslümanlardan Uhud Savaşı'na katılanların hepsi yaralıydı. Medine'ye geldikleri ilk günün gecesini yaralıların tedavisiyle geçirdiler. Tehlike henüz geçmemişti. Kureyş'in Medine'ye saldırmasını

Peygamberimizin aldığı yaralar onu bitkin bir hale getirmişti. O geceyi uyuyarak geçirdi. Hatta Bilal-i Habeşi'nin okuduğu ezanı duymadı. Bir müddet sonra Bilal yeniden kapısını çaldığında uyanabildi. Ancak güçlükle yürüyebiliyordu. Müslümanlar arkasında saf tutarak namaza durdular.

0: Kureyş ordusu Mekke'ye doğru yola çıkmıştı. Ama Medine'ye geri dönüp Müslümanların işini bitirip bitirmemek arasında tereddütteydiler.
1: Tamam artık, sessiz olun. Ortak bir karara varmamız lazım. İkrime, sen konuş.
2: Geri dönmeliyiz. Onları bu halde bırakırsak yine güçlenirler.
3: Bu işi bugün bitireceğiz.
1: Tamam, susun artık. Halit, sen ne diyorsun? Savaşın seyrini değiştirdin. Onlara en ağır darbeyi vuran sensin. Durumları nasıl? Ne yapmalıyız?
4: Hemen hepsi yaralı. Aralarında durumu ağır olanlar var. Geri dönersek karşımıza çıkacak çok adam olmaz.
5: Sanki biz sapasağlam askerlere bir sahibiz. Baksana şunlara. Savaşın başında bizi tek tek doğradılar. Üstelik onların canları pahasına Muhammed'i koruyacaklarını biliyorsunuz. Karşımızda ölmek için can atan bir topluluk var. Geri dönüp yaralılarımızı tedavi ettikten sonra üstlerine yürüyelim.
6: Evet, evet, yürüyelim. Evet, yürüyelim.
1: Bu da mantıklı. Daha güçlü bir şekilde saldırabiliriz.
2: Ama bizi korkaklıkla suçlayacaklar. Muhammed'i öldüremedik.
1: İyi düşünmeli, sağlam bir plan yapmalıyız.
0: Medine'deki Yahudiler ve münafıklar geri dönenleri iğneleyici sözlerle kışkırtmaya çalışıyorlardı. Savaş öncesinde 300 askeriyle geri dönen Abdullah İbni Übey, gazi olan oğlu Abdullah'a veryansın ediyordu.
7: Babanın sözünü dinlemedin Abdullah. Ben ne demiştim? Şehirden çıkmayın dedim. Ama Muhammed ne yaptı? Çoluk çocuğun sözüne uydu. Şimdi haline bak. Yüzün darmadağın olmuş, dişlerin dökülmüş.
8: Baba, ben Allah yolunda bu musibete uğradım.
7: Dediğimi dinleseydin bunlar başına gelmezdi.
8: Baba, keşke şehit olsaydım. Kesilen burnum da, dökülen dişlerim de Allah yoluna feda olsun.
7: Daha çok gençsin, ahmak.
0: Benzer bir olay da Zafer oğullarının evinde yaşanıyordu. Baba Hatip ölmek üzere olan oğlunun başında diğer evlatlarına çıkışıyordu.
9: Bunu ona siz yaptınız.
3: Biz mi yaptık?
9: Sizin yüzünüzden savaşa çıktı. Şimdi ölmek üzere.
3: Baba, oğlun şehit oluyor. Onun cennete gideceğini bilmiyor musun?
9: Cennet, cennet dediğiniz de nedir ha? Vallahi siz aldanıyorsunuz.
10: Ne diyorsun sen baba?
8: Dediklerinin nereye gittiğinin farkında mısın?
9: Kesin sesinizi. Oğlum ölüyor. Oğlum.
0: Peygamberimiz ertesi sabah namazı kıldırdıktan sonra Bilal-i Habeşi'den Müslümanlara bir duyuru yapmasını istedi.
11: Ey Müslümanlar, beni dinleyin. Resulullah size düşmanı takip etmenizi emrediyor. Dün Uhud'da bizimle birlikte bulunanlardan başkası gelemeyecek. Yalnızca Uhud gazileri bu sefere katılacak.
8: Biz de Kureyş'in geri dönmesinden korkuyorduk. Onlara meydan okumazsak yeniden üstümüze yürürler.
12: Evet, herkes hazır olsun. Ne olur ne olmaz.
13: Burada olanlar olmayanlara duyursun.
14: Hemen hazırlanın. Hadi, hemen gitmeliyiz.
0: Haber Medine'nin uzak mahallelerinde oturan Müslümanlara ulaştığında hepsi yaralarını aldırmadan hazırlığa başladılar. Abdüleşel oğullarından Abdullah bin Sehil ile Rafi bin Sehil ağır yaralıydılar. Kendi aralarında konuşmaya başladılar.
15: Allah Resulü ile gazaya çıkma fırsatını kaçıracak mıyız?
8: Yanımızda binebileceğimiz bir hayvan da yok. Senin yaran daha ağır. Nasıl yapsak?
15: Hadi gel, yola çıkalım.
8: Yürümeye dermanım yok.
15: Belki kiralayabileceğimiz bir hayvan buluruz.
8: Resulullah çağırdıysa burada kalamayız.
15: Allah bize kolaylık verir inşallah.

0: 하지 믿습니다. 라피, 유리해미였어. 쓸데없다.
1: 산 데 열었음. bir de benim taşıyacaksın.
0: Ben daha iyiyim. Hadi gel. Şu yokuşu çıkalım, indiririm seni. Sarıl boynuma. Tamam. Hadi bakalım.
1: Allah senden razı olsun.
2: Üseyd bin Hudayr da 7 ayrı yerine kılıç darbesi almış onları tedavi ettiriyordu. Resulullah'ın emrini duyunca derhal kalkıp hazırlanmaya başladı. Eşi yaralarının daha da kötüleşmesinden korkuyordu.
3: Üseyd, nereye gidiyorsun?
4: Allah Resulü çağırmış.
3: Ama sen yaralısın.
4: Uhud'a katılıp da yaralı olmayan kim var?
3: Allah hastalardan bu sorumluluğu kaldırmadı mı?
4: Bak, peygamberimiz de yaralı ama sefere çıkmamızı emretmiş. Ben bu emri duydum. Ona itaat etmem lazım. Yaralarım önemli değil. Onu yalnız bırakamam.
3: Peki. Allah güç kuvvet versin. Size zafer nasip etsin.
2: Allah yaralı olmalarına rağmen bu davete tereddütsüz icabet edenleri şu ayeti kerimelerle övdü. Onlar yaralandıktan sonra Allah'ın ve peygamberinin davetine uyan kimselerdir. Onlardan güzel davranıp iyilik edenlere ve Allah'a karşı gelmekten sakınanlara büyük bir mükafat vardır. Onlar öyle kimselerdir ki halk kendilerine insanlar size karşı ordu toplamışlar onlardan korkun dediklerinde bu söz onların imanını arttırdı ve Allah bize yeter o ne güzel vekildir dediler. Peygamberimiz yüzünde iki halka yarası, alnı yarılmış ve dişleri kırılmış, sağ omzu ve dizleri yaralanmış olduğu halde zırhını giydi. Tekrar savaşmaya hazırdı. Müslümanlar mescidin girişinde bekliyorlardı. Talha bin Ubeydullah, Resulullah'ın çıktığını görünce atını mescidin önüne getirdi. Peygamberimiz Talha'yı görünce silahının ve kalkanının nerede olduğunu sordu.
5: Yanımda ya Resulallah.
2: Talha zırhını giydi, kalkanını göğsüne yerleştirdi. Sadece göğsünde 9 yarası vardı. Ama onları önemsemiyordu. Arkadaşları kolunu kaldırdığında yaralarını gördüler.
6: Talha, göğsün pek iyi görünmüyor. İzin istesen.
5: Resulullah'ın yarası benim için daha önemli. Onu nasıl yalnız bırakırım?
2: Müslümanların samimiyetlerinin yanında münafıklardan orduya katılmak isteyenler de oluyordu. Çünkü onların ileri geri konuşmalarından herkes haberdar olmuştu. İki yüzlülüğünün ortaya çıkmasından korkan Abdullah bin Übey de silahlanarak peygamberimizin yanına geldi.
7: Merhaba ey Allah'ın Resulü. Yeni bir sefer düzenlediğini duydum. Ben de hizmetindeyim. Seninle geleceğim.
2: Peygamberimizin cevabı gayet netti. Hayır. Abdullah bin Übey reddedilmenin verdiği gurur kırıklığıyla geri döndü. Peygamberimize duyduğu nefret katlanarak artıyordu. Bu esnada babası şehit olan Cabir silahı yanında olduğu halde peygamberimizin yanına geldi.
8: Ya Resulallah, bana da müsaade eder misiniz sizinle savaşa çıkayım? Uhud'a katılmayanların bu sefere katılmayacağını söylemişsiniz. Ama ben Uhud'a babamın vasiyeti yüzünden katılamadım. Orada bulunmayı ne kadar çok istediğime Allah şahittir. Kız kardeşlerim sahipsiz kalmasın diye yanınızda bulunamamıştım. Lütfen bana da müsaade edin.
2: Uhud'a gelmeyenlerden sadece Cabir'in orduya katılmasına izin verildi. Peygamberimiz Talha'nın görüşlerine önem verirdi. Yola çıkmadan evvel ona, "Şimdi Kureyş'in nerede olduğunu tahmin ediyorsun?" diye sordu.
5: "Onların da yaralıları var. Hayvanlarından da kayıpları çok oldu. Fazla uzaklaşmış olabileceklerini sanmıyorum. Seyale mevkiindedirler diye düşünüyorum."
2: Peygamberimiz Talha'yı, "Ben de öyle olduklarını sanıyorum." diyerek destekledi ve şöyle devam etti. "Talha, iyi bil ki Allah bize fethi nasip edinceye kadar bizi bir daha dünkü gibi zarara uğratamayacaklardır. Sonra ordu tekbirler ve dualar eşliğinde yola çıktı.
9: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hayber Yahudilerinden Amir'in Yeser adında Habeşli zenci bir kölesi vardı. Bu köle Amir'in davarlarını güderdi. Efendimizin Hayber'i kuşattığı sırada Hayberlerin silaha sarıldıklarını gören Yeser onlara, "Siz ne yapmak istiyorsunuz?" diye sordu. Onlar da, "Şu peygamber olduğunu söyleyen kişiyle çarpışacağız," dediler. Onların cevabındaki peygamber sözü, ruh dünyasında anlatılması mümkün olmayan bir tesir bıraktı Yeser'in. Müslüman olup bu peygambere inanmak istedi ve sürüsünü doğruca Allah Resulü'nün bulunduğu tarafa doğru sevk etti. Efendimizin yanına geldi ve ona, "Ey Muhammed, sen neler söylüyor ve nelere davet ediyorsun?" diye sordu. Efendimiz, "İslam'a, Allah'tan başka ilah olmadığına, benim de Allah'ın Resulü olduğumu kabul etmeye davet ediyorum," dedi. Yeser, "Ben böyle şehadet getirir ve Allah'a iman edersem benim mükafatım nedir?" diye sordu. Bunun üzerine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, "Bu iman ve şehadet üzerine ölürsen senin mükafatın cennettir," buyurunca Yeser, "Ey Allah'ın Resulü, bana İslam'ı anlat," dedi. Efendimiz İslam'ı anlattı. Yeser anlatılanları ilgiyle dinledi ve Müslüman oldu. Müslüman olduktan sonra, "Ey Allah'ın Resulü, ben şu davarların sahibi Amir'in işçisiyim. Bu davarlar benim yanımda bir emanettir. Şimdi ben bunları ne yapayım?" diye sordu. Efendimiz, "Onları karargâhtan dışarı çıkar. Onlara bağırıp kov ve gitmeleri için ufak taşlar at. Muhakkak ki Yüce Allah sana emanetini eda ettirecek, onlar sahiplerinin yanına döneceklerdir," buyurdu. Yeser hemen kalkıp yerden bir avuç küçük taş alıp davarlara attı, onları kovaladı. Davarlar sanki çoban tarafından sürülüyormuş gibi kaleye girinceye kadar topluca ilerlediler. Sahiplerinin yanına döndüler. Sürü sahipsiz gelince Amir, kölesi Yeser'in Müslüman olduğunu anladı. Yeser doğruca muharebeye koştu. Hayber kalesine sancağı diken Hazreti Ali'nin peşinden kaleden içeri daldı. Daha bir vakit bile namaz kılamadan, bir tek secde bile yapamadan Yahudilerin attıkları taşla şehit oldu. Yeser Efendimizin yanına getirilip sırtüstü yatırıldı. Üzerine bir örtü örtüldü. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona dönüp baktı ve şöyle buyurdu. "Şimdi onun yanında iki melek gördüm. Melekler Yeser'in yüzünden tozları silerken Allah senin yüzünü toza toprağa bulayanın yüzünü toza toprağa bulasın. Seni öldüreni öldürsün," demekteydiler.
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: İbni Mesud radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Huneyn gününde ganimeti taksim ederken bazı kimselere fazla verdi. Akra bin Habis'e 100 deve, Uyeyne bin Hısn'a da bir o kadar deve verdiği gibi Arap eşrafından bir topluluğa da hayli miktarda mal verdi. O gün onlara öncelik verdi. Bunun üzerine bir adam, "Vallahi bu taksimde adalet yoktur. Bunda Allah'ın rızası gözetilmemiştir," dedi. Ben de, "Vallahi bunu Allah'ın Resulüne söyleyeceğim," dedim ve peygamberin yanına gittim. O adamın sözlerini aktardım. Bunun üzerine peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yüzünün rengi değişti ve kıpkırmızı oldu. Sonra, "Allah ve Resulü adil olmazsa başka kim adil olur?" dedi. Sonra, "Allah Musa'ya rahmet etsin. O bundan fazla sıkıntıya uğradığı halde sabretti," buyurdu. Ben de bundan böyle peygamber sallallahu aleyhi ve selleme hiç kimsenin sözünü götürmeyeceğim diye ahdettim.

Semüre bin Cündüb radiyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ateş cehennemdekilerin kiminin topuklarına, kiminin dizlerine ve kiminin de beline kadar, bazılarınınsa köprücük kemiklerine kadar çıkar. Ebu Cuhayfe Vehb bin Abdullah radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Selman'la Ebu Derda'yı kardeş yapmıştı. Bir gün Selman Ebu Derda'yı ziyaret etti. Hanımı Ümmü Derda'yı pejmürde bir halde gördü ve "Bu ne hal?" dedi. Ümmü Derda, "Kardeşin Ebu Derda'nın dünya ile işi yok ki," cevabını verdi. Sonra Ebu Derda gelip Selman için yemek hazırladı ve "Ben oruçluyum, sen buyur," dedi. Selman, "Sen yemezsen ben de yemem," dedi. Bunun üzerine Ebu Derda da yedi. Gece olunca Ebu Derda namaz için hazırlandı. Selman ona "Uyu," dedi. Ebu Derda da uyudu ve bir müddet geçtikten sonra yine kalkacak oldu. Selman ona yine "Uyu," dedi. Gecenin sonu olunca Selman Ebu Derda'ya "İşte şimdi kalk," dedi ve ikisi kalkıp birlikte namaz kıldılar. Sonra Selman Ebu Derda'ya dedi ki, "Senin üzerinde Rabbinin hakkı var, nefsinin hakkı var, ailenin hakkı var. Her hak sahibine hakkını ver," dedi. Ebu Derda, Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme gelip olanları aktardı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Selman doğru söylemiş," buyurdu.

Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Münafığın alameti üçtür. Konuştuğunda yalan söyler. Söz verdiğinde sözünde durmaz. Kendisine bir şey emanet edildiği zaman ona hıyanet eder. Cabir bin Semüre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamberin yanına, meclisine geldiğimizde herkes bulduğu yere otururdu.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hadislerle onu anlamak.
2: Dünyevileşme ve tamahkarlık, geçici olana bağlanmak. Ebu Hureyre'den nakledildiğine göre Hazreti Peygamber şöyle buyurmuştur: zenginlik mal çokluğu değil, gönül tokluğudur. Enes bin Malik'in naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Ademoğlunun iki vadi dolusu malı olsa, üçüncü bir vadi daha arzu eder. Ademoğlunun karnını ancak toprak doyurur. Allah tevbe eden kimsenin tevbesini kabul eder. Enes bin Malik'in naklettiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur: Ademoğlu büyürken beraberinde şu iki şey de büyür: mal sevgisi ve uzun ömür dileği. Kâb bin İyaz'ın naklettiğine göre Hazreti Peygamber şöyle buyurmuştur: her ümmetin bir fitnesi, imtihan vesilesi vardır. Benim ümmetimin fitnesi ise maldır. Mutarif babasının şöyle anlattığını naklediyor: Hazreti Peygamber'in yanına geldim. Bu sırada El-Hakümüttekâsür, çoklukla övünmek sizi oyaladı suresini okuyordu. Ardından şöyle buyurdu: Ademoğlu malım malım der. Ey Ademoğlu, acaba yiyip tükettiğinden, giyip eskittiğinden ve sadaka verip ahirette karşılığını almak üzere önden gönderdiğinden başkası senin malın mıdır? Hakim bin Hizam anlatıyor: Resulullah'tan Huneyn ganimetlerinden istedim. Bana ondan verdi. Sonra yine istedim, yine bana verdi. Sonra tekrar istedim, bu defa da verdi. Sonra şöyle buyurdu: ey Hakim, bu dünya malı göz alıcı ve tatlıdır. Kim bu mala tamah etmeden gönül zenginliğiyle sahip olursa, kendisi için malı bereketlenir. Ama kim de hırs ve tamah dolu bir kalple bu malı isterse, tıpkı yiyip de doymayan kimse gibi onun için malın bereketi kaçar. Veren el, alan elden üstündür. Ebu Musa el-Eş'ari'den rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: amcaoğullarından ikisiyle birlikte peygamberin yanına geldik. Onlardan biri, ya Resulallah, Allah'ın size tevdi ettiği görevlerden birine beni tayin etseniz dedi. Vallahi biz talep eden ya da hırslı olan kimselere böyle bir görevi vermiyoruz buyurdu. Ebu Zer'in naklettiğine göre Allah Resulü şöyle buyurmuştur: zahid olmak, dünyaya rağbet etmemek, kişinin helal olan şeyleri kendisine haram kılması veya malını dağıtıp tüketmesi değildir. Aksine zahid olmak, elinde olan şeylere Allah katında olanlardan daha fazla güvenmemek demektir. Cabir bin Abdullah'ın naklettiğine göre Allah Resulü şöyle buyurmuştur: ey insanlar! Allah karşısında takva sahibi olun ve dünyevi isteklerinizde mutedil davranın. Çünkü hiç kimse kendisi için takdir edilen rızkını yiyinceye kadar ölmeyecektir. Rızkı gecikse bile. Öyleyse Allah karşısında takva sahibi olun ve dünyevi isteklerinizde mutedil davranın. Helal olanı alın, haram olanı terk edin.

Abdullah bin Ömer anlatıyor. Allah Resulü omzumdan tuttu ve şöyle buyurdu. Dünyada bir garip yahut bir yolcu gibi ol. Ebu Ümame'nin naklettiğine göre Resulullah'ın ashabı bir gün onun yanında dünya nimetleri hakkında konuştular. Bunun üzerine Resulullah, "Duymuyor musunuz? Duymuyor musunuz? Sadelik imandandır, sadelik imandandır." buyurdu. Ebu Hureyre'den nakledildiğine göre Hazreti Peygamber şöyle buyurmuştur. "Dinarın ve dirhemin, kadifenin ve işlemeli elbisenin kulu olana yazıklar olsun. Böyle bir kişiye bir şey verilirse memnun olur, verilmezse hoşnut olmaz."

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Kamu spotu.
2: Hastaneye ulaşamadığımız her saniye ambulanstaki hastanın hayata tutunmasını zorlaştırıyor. Acil durumda saniyelerin hayati derecede önemli olduğunu unutmayın. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Kamu spotu.
3: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
4: Eûzu bi kelimâtillâhi't-tâmmâti min şerri mâ halak.
5: Ben yarattıklarının şerrinden bütün mükemmel kelimeleriyle Allah'a sığınıyorum.

0: Ebu Hureyre anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, güvencem olan dinimi bana güzelce yaşat. Geçim kaynağım olan dünyamı düzelt. Son durağım olan ahiretimi de düzelt. Hayatımı her türlü hayrı arttırma vesilesi, ölümümü de her türlü kötülükten kurtuluş vesilesi eyle. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir mecliste konuşurken çölden bir bedevi geldi ve kıyamet ne zaman kopacak diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sözüne devam ettiğinden orada bulunanların kimi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bedevinin sözünü işitti ama sorusundan hoşlanmadığı için cevap vermedi dedi. Kimi de belki de işitmedi dedi. Resul-i Ekrem sözünü bitirince kıyameti soran nerede diye sordu. Bedevi işte benim ey Allah'ın Resulü deyince sorumluluk yitirildiği zaman kıyameti bekle buyurdu. Yine bedevi ey Allah'ın Resulü sorumluluğun yitirilmesi nasıl olur diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem iş, yönetim ehil olmayan kimselere verildiğinde kıyameti bekle buyurdu. Ebu Ümame el-Bahili'nin radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir. Bir defasında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çok dua etti ve biz ondan bir şey ezberleyemedik. Bir gün, ya Resulallah, siz çok uzun dua ettiniz ama biz ondan bir şey ezberleyemedik dedik. Bunun üzerine Resulullah, ben bu duaların hepsini kapsayan bir duayı size söyleyeyim mi? Şöyle deyin. Allah'ım, Peygamberin Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem, senden dilediği hayırları ben de dilerim. Peygamberin Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem, sana sığındığı şerlerden ben de sana sığınırım. Yardım ancak senden beklenir. Dünya ve ahirette istenilen şeye ulaştıracak sensin. Kuvvet ve kudret ancak Allah'ın yardımı iledir. Ebu Mesud el-Bedri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Kim Bakara suresinin sonundaki iki ayeti geceliğin okursa bunlar ona yeter. Avf bin Malik bin Tufeil'den şöyle rivayet edilmiştir. Hazreti Ayşe'nin yaptığı bir satış veya bağış hakkında yeğeni Abdullah bin Zübeyr'in Allah'a yemin ederim ki Ayşe ya bundan kendisi vazgeçer yahut onu ben engellerim dediği kendisine haber verilince Hazreti Ayşe bunu o mu söyledi dedi. Evet demeleri üzerine Abdullah bin Zübeyr ile asla konuşmamak üzere Allah adına nezir ediyorum, adak adıyorum, dedi. Dargınlığın uzaması üzerine Abdullah bin Zübeyr, teyzesinin affedip kendisiyle konuşması için ona aracı göndermek istediyse de Hazreti Ayşe, hayır, Allah'a yemin ederim ki onun hakkında ne aracılığı kabul ederim ne de nezrimi, adamı bozarım, dedi. Hazreti Ayşe'nin küs durma süresi iyice uzayınca Abdullah bin Zübeyr, Misver bin Mahrem'e ve Abdurrahman bin Esved bin Abdiyagus ile konuştu ve onlara, Allah aşkına beni teyzem Ayşe'nin evine götürün. Çünkü onun benimle alakayı kesmek üzere adak adaması helal olmaz, dedi. Bunun üzerine Misver ve Abdurrahman onunla birlikte Hazreti Ayşe'nin evine vardılar. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerine olsun, İçeri girebilir miyiz diyerek izin aldılar. O, girin, dedi. Onlar, hepimiz de mi, dediler. O da, evet, hepiniz de girin, dedi. Abdullah bin Zübeyr'in onların yanında olduğunu bilmiyordu. Bunlar girince, Abdullah bin Zübeyr perdenin arkasına geçti ve teyzesinin boynuna sarıldı, ağlayarak, Allah aşkına beni affet, diye özür diledi. Misver ve Abdurrahman da Hazreti Ayşe'ye onun özrünü kabul etmesi ve onunla konuşması için Allah andı vermeye başladılar. Ve Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem dargınlığı yasakladığını biliyorsun. Bir Müslümanın Müslüman kardeşiyle 3 geceden fazla küs durması helal olmaz, dediler. Bu tür şeyleri hatırlatıp Hazreti Ayşe'nin üzerine fazlaca gidince o da onlara adağını hatırlatmaya ve ağlamaya başladı. Ben nezrettim. Nezri bozmak zordur, dedi. Onların ısrarları üzerine sonunda Hazreti Ayşe Abdullah bin Zübeyr ile konuştu ve nezrine kefaret olarak 40 köle azat etti. Daha sonraları o bu nezrini hatırlar ve gözyaşları başörtüsünü ıslatacak kadar ağlardı.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Numan bin Beşir anlatıyor. Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem Taif'ten bir miktar üzüm hediye edilmişti. O da beni çağırarak şu salkımı al da annene götür, dedi. Ama ben üzümü anneme götürmeden önce yedim. Birkaç gün sonra Resulullah bana üzüm salkımı ne oldu, onu annene ulaştırdın mı, diye sordu. Ben de hayır dedim. Numan bu olay nedeniyle Resulullah'ın kendisini guder, yani vefasız diye isimlendirdiğini söylemiştir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Adi bin Hatim'den radıyallahu an rivayet olunduğuna göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir hurmanın yarısıyla da olsa sadaka vererek kendinizi ateşten koruyun. Adi bin Amire radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zekat tahsiline memur ettiğimiz biri bizden bir iğne veya ondan daha küçük değersiz bir şey saklasa hıyanet etmiş olur. Kıyamet gününde onu beraberinde getirir, buyurdu. Bunun üzerine ensardan siyahi bir adam ayağa kalktı. Sanki şimdi onu görür gibiyim. Ya Resulallah, bana vermiş olduğun görevi geri al, dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, sana ne oldu, buyurdu. Adam şu söylediklerini

İşittim dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, o sözü şimdi bir daha söylüyorum. Bir kimseyi herhangi bir vazifeye memur edersek, o malın büyük küçük hepsini getirsin, verileni alsın, yasaklanandan da sakınsın buyurdu.

Kayle binti Mahreme'den radiyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem elleriyle dizlerini kavrayarak kaba etleri üzerine otururken gördüm. Huşu halinde mütevazı bir vaziyette oturuşunu görünce etkilendim ve irkildim.

Enes bin Malik radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hastalığı ağırlaşıp da hayli sıkıntıya düşmeye başlayınca Fatıma radıyallahu anha, "Vah babacığım, sıkıntın ne kadar da büyük," dedi. Bunun üzerine Resulullah, "Bugünden sonra artık baban için sıkıntı yoktur," buyurdu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ebediyete göçünce Hazreti Fatıma, "Babacığım, Allah'ın davetine icabet ettin. Vah babacığım, varacağın yer Firdevs bahçesidir. Babacığım, derdimizi artık Cebrail'e yanacağız," dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem defnedilince de Hazreti Fatıma, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin üzerine toprak atmaya, "Gönlünüz nasıl razı oldu?" dedi. Yine Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Yemeklerin en kötüsü gelmek isteyenlerin çağrılmayıp gelmeyeceklerin davet edildiği düğün yemeğidir. Mazeretsiz düğün davetine icabet etmeyen adeta Allah'a ve Resulüne karşı gelmiş olur."

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: 40 hadiste iman. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
2: Bi'sel abdu abdun yahtilu dunya bid-din. Bi'sel abdu abdun hawan yudilluh.
1: Dini dünyaya alet eden insan ne kötüdür. Arzu ve isteklerinin kendisini saptırdığı insan ne kötüdür. Geçmişten günümüze bir takım insanlar kendi menfaatlerini gerçekleştirmek, para, makam, şan, şöhret elde etmek için birçok şeyi kötüye kullanmaktan çekinmemişlerdir. Bazen kolay yoldan para kazanmak adına insanlar köleleştirilmiş, bazen de ucuz iş gücü elde etmek için işçiler ve hizmetçiler ağır şartlarda çalıştırılmışlardır. İstismar edilenler sadece kişiler değildir. Kötü emellere veya şahsi çıkarlara alet edilen bir takım değerler de olmuştur. Sevgi ve saygı, hürriyet ve adalet gibi kavramlar bu değerler arasındadır. İstismar edilen değerlerden biri de dindir. Dinin ikna gücünü, kendi menfaatlerini gerçekleştirmek için kullanan yapılar ve kişiler, tarih boyunca karşımıza çıkmaktadır. Bu uğurda, Cenab-ı Hakk'ın gönderdiği ilahi kitapları değiştirmekten çekinmemişler, dinin yapısını bozmaktan, peygamberlerinin sözlerine yalan katmaktan geri durmamışlardır. Günümüzde insanların dini inançlarını kötüye kullanmanın en tehlikeli hali, İslam dininin özü olan Kur'an ve sünneti istismar etmektir. Yüce Rabbimiz böyle bir işe girişenleri şöyle kınamıştır. Allah'ın indirdiği kitabın bir bölümünü gizleyenler ve onu az bir karşılık için satanlar yok mu? Onlar karınlarına ateşten başka bir şey doldurmuyorlar. Allah kıyamet gününde onlarla konuşmayacak. Onları arındırmayacak. Onlar için elem verici bir azap vardır. Peygamber Efendimiz bir hadislerinde ise şu uyarıyı yapmıştır. Her kim benim adıma bilerek yalan söylerse cehennemdeki yerine hazırlansın. Din istismarcılarının en belirgin özelliği, kişilerin, toplumların ve yeryüzünün düzenini bozmak için çalıştıkları halde kendilerini barışçı ve ıslah edici olarak tanıtmalarıdır. Kur'an-ı Kerim onların bu özelliklerini şöyle haber verir. Onlara, yeryüzünde düzeni bozmayınız denildiğinde, hayır, biz yalnızca ıslah edenleriz derler. Biline ki, gerçekten bozguncular onların ta kendileridir. Ama farkında olmuyorlar. Din istismarı, olmuş bitmiş bir hadise değildir. Dün olduğu gibi, bugün de değerlerimizi ve inançlarımızı istismar edenler olabilir. Müslüman, böyle yapılara karşı uyanık olmalı, doğru din geleneğine bağlı kalmalıdır. Kur'an'ın rehberliğinden ve Peygamberimizin örnekliğinden ayrılmamalıdır.
3: Kırk hadiste iman.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hadis Sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Halis Aydemir.
2: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Allahümme salli ve sellim ala Resulina Muhammedin el-Emin. Rabbena atina min ledunke rahmeten ve hayyi' lana min emrina reşada. Diyanet radyolarının değerli dinleyicileri, İmam Nevevi'nin Riyaz-ı Salihin adlı eserinden hadisler okumaya devam ediyoruz. Bulunduğumuz bölüm Kibir ve Gurur adlı bölüm. Sıradaki hadisimiz 621 nolu hadis. Ve anhu, ve yine ondan, yani Hazreti Ebu Hureyre'den radıyallahu anhu, Allah Azze ve Celle kendisinden razı olsun, enne Resulallahi sallallahu aleyhi ve selleme kâle. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu aktardı. Beyneme racurun, bir adam, yemşi fi hulletin, bir kıyafetin içerisinde yürür bir haldeydi. Tu'cibuhu nefsuhu, fakat öyle bir kıyafet ki adamın çok hoşuna gidiyor. O haliyle kendisini o kıyafet içerisinde çok beğeniyor. Hani olur ya, bazen insan bir kıyafet giyer, kendisini o kıyafetin içerisinde çok iyi hisseder. Etrafta herkesin kendisine baktığını, kendisinin çok dikkat çektiğini, çok iyi göründüğünü düşünür. Her adımında beğenir kendisini. Sanki etrafındaki her şey ona eşlik ediyormuş gibi, dağlar, binalar, insanlar, bir nevi odaktaymışçasına merkezi bir üstünlük hissine girer. Belki etrafta hiç de düşündüğü kadar karşılık bulmuyordur onun bu hisleri, ama değil mi ki o kendisini öyle zannediyor? İşte tam da bununla sınanıyor. Biz kulların çoğu zaman halleri böyle komik olur. Kendimizi dev aynasında görür, bir şey zannederiz. Derler ki küçücük bir su birikintisinde, minicik bir çöpün üzerindeki nokta kadar bir haşere, kendisi etrafa baktığında kendisini kaptanı derya hissedermiş. Uçsuz bucaksız bir denizdeymiş gibi. İzafiyet bizi yanıltıyor. Görece durumların içerisinde hapsolup kalıyoruz. Halbuki dünya tamamıyla dahi Allah'ın mülkünün, yaratmasının, azametinin, büyüklüğünün, yaratmada bizim ucunu bucağını göremediğimiz bu devasa büyüklükteki sanatının yanında bir hiç kadar bir şey. İhmal edilebilir düzeyde dünyanın kendisi bile çok küçük. Bize gelinceye kadar dünya üzerindeki hacmimiz, kütlemiz ne ola ki? O yüzden haddimizi bilelim diye Cenab-ı Hak ayette Hazreti Lokman'ın dilinden وَلَا تَمْشِفِ الْاَرْضِ مَرَحَا, öyle böbürlene böbürlene yürüme yeryüzünde. اِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْاَرْضَ, sen ne kadar çalımlı yürürsen yürü, yeri delemezsin. وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا, ne kadar

Varlığının önünü ve arkasını bilir, başlangıcını ve sonunu bilir, nasıl bir kudretle karşı karşıya olduğu gerçeğine uyanır, Allahu Ekber der ve onun huzurunda yere kapanır. Ama akletmeyen insan biraz güzel bir şeyler giydi mi kendisini bir şey sanır. Muraccilun ra'sahu, saçını başını tarar, şekil verir, bekler ki herkes önünden çekilsin. Beyefendi geliyor yahut hanımefendi geliyor. Etrafta efil efil onun esintisi ve rüzgarı oluşsun. Yahtalu fi mişyatihi. Bu yürüyüşünde öyle bir kasılıyor ki, öyle bir böbürleniyor ki kendisiyle. Bakınca hemen anlarsın. İnsanları aşağılamasından, küçük gömmesinden, adam yerine koymamasından hemen teşhis edersin. Giyimine, kuşamına güvenir. Kılığına, kıyafetine itibar eder. Saçına, başına, özel bakımına hassasiyet gösterir. En küçük bir ayrıntı bile onun için çok önemlidir. Pahalı pahalı kıyafetleriyle, marka marka, her bir şeysiyle arz-ı endam eder. İşte Resulullah böyle birini betimledi, anlattığı ifadesiyle böyle bir tablo çizdi. Bir adam çok beğendiği kıyafetleri içerisinde kendisini bu kadar iyi hissederken, yani üstün hissederken, saçını başını yapmış, kasıla kasıla yürürken, اِذْ خَسَفَ اللّٰهُ بِهِ derken Allah Azze ve Celle ansızın onu yerin dibine geçirdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin anlattığı bu durum böyle misali bir kişilik de olabilir. Yani onun örneklendirdiği, benzeri durumda tarih boyunca nicesinin kaldığı bir şekil, bu tipte olanların böyle bir akıbete uğrayacağı tehdidini ifade etmek içindir. Yahut özelde bir şahsiyeti kastetmektedir, adını vermediği halde, ki lafzan okuduğumuzda böyle anlaşılıyor. En azından böyle bir kimse olmuş, bu kadar böbürlenmiş, bu kadar diklenmiş, bu kadar insanlara karşı aşağılayıcı bir tavır ile kendi üstünlüğünü kıyafetiyle, görünümüyle, davranışlarıyla, kasıla kasıla yürümesiyle vesaire oluşturmuş ve bunları pekiştirmiş, insanları baskılamış. Tabii ki buna eşlik eden malı vardır, serveti vardır, kariyeri vardır, idari planda belki yöneticidir, hükümranlığı vardır. Ama her zalimin olduğu gibi Cenab-ı Hak onun da sonunu getirmiş. وَسَيَعْلَمُ الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا اَيَّمُنْ قَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. Bu Allah'ın bir sünneti ve asla şaşmaz. Buyurdu ki o zalimler kesinlikle bilecekler. İlla ki başlarına gelecek. وَسَيَعْلَمُ الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا. Zalimler kesin kes bilecekler nasıl bir devrilme devrilecekler. Öyle bir an gelecek, öyle bir devrilme devrilecekler ki bunu illaki görecekler. وَسَيَعْلَمُ الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا اَيَّمُنْ قَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. İşte Allah Azze ve Celle Resulullah'ın anlattığı bu örnekteki kişiyi de اِذْ خَسَفَ اللّٰهُ بِهِ an gelip birdenbire Cenab-ı Hak yerin dibine yutturmuş. Yer onu içine almış. فَهُوَ يَتَجَلْجَلُوا فِي الْاَرْضِ ve o Resulullah'ın anlattığına göre arzın içerisinde, toprağın altında, yerin dibinde debelenip duruyor. اِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ve bu debelenmesiyle, debelendikçe batmasıyla kıyamete kadar o halde kalacak. Yani o şekilde batmaya devam edecek. Muhtemelen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bahsettiği bu kişi Karun olabilir. Çünkü ayette Cenab-ı Hak tam böyle bir sahneyle anlatıyor. İnne Karun kana min kavmi Musa. Karun Musa'nın kavmindendi. Febegâ aleyhim. Onlara taşkınlık sergiledi. Üstünlük kurdu. Büyüklendi onlara karşı. وَاَتَيْنَهُ مِنَ الْكُنُوزِ

ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. Ona öyle hazineler verdik. Öyle mal mülk servet verdik ki hazinelerinin anahtarları dahi kalabalık bir grup tarafından zor taşınırdı. لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ اُلِ الْقُوَّةِ اِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لَا تَفْرَحْ Kavmi ona dediler ki bak böyle şımarma. اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِح۪ينَ Allah şımaran kimseleri sevmez. وَبْتَغِ ف۪ي مَا اَتَاكَ اللّٰهُ الدَّارَ الْآخِرَةِ Allah'ın sana verdikleriyle ahiret yurdunu kazanmaya bak. وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا Dünyadan da nasibini elbette ki unutma. وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللّٰهُ إِلَيْكَ Bak Allah sana nasıl iyilikte, güzellikte bulunmuş. Sen de insanlara iyilikte, güzellikte bulun. وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ Yeryüzünde fesat çıkarıp durma. اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِد۪ينَ Allah müfsit kimseleri sevmez ki. Niye böyle yapıyorsun? Ama o dinlemedi. Fesadı körüklemeye devam etti. Kendi azgınlığını malına mülküne dayalı olarak insanlara tahakküm etmeyi sürdürdü. Bunun dışa bakan yüzü, o havası, cakası. فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ ف۪ي زِينَتِهِ İşte tam bu tabloyu Cenab-ı Hak Karun üzerinden böyle ifade ediyor. Çıktı insanların yanına. Ziyneti üzere öyle güzel ihtişamlı kıyafetler giymiş ki insanları büyüledi. قَالَ الَّذ۪ينَ يُرِيدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا Dünyayı murad edenler öylece baka kaldılar ve dediler ki يَا لَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَا اُوْتِيَ قَارُونُ Keşke bizim de olsa bak Karun'a ne kadar çok şey verilmiş. Keşke bize de verilseydi. اِنَّهُ لَذُو حَظٍ عَظ۪يمٍ Ne kadar şanslı bir kimse o. İşte tam o esnada Cenab-ı Hak فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ Biz onu da, yerini, yurdunu da arza yutturduk. Yani yerin dibine geçirdik. فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللّٰهِ Ona yardım edecek hiç kimse yoktu ve olamazdı. وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِينَ Böyle Allah'a baş kaldırmış, sahip olduklarını Allah'tan değil, kendinden bilen, قَالَ اِنَّمَا اُوْتِيْتُهُ عَلَى عِلْمٍ عِنْد۪ي Dedi ki bunları ben, bendeki bir ilim sayesinde elde ettim. Bana bu verilenler, bendeki bir ilim dolayısıyladır. Böylece şımardıkça şımardı, artık Allah ona bir şey edemez. Cenab-ı Hak, dahi ona dokunamaz sanmaya başladı. Bu büyüklenme ve diklenme, kendini bu kadar güvende görme, Allah'a karşı meydan okumaya doğru ilerledikçe ilerledi. Halbuki Cenab-ı Hak buyurdu ki, اَوَلَمْ يَعْلَمْ اَنَّ اللّٰهَ قَدْ اَهْلَكَ مِنْ قَبْلِهِ مِنَ الْقُرُونِ مَنْ هُوَ اَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً وَاَكْثَرُ جَمَعًا Bilmez mi ki Allah kendisinden önce, nicelerini helak etmiştir. Ondan daha fazla malı olan, ondan daha fazla kalabalığı olan, çoklarını Allah Azze ve Celle helak etti, bilmiyor mu? Ama işte bu kibre ve gurura kapılınca, bu güzel kıyafetler içerisinde, bu korumalar arasında, bu güzelim tahtırevenler içerisinde, kendini bir şey zannetmenin getirdiği, o üstünlük hissi, an geliyor, Mevla'ya karşı başkaldırıya dönüşüyor. İşte Allah istikbarın geldiği bu düzeydeki haddini aşan, taşkınlıkla coşan bu biçimini tam da dorukları zorladığı anda birdenbire helak ediveriyor. O büyüklenmeyi, yükselmeyi, diklenmeyi seçmişken yerin dibine geçiriyor. Tam da işlediği cürmün ki dikeyde bir cürüm işledi, başkaldırı şeklinde tam tersi olarak alçaltıcı ve yerin dibine geçirici bir ceza şeklinde karşılık buluyor. Şimdi o فَهُوَ يَتَجَلْجَلُ فِي الْاَرْضِ اِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ Kıyamet gününe kadar yerin dibinde battıkça debelenecek, debelendikçe batacak bir şekilde aşağılanmaya mahkum edildi. İstikbarın büyük

0: sahiplenmenin, kibrin Cenab-ı Hak nazarında ne kadar kötü olduğunu tarif eden önemli bir rivayet. Kulun haddini bilmesinin ne kadar önemli olduğunu okuyoruz. Kulun günah işlemesi değil, günah üzerinden Cenab-ı Hakk'a baş kaldırmaya girişmesi istikbar olur, büyüklenme olur, diklenme olur. Kulun akıbetini bu karartır. Yoksa kullar içerisinde günah işlemeyeni yoktur. Cenab-ı Hak Hazreti Adem ve eşi Hazreti Havva'nın örneğini iblis eşliğinde yani şeytan ile birlikte Kur'an'da bu yüzden sıklıkla anmaktadır. Hazreti Adem ve eşi Cenab-ı Hakk'ın yapma dediği bir şeyi yapmışken yani günah işlemişken Allah'ın hükmünü tanımayı sürdürdüler. Ya Rabbi elbette ki söz senin, buyruk senin, yanlışı biz yaptık dediler. Rabbena zalemna enfusena. Biz kendimize yazık ettik. Şimdi bağışlamanı dileriz. Eğer bizi bağışlamazsan, mağfiret etmezsen perişan oluruz. Ve in lem tagfir lana ve terhamna lenekunenne minel hasirin. O zaman büsbütün ziyan ederiz. Bu günahkar kulun misali. Yanlış yapabiliyor mu? Yapabiliyor. Ama Allah'ın hükmünü, buyruğunu tanımayı sürdürüyor. Ona uyması gerektiğini biliyor. Ve eninde sonunda Allah'ın hükmüne uygun davranabilmeyi ümit ediyor. Düşe kalka bu yolda çabalıyor. Bu bütün kulların yolculuğu böyle. Kimileri erken toparlanır, kimileri biraz gecikir. Ama Allah'ın iyi kulların hepsi böyledir. Kötülere gelince, kötüler sadece günahı işlemekle kalmazlar, bir de kalkar, Cenab-ı Hakk'a karşı diklenirler. Yapmadım, yapmayacağım ve senin bu hükmünü de tanımıyorum derler. İşte bu da iblisin yolu. Cenab-ı Hak iblisin yaptığını böyle açıkladı. Ebe ve stekbara ve kâne minel kâfirîn. İblis Cenab-ı Hakk'ın emrini yerine getirmekten kaçındı. Bu eylem planındaki yanlışı yani günah. Keşke orada kalsaydı ama durmadı. Ve stekbara bir de üstüne büyüklendi, diklendi. Neden secde etmedin emrine karşılık verirken? Ben yanlış yaptım. Elbette ki buyruk senin, söz senin, affet beni, mağfiret eyle demedi ki Hazreti Adem böyle yapmıştı. İblis ne yaptı? Dedi ki ana hayrum min. Ben ondan üstünüm. Benden ona saygı göstermemi bekleyemezsin. Dön sen kendi buyruğunu gözden geçir. Kâle lem ekun li escude li beşerin. Halaktahu min salsalin. Dedi ki benim senin çamurdan yarattığın bir beşere secde etmem olacak bir şey değil. Sen dön, kendi hükmünü bir gözden geçir. Bu istikbar, bu büyüklenme sadece eylem planındaki bir kusur değil, bir de hüküm planında Cenab-ı Hakk'a dönüp başkaldırı, ilahi hükmü refüze etme, geri çevirme. İşte istikbarın tanımı bu, büyüklenmenin karşılığı bu. Ve Allah Azze ve Celle bu noktadan sonra kulun bu had bilmezliğini, bu taşkınlığını ibliste olduğu gibi artık mağfiret etmiyor. Kişi bu hal üzere ölürse şirk üzere ölmüş olur. Kendi hevasını ilah edinerek Cenab-ı Hakk'ın buyruğuna alternatif kılmış olur. Kendisini Cenab-ı Hakk'a şirk koşmuş olur. Teslimiyet düşer, bir yerden sonra iman düşer. Ve küfür hali pekişir. Dolayısıyla kibirden küfre uzanan bu damar biz kullar açısından son derece tehlikelidir. Bu sebeptendir ki Resulullah kalbinde miskali zerre kibir olan kişinin cennete giremeyeceğini altını kalın kalın çizerek bize hatırlatmış bulunmaktadır. Okuduğumuz rivayetteki şahsiyet bunu doruklarda yaşamış ve Cenab-ı Hakk'a baş kaldırısını hayatında her şeyiyle, kılığıyla, kıyafetiyle, görünümüyle ve en önemlisi Allah'ın hükmünü tanımamasıyla ortaya koymuş bir şahsiyet olarak gözüküyor. Elbette ki Resulullah onu tasvir ederken, onu tarif ederken bu sözüyle bizleri böyle bir duruma düşmekten sakındırıyor, ikaz edip uyarıyor efendim. Okuduğumuz bu rivayet hem İmam Buhari'nin hem İmam Müslim'in sahihine aldığı muttefakun aleyh bir rivayettir. Diyanet radyolarının değerli dinleyicileri, bugün de hadis sohbeti programımızın sonuna geldik. Bir sonraki hadis sohbeti programında buluşmak ümidi ve dileğiyle Allah'a emanet olunuz efendim.
1: Hadis sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Halis Aydemir.

İbni Abbas radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Hazreti Peygamber'in yanından yüzüne damga vurulmuş bir merkep geçmişti. Bunu görünce bu hayvanı dağlayana Allah lanet etsin buyurdu. Müslim'in diğer bir rivayetine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yüze vurmayı ve hayvanın yüzünü damgalamayı yasakladı denilmiştir. Ebu Hureyre ve İbni Ömer'den rivayet edildiğine göre bu ikisi Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem minberinin üzerinde şöyle buyurduğunu işitmişlerdir. Bazıları ya cuma namazlarını terk etmekten sakınırlar yahut Allah onların kalplerini mühürler de gafillerden olurlar. İbn-i Mes'ud radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün kendisine bir adam getirilmiş ve bu sakalından şarap damlayan falan kimsedir denilmişti. Bunun üzerine İbn-i Mes'ud bize ayıpları araştırmak yasaklandı. Fakat bir delil ortaya çıkarsa onu dikkate alır ona göre davranırız cevabını verdi.

0: Abdullah bin Amr bin As'tan radıyallahu anh, Resulullah'ın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Şu dört huy kimde bulunursa o kimse katıksız münafık olur. Kimde de bu huylardan biri mevcutsa o huyu bırakıncaya kadar kendisinde münafıklıktan bir huy var demektir. Bir şey emanet edildiğinde ihanet eder. Konuştuğunda yalan söyler. Sözleşme yaptığında sözleşmeyi bozar. Husumet güttüğünde haddi aşar. Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh naklettiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Aziz ve celil olan Allah katında en kötü isim Melikler Meliki, Krallar Kralı diye adlandırılan kimsenin ismidir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim boş yere bir serçe öldürürse kıyamet günü o serçe, "Ey Rabbim, falan kimse beni bir fayda elde etmek için değil de boş yere öldürdü," diyerek öldüreni Allah Teala'ya şikayet edecektir.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı. Hadislerin hikayeleri. Hazreç kabilesinin Saide oğullarının reisi ve İslamiyet'i ilk kabul eden Medinelilerden olan Sa'd bin Ubade'nin meclisinde bir grup sahabi oturuyordu. Aralarında Beşir bin Sa'd ve Ukbe bin Amr da vardı. Bu meclise Allah'ın kutlu elçisi teşrif etti. Sahabiler onun gelişiyle mutlu oldular. Resulullah'ın bulunduğu meclislerde akıllarındaki soruları ona sorarlar ve cevaplarını öğrenip huzura kavuşurlardı. Beşir bin Sa'd da aklında soru olanlardan biriydi ve Hazreti Peygamber'e sordu.
1: Ey Allah'ın Resulü, hoş geldin. Meclisimizi şereflendirdin. Bizi mutlu ettin. Müsaade buyurursanız bir sorum olacak.
0: Resulullah'ın yüzünde onu dinlediğini gösteren bir ifade belirdi ve Beşir bin Sa'd konuşmasına devam etti.
1: Allah Teala sana salatu selam getirmemize emir buyurdu. Ama bunu nasıl yapacağımızı bilmiyoruz. Sana nasıl salavat getireceğiz ey Allah'ın Resulü? Bunu bizlere öğretsen.
0: Bu sorudan sonra Resulullah bir müddet sustu. Bakışlarını kendisini dinleyen sahabilerin üzerinde gezdirdi. Sonra o sakin ve müşfik ses tonuyla, Allah'ım Muhammed'e ve Muhammed ailesine tıpkı İbrahim ailesine rahmet eylediğin gibi rahmet et. Allah'ım Muhammed'e ve Muhammed ailesine tıpkı İbrahim ailesine bereket ihsan ettiğin gibi bereket ihsan eyle. Şüphesiz sen övgüye en layık ve şanı en yüce olansın dedi ve selam da bildiğiniz gibidir buyurdu.
1: Ey Allah'ın Resulü, yine bilmediğimizi öğrettin, gözümüzü aydınlattın, gönlümüzü rahatlattın. Allah senden razı olsun. Amin.

0: Hadislerin Hikayeleri. Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: İbni Mesud radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam bir kadını öpmüştü. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme gelerek olayı anlattı. Bunun üzerine Allah Teala, "Ey Muhammed, gündüzün iki tarafında ve gecenin gündüze yakın vakitlerinde namaz kıl. Çünkü iyilikler kötülükleri giderir" mealindeki ayeti indirdi. Adam, "Ya Resulallah, bu hüküm yalnız benim için mi geçerli?" deyince, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Ümmetimin tamamı için geçerlidir" buyurdu. Ebu Hureyre radiyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala mahlukatı yaratınca akrabalık bağı, rahim Allah'ın huzuruna geldi ve "Bu makam koparılmaktan sana sığınanın makamıdır" dedi. "Evet, seni gözetini gözetmeme ve seninle münasebeti kesenle münasebeti kesmeme razı olmaz mısın?" buyurdu. "Evet, buna razıyım" dedi. "Allah, sana bu hak verilmiştir. Allah bunu senin için yaparım" buyurdu. Sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Eğer isterseniz ya yüz çevirdiğinizde yeryüzünde bozgunculuk çıkarır ve akrabalık bağlarını koparırsanız, işte bunlar Allah'ın lanetleyip kulaklarını sağır, gözlerini kör ettiği kimselerdir" mealindeki ayeti celileyi okuyun buyurdu.

Enes'ten radıyallahu an rivayet olunduğuna göre Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Müslüman olmak karşılığında ne istenirse onu mutlaka verirdi. Bir defa kendisine bir adam gelmişti. Ona iki dağ arasında otlamakta olan koyunları vermişti. Adam döndüğü zaman, "Ey kavmim, siz de Müslüman olun. Çünkü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem fakirlik korkusu olmayan biri gibi mal dağıtıyor." Enes diyor ki, bazı kimseler dünyalık için Müslüman oluyorlardı. Çok geçmeden İslamiyet kendilerine dünyadan ve dünyadaki her şeyden daha sevimli hale geliyordu.

Enes radıyallahu anh anlatıyor. Amcam Enes bin Nadır Bedir Savaşı'nda bulunamamıştı. Bundan dolayı "Ya Resulallah, müşriklere karşı yaptığın ilk muharebede bulunamadım. Eğer Allah müşriklere karşı yapılacak bir savaşta beni bulundurursa neler yapacağımı Allah elbette görecektir" dedi. Sonra Uhud günü Müslümanların safları bozulunca arkadaşlarını kastederek "Ya Rabbi, bunların yaptıklarından beni mazur görmeni dilerim" dedi ve müşrikleri kastederek de "Bunların yaptıklarından beri olduğumu sana arz ederim" dedi ve ilerledi. Sa'd bin Muaz'la karşılaştı ve ona "Ey Sa'd bin Muaz, cenneti istiyorum. Kabe'nin Rabbine yemin ederim ki Uhud tarafından cennetin kokusunu alıyorum" dedi. Sa'd, "Ya Resulallah, ben onun yaptığını yapamadım" dedi. Enes radıyallahu anh şöyle devam ediyor. "Amcamı öldürülmüş olarak bulduk. Üzerinde 80 kadar kılıç, süngü ve ok yarası vardı. Müşrikler kendisine işkence yaptıklarından kimse onu tanıyamadı. Yalnız kız kardeşi onu parmaklarından tanıdı. Biz şu ayetin amcam ve benzerleri hakkında inmiş olduğunu düşünüyoruz.

0: İbni Abbas radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir adamın elinde altın yüzük görmüş ve onu parmağından çıkarıp atarak "Sizden biri ateşli koru alıp eline mi takıyor?" demişti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gittikten sonra o kimseye "Yüzüğünü al da satmak suretiyle ondan istifade et" demişlerdi. Hayır, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onu alıp attıktan sonra vallahi bir daha ona elimi sürmem karşılığını vermişti.
1: Kamu spotu.
2: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
3: Evimin karşısında yanlışlıkla acil itfaiye istiyorum.
4: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
5: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
6: Hastalar yollayın. Sizi yönlendiriyorum.
7: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112
1: Kamu spotu.
8: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
9: İbni Abbas anlatıyor. Bir gün Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin arkasında bineye oturmuş gidiyordum. Bana şöyle buyurdu. Evladım, sana bazı sözler öğreteceğim. Allah'ın hakkını koru ki o da seni korusun. Allah'ın hakkını koru ki onu hep yanında bulasın. Bir şey isteyeceğinde Allah'tan iste. Yardım dileyeceğinde Allah'tan yardım dile. Şunu bilmelisin ki bütün toplum, varlık alemi bir konuda senin yararına bir şey yapmak için bir araya gelse, ancak Allah yazmışsa sana destek verebilirler. Yine bütün varlık alemi bir konuda sana zarar vermek için bir araya gelse, ancak Allah yazmışsa sana zarar verebilirler.

Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh anlatıyor. Bir kadın Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem gelip, "Ya Resulallah, senin sözlerinden hep erkekler istifade ediyor. Bize de bir gün tahsis etsen de Allah'ın sana öğrettiklerinden bize öğretmen için o gün sana gelsek," dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Filan filan günler toplanın," buyurdu. Onlar da toplandılar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, onların toplandıkları yere gelip, Allah'ın kendisine öğrettiği bilgilerden onlara da öğretti. Sonra, "Herhangi birinizin 3 çocuğu ölürse, o çocuklar anneleri için cehenneme karşı siper olurlar," dedi. Kadınlardan biri, "Ya 2 çocuğu ölürse?" diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "İki çocuk da böyledir," buyurdu. İbn-i Mesud'dan radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: "Müslüman olarak Allah'a kavuşmak isteyen kimse, namazlarını ezan okunan yerlerde, camilerde kılsın. Allah, Peygamberiniz sallallahu aleyhi ve sellem için hidayet yollarını Sünen-i Hüda meşru kıldı. Şüphe yok ki 5 vakit namaz da bu hidayet yollarındandır. Eğer siz cemaate gitmeyen şu adam gibi namazlarınızı evde kılacak olursanız, Peygamberinizin sünnetini terk etmiş olursunuz. Peygamberinizin sünnetini terk ederseniz, elbette yolunuzu şaşırırsınız. Halbuki biz Medine'de sadece münafık olduğu belli olan kimselerin cemaate devam etmediklerini görürdük. Takati olmayan biri bile 2 adam tarafından koltuklanarak camiye getirilir ve safa bırakılırdı."

0: Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir kimse ezanı dinledikten sonra Allahümme Rabbe hazihi daveti tammeti ve salatil kaimeti ati Muhammedenil vesilete vel fazilete ve ab'asu makamen mahmudenil lezi ve atte. Ey bu eksiksiz davetin ve kılınmak üzere olan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem vesileyi Allah'a en yakın makam ve fazileti ihsan buyur. Onu kendisine vaat ettiğin makam-ı mahmuda, övülmüş makama ulaştır. Duasını okursa kıyamet gününde şefaatime hak kazanır. Abdullah bin Amr bin As'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah sığırın ağzını evirip çevirdiği gibi dilini ağzının içinde dolaştıra dolaştıra konuşan, gösteriş için söz sarf eden kimselere öfkelenir. Abdullah bin Amr bin As'ın radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah ilmi insanlardan çekip çıkarmak suretiyle değil, ilim adamlarının canlarını almak suretiyle geri alır. Öyle ki sonunda hiçbir alim bırakmaz ve halk bir takım cahilleri kendilerine baş edinirler. Onlara sorulur, onlar da bilmedikleri halde hemen fetva vererek hem sapıtırlar hem de saptırırlar.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Hazreti Ayşe radıyallahu anha'nın anlattığına göre yanında bir kadınla otururken Resulullah içeri girer. Ve Hazreti Ayşe'ye bu kadın kimdir diye sorar. Hazreti Ayşe bu filan kadındır diyerek kadının kıldığı namazlardan bahseder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tamam anlatma. Gücünüzün yettiğini yapın. Allah'a yemin ederim ki siz usanırsınız da Allah usanmaz. Allah'ın en sevdiği ibadet kişinin az da olsa devamlı yaptığı ibadettir buyurdu. Seyl bin Sa'd es-Saidi radiyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Eğer dünya Allah katında sivrisineğin kanadına denk olsaydı hiçbir kafir

0: bile dünyada bir içim su vermezdi. Ebu Yala Makıl bin Yesar'ın radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah'ın kendisine bir toplumun yöneticiliğini nasip ettiği kul, halkına hıyanet ederek ölürse Allah ona cenneti haram kılar. Müminlerin emiri Ebu Hafs Ömer bin Hattab, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle dediğini işittiğini nakletmiştir. Ameller niyetlere göredir. Herkes sadece niyetinin karşılığını alır. Kim Allah'a ve Resulüne hicret ederse, o gerçekten Allah'a ve Resulüne hicret etmiş olur. Kim de erişeceği bir dünyalık veya evleneceği bir kadından dolayı hicret ederse, hicreti hicretine sebep olan şeydir. Sehil bin Sattan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir yere girmek için izin almak ancak evin özel hallerinin görülmemesi içindir buyurmuştur.
1: Her insan farklıdır. Dünyaya bakışı kendine göredir. Bundandır ki herkes kendine göre sever, kendine göre anlar Peygamber Efendimiz'i. Benim Peygamberim programıyla toplumun her kesiminden insanın gözünden Efendimiz'e ait duygularını, Hazreti Peygamber'e ait bir hadisin kendileri için ne kadar önemli olduğunu ve hayatında neleri değiştirdiğini dinleyeceğiz. Ergül Kayacık'ın hazırlayıp Saliha Şahin'in sunduğu Benim Peygamberim, Pazartesi Perşembe saat 17'de Diyanet Risalet Radyo'da.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ne oldu ey bulut, gölgelediğin başlar? Hatırında mı ey yol, bir aziz yolcuyla aşarak dağlar taşlar? Kafile kafile, kervan kervan, şimale giden yoldaşlar. Uçsuz bucaksız çöllerde, yine izler gelenlerin, yollar gideceklerindir. Şu tekbir getiren mağara, örümceklerin değil, peygamberlerindir, meleklerindir. Örümcek ne havada, ne suda, ne yerdeydi. Hakkı göremeyen gözlerdeydi. Şu kuytu cinlerin mi, perilerin yurdu mu? Şu yuva ki bilinmez, kuşları hüthüt müdür, güvercin mi, kumru mu? Kuşlarını bir sabah Medine'ye uçurdu mu? Ey evvada yatan ölü, bahçende açtı dünyanın en güzel gülü. Hatıran uyusun çöllerin ılık kumlarıyla örtülü. Dinleyene hala çöller ses verir. Ya leyl susar, uğultular gelir. Mersiye okur Uhud, kaside söyler Bedir. Sen de bir haç günü, başta Muhammed, yanında Ebu Bekir, gidenlerin 100.000 olup dönüşünü destan yap ey şehir. Ebu Bekir'de nur, Osman'da nurlar, Kureyş uluları karşılarında meydan okuyan bir Ömer bulurlar. Ali'nin önünde kapılar açılır, Ali'nin önünde eğilir surlar. Bedir'de, Uhud'da, Hayber'de Hakk'ın yiğitleri şehit olurlar. Bir mutlu günde ki ölüm tatlıydı, yerde kalmazdı ruh, kanatlıydı. Konsun yine pervazlara güvercinler, huhulara karışsın aminler. Mübarek akşamdır, gelin ey Fatihalar, Yasinler.

Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gece yatsı namazını gece yarısına kadar geciktirdi ve namazını kıldıktan sonra bize dönerek halk namazı kıldı ve uyudu. Siz ise sabah namazını beklediğiniz sürece namazda gibisiniz buyurdular. Ebu Zer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala kıyamet gününde şu üç kişiyle ne konuşur, ne onların yüzlerine bakar, ne de onları temize çıkarır. Onlar için can yakıcı azap vardır buyurdu. Hadisi nakleden kişi diyor ki, Resul-i Ekrem bu sözü üç defa tekrarladı. Bunun üzerine Ebu Zer, onlar rezil rüsvay oldular. Kimdir onlar ey Allah'ın Resulü diye sordu. Resul-i Ekrem de, elbisesini kibirle yerlerde sürüyen, yaptığı iyiliği başa kakan ve yalan yere yemin ederek sattığı malın değerini arttıran kimselerdir cevabını verdi.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala buyurdu ki, kulum beni nasıl bilirse ben öyleyim. Beni andığında onunla beraberim. O beni kendi başına anarsa ben de onu kendim anarım. Beni bir topluluk içinde anarsa ben onu daha hayırlı bir topluluk içinde anarım. Enes radıyallahu anh şöyle anlatıyor. Bir gece sahabiler Hazreti Peygamber'in mescide gelmesini beklediler. Resulullah gece yarısına yakın gelerek onlarla birlikte yatsı namazını kıldırdı. Sonra bize hitap ederek, bakın şu anda halk namazlarını kılmış ve uyumuştur. Siz ise namaz için beklediğiniz sürece namaz içindesiniz buyurdular. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir müminin mümin kardeşine 3 günden fazla küs durması helal olmaz. 3 gün geçmişse karşılaştığında ona selam versin. Eğer o kimse selamını alırsa her ikisi de sevapta ortaktır. Şayet selamını almazsa o günaha girmiş, selam veren ise küs olma vebalinden kurtulmuştur. Ebu Davud der ki, eğer dargınlığın sebebi Allah içinse bunda bir sorumluluk yoktur.''

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Çocukların dilinden hadis-i şerifler. Seslendiren İsmail Hamza Karakaya.
2: Merhabalar efendim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi şerifinde Allah bana mütevazi olup birbirinize karşı övünmemenizi ve birbirinize haddi aşan davranışlarda bulunmamanızı vahyetti buyurmuşlardır. Diğer bir hadisi şerifinde ise Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Bir kişinin kalbinde aynı anda iman ile küfür, doğruluk ile yalancılık, hainlik ile güvenilirlik bir arada bulunmaz. Diğer bir hadisi şerifinde ise Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, rıfktan mahrum kalan bir kimse hayrın tamamından mahrum kalmıştır buyurmuşlardır. Bir başka hadisi şerifinde ise Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Asıl pehlivan güreşte rakibini yenen değil, öfke anında kendisine hakim olup öfkesini yenebilendir buyurmuşlardır.
1: Çocukların dilinden hadis-i şerifler. Seslendiren İsmail Hamza Karakaya.
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Zeyd bin Desinne. Hicretin 3. yılında Uhud Savaşı'ndan sonra bazı Arap kabileleri Peygamberimize gelerek kendilerine İslam'ı öğretmesi için davetçi göndermelerini istemişti. Niyetleri farklıydı. İslamiyet'i kabul etmiş görünerek haince bir tuzak kurmuşlardı. Peygamberimiz Ashab-ı Suffe'de yetişen 10 güzide sahabisini onlarla birlikte gönderdi. Adal ve Kare kabileleri canları kendilerine emanet edilen 10 davetçiden 8'ini şehit ettiler. İkisini de esir alarak Mekkelilere sattılar. Reci kuyusu civarında gerçekleşen bu olayda esir alınan sahabiler Hubeyb bin Adi ile Zeyd bin Desinne'ydi. Safvan bin Ümeyye, Bedir'de öldürülen babası Ümeyye bin Halef'e misilleme olarak Zeyd'i satın almıştı. Ona herkesin göz önünde işkence ederek babasının intikamını almış olacaktı. Müşrikler ellerindeki esirleri öldürmek için Mekke'nin dışına çıkardılar. Çünkü harem Allah'ın dokunulmaz kıldığı bir bölgeydi. Burada istedikleri gibi kan dökemezlerdi. Mekke'nin tüm ileri gelenleri bu sahneye şahitlik etmek için belirlenen mekanda toplandılar. Ebu Süfyan esirlerden Zeyd'in yanına gelerek şöyle bir soru sordu. Allah aşkına Zeyd, şu anda yanımızda senin yerine Muhammed'in olmasını, senin yerine onun boynunu vurmamızı, böylece ailenin yanına dönmeyi istemez miydin? Ebu Süfyan bu sorusuna hiç beklemediği bir cevap aldı. Vallahi bırak benim yerime peygamberimizin öldürülmesini, şu anda bulunduğu yerde Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin canını yakacak bir dikenin onun ayağına

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Amr bin Avf el-Ensari radiyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Ebu Ubeyde bin Cerrah radiyallahu anh'ı cizye gelirlerinin tahsili için Bahreyn'e göndermişti. Ebu Ubeyde oradan çok miktarda malla döndü. Ensar Ubeyde'nin geldiğini duyunca sabah namazını Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte kılmaya geldiler. Peygamber namazı kılıp dönünce Ensar işaretle sordular. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de onları böyle görünce gülümseyerek, "Sanırım Ebu Ubeyde'nin Bahreyn'den bir şeylerle geldiğini işittiniz," buyurdu. Onlar da, "Evet ya Resulullah," diye tasdik ettiler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Sevinin ve ileride sizi sevindirecek şeyleri bekleyin. Vallahi bundan böyle sizin için fakirlikten korkmuyorum. Fakat dünyanın sizden evvelki ümmetlerin önüne serilmesi gibi sizin önünüze de serilmesinden, onların birbirleriyle kıyasıya yarıştıkları gibi sizin de yarışmanızdan, onları helak ettiği gibi sizi de helak etmesinden endişe ediyorum." Hazreti Ayşe radiyallahu anhadan rivayet edildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Biriniz namaz kılarken uykusu ağır basarsa, uykusu geçinceye kadar yatsın. Zira biriniz uyuklayarak namaz kılarsa, olabilir ki istiğfar edeyim derken bilmeden kendisine söver."

Ebu Humeyd Abdurrahman bin Sa'd es-Saidi radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ezd kabilesinden İbnül Lütbiye denilen bir adamı zekat toplamakla görevlendirdi. Bu adam görev dönüşünde "Şunlar sizindir, şunlar da hediye olarak bana verildi." dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem minbere çıktı ve Allah'a hamdü senadan sonra şöyle buyurdu. Allah'ın beni yetkili kıldığı işlerden birine bir kimseyi görevlendiriyorum. Sonra o kimse gelip bana şu mallar sizin, şunlarsa bana verilen hediyelerdir diyor. Eğer doğru söylüyorsa babasının veya annesinin evinde otursaydı da kendisine hediye gelseydi ya. Vallahi sizden biriniz haksız olarak bir şey alırsa kıyamet gününde o şeyi yüklenerek Allah'ın huzuruna çıkar. Sizden birinin bağıran bir deve, böğüren bir inek ya da meleyen bir koyun yüklenerek Allah'ın huzuruna çıktığını görmeyeyim dedi. Sonra ellerini koltuk atları görülünceye kadar kaldırıp 3 kere Allah'ım tebliğ ettim mi buyurdu. Ömer bin Hattab radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yanında otururken yanımıza bir adam çıka geldi. Elbisesi bembeyaz, saçları simsiyahtı. Uzak yoldan gelmişe benzemiyordu. Hiçbirimiz onu tanımıyorduk. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin önüne kadar gelip oturdu ve dizlerini peygamberin dizlerine dayadı. Ellerini de uyluklarına koydu ve "Ey Muhammed, İslam'ın ne olduğunu bana söyle." dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "İslam, Allah'tan başka ilah yoktur. Muhammed de Allah'ın Resulüdür." diye şehadet etmen, namaz kılman, zekat vermen, Ramazan orucunu tutman, gücün yeterse hacca gitmendir buyurdu. Adam, "Doğru söylüyorsun." dedi. Hem sorup hem de tasdik etmesi tuhafımıza gitti. Ondan sonra, "İman nedir?" diye sordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de, "İman Allah'a, meleklerine,

kitaplarına, peygamberlerine ve ahiret gününe, kadere, hayır ve şerrin Allah'tan olduğuna inanmandır diye cevap verdi. Adam yine doğru söylüyorsun dedi ve ihsan nedir diye sordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de ihsan Allah'ı görüyormuşsun gibi ibadet etmendir. Sen onu görmesen de o seni görüyor buyurdu. O yine doğru söylüyorsun dedi. Sonra kıyametin vaktini bana söyle dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu konuda kendisine soru sorulan kişi sorandan daha bilgili değildir dedi. O halde alametlerini söyle deyince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem annelerin kendilerine cariye muamelesi yapacak çocuklar doğurması, yalın ayak, çıplak, yoksul koyun çobanlarının yüksek binalar yapmakta birbirleriyle yarışmalarıdır dedi. Daha sonra o yabancı kalkıp gitti. Ben bir müddet kaldım. Sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Ey Ömer, soruları soran kişinin kim olduğunu biliyor musun?" dedi. "Allah ve Resulü daha iyi bilir." dedim. Resulullah da, "O Cebrail'di. Size dininizi öğretmek için gelmişti." buyurdu.

Esma binti Ebu Bekir radıyallahu anh anlatıyor. Müşrik olan annem Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında yanıma gelmişti. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme sordum ve dedim ki, annem geldi, beni özlemiş, ona evlatlık vazifemi yapabilir miyim? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, evet, annene evlatlık vazifeni yap buyurdu.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hazreti Ali, oğlu Hüseyin'e şunları anlatmıştı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, her zaman güler yüzlü, yumuşak huylu ve nazikti. Asla kötü huylu, katı kalpli, bağırıp çağıran, çirkin sözlü, kusur bulan ve cimri bir insan değildi. Hoşlanmadığı şeyleri görmezlikten gelir. Kendisinden beklentisi olan kimseleri hayal kırıklığına uğratmaz ve onların isteklerini tamamen boşa çıkarmazdı. Üç şeyden titizlikle uzak dururdu. Ağız kavgası, boş boğazlık ve malayani. Şu üç husustan da titizlikle sakınırdı. Hiç kimseyi kötülemez, kınamaz ve hiç kimsenin ayıbıyla gizli taraflarını öğrenmeye çalışmazdı. Sadece yararlı olacağını düşündüğü konularda konuşurdu. O konuşurken meclisinde bulunan dinleyiciler başlarının üzerine kuş konmuşçasına hiç kımıldamadan kendisine kulak kesilirlerdi. Susunca da konuşma ihtiyacı duyanlar söz alırlardı. Ashab Efendimizin huzurunda konuşurlarken birbirleriyle asla ağız dalaşında bulunmazlardı. İçlerinden birisi Resulullah'ın huzurunda konuşurken o sözünü bitirinceye kadar hepsi de can kulağıyla konuşulanı dinlerdi. Allah Resulü'nün katında onların hepsinin sözü ilk önce konuşanın sözü gibi ilgi görürdü. Ashabın güldüklerine kendisi de güler. Onların taaccüp ettikleri şeylere kendisi de hayretlerini ifade ederlerdi. Huzuruna gelen yabancıların kaba saba konuşmalarıyla yersiz sorunlarının yol açtığı tatsızlıklara sabrederdi. Hatta ashabı o tür kimseleri yanından çekip uzaklaştırmak isteseler dahi buna izin vermez, yine sabrederdi. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle derdi: bir ihtiyacının giderilmesini isteyen biriyle karşılaştığınız zaman ona yardımcı olunuz. Efendimiz ancak yapılan iyiliğe denk düşen ve fazla dal kavukluğa kaçmayan övgüleri kabul eder ve haddi aşmadığı müddetçe hiç kimsenin sözünü kesmezdi. Şayet huzurunda haddi aşacak şekilde konuşurlarsa o zaman ya konuşanı susturmak ya da o meclisten kalkıp gitmek suretiyle ona engel olurdu.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
2: Subhanallahi ve bihamdih. Subhanallahil azim.
3: Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih eder, ona hamd ederim. Yüce Allah'ı tesbih ederim.

Ömer bin Hattab'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sizden biri güzelce abdest alır da Eşhedü en la ilahe illallahü vahdehu la şerike leh ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulüh derse o kimse için cennetin 8 kapısı açılır, istediği kapıdan girer. Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Bir gün Hazreti Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem, ey Allah'ın Resulü, şöyle şöyle olan Safiye sana yeter demiştim. Ravilerden bazılarının dediğine göre o, bununla onun kısa boylu oluşunu kastetmişti. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ey Ayşe, öyle bir söz söyledin ki, eğer o söz denizin suyu ile karışsaydı, onu dahi bozardı, buyurdu. Hazreti Ayşe diyor ki, ben yine bir gün Hazreti Peygamber'in yanında bir kimsenin hal ve hareketini taklit etmiştim. Resul-i Ekrem, karşılığında bana şunu şunu verseler dahi bir insanın taklidini yapmayı istemem, buyurdu. İbn Mesud'dan radıyallahu an rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Hangi amel daha faziletlidir diye Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem sordum. Vaktinde kılınan namazdır, buyurdu. Sonra hangisi dedim? Anaya ve babaya iyilik etmek, dedi. Sonra hangisi deyince Allah yolunda cihattır, buyurdu.

0: Sehl bin Huneyf'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala yolunda şehit olmayı gönülden isteyen kimseyi yatağında ölse dahi şehitler derecesine ulaştırır buyurdu. Şeddat bin Evs'ten radıyallahu anh Nebi Muhterem'in sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. İstiğfar dualarının en üstünü kulun şu şekilde mağfiret dilemesidir. Allahümme ente Rabbi, la ilahe illa ente halakteni ve ene abduke ve ene ala ahdike ve va'dike mestetahtu eûzu bike min şerri ma sana'tu ebu leke bi ni'metike aleyye ve ebu bi zenbi fa'firli fe innehu la yaghfiru zunube illa ente. Allah'ım sen benim Rabbimsin. Senden başka hiçbir ilah yoktur. Beni sen yarattın. Ben senin kulunum. Gücüm yettiğince ezelde sana verdiğim sözü tutuyorum. Yaptıklarımın şerrinden sana sığınıyorum. Bana verdiğin nimetleri de günahımı da itiraf ediyorum. Beni bağışla. Zira günahları senden başka kimse affedemez. İşte bu duayı gündüz içtenlikle inanarak okuyup akşam olmadan ölen kimse cennetlik olur. Yine içtenlikle inanarak gece okuyup da sabah olmadan ölen kimse de cennetliklerdendir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, beni amellerin en güzeline ve ahlakın en güzeline kavuştur. Onların en güzeline ancak sen ulaştırırsın. Beni kötü işlerden ve kötü ahlaktan muhafaza et. Bunlardan ancak sen koruyabilirsin.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine alnımı koydum. Sanki bir yeraltı nehri çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerim diyordu bir ses. İlk kıblesi benim ulu nebinin. Unuttu mu bunu acaba herkes? Burak dolanırdı yörelerimde. Miraca yol veren hız üssüydim. Bellidir kutsallığım şehir ismimden. Her yana nur saçan bir kürsü idim. Hani o günler ki binlerce mümin tek yürek halinde bana koşardı. Hemşehrim nebiler yüzü hürmetine cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Müminden yoksunum, tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam diyordu.

Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Ben evimde Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederken işittim. Allah'ım, ümmetimin yönetimiyle ilgili bir görev üstlenip de onları sıkıntı ve meşakkate düşürene sen de sıkıntı ver. Ümmetimin yönetimini üstlenip de onlara kolaylık gösteren, onları rahatlık ve refaha kavuşturana sen de kolaylık ver.

İbni Abbas radıyallahu anh şöyle demiştir: Allah bize kafidir, ne güzel vekildir. Mealindeki ayetteki ifadeleri İbrahim aleyhisselam ateşe atıldığı zaman söylemiştir. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem de bu ifadeyi, insanlar sizin üzerinize yürümek için toplandılar, onlardan korunun dediklerinde söylemiştir. Ayet şöyle devam etmektedir: Bu söz Müslümanların imanlarını arttırdı ve Allah bize kafidir, ne güzel vekildir dediler. Yine Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah yiyip içtikten sonra kendisine hamd eden kulundan razı olur. Hafsa radıyallahu anha şöyle demiştir: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yemek, içmek ve giyinmekte sağ elini, bunların dışındaysa sol elini kullanırdı. Adi bin Hatim radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Kıyamet gününde Rabbiniz sizin her birinizle tercümansız olarak konuşur. O adam sağa bakar, yalnız dünyadayken yaptığı iyi amelleri görür. Soluna bakar, yine yaptıklarından başkasını göremez. Önüne bakar, bu defa karşısında yalnız cehennemi görür. Bir hurmanın yarısıyla da olsa kendinizi ateşten koruyun.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: 40 hadiste iman. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
2: Allahümme inni a'udhu bike minel kufri vel fakr.
1: Allah'ım, küfürden ve fakirlikten sana sığınırım. İslam'a göre küfür, Hazreti Muhammed'in din adına insanlara bildirdiği hususlarda ona inanmamaktır. Peygamberi yalanlayarak küfre düşen kişiye ise kafir denir. Peygamberler ve tahrif edilmiş olsalar bile ilahi kitaplar arasında ayrıma gitmek, birini kabul edip diğerini reddetmek, meleklere, ahiret gününe ve kadere inanmamak küfürdür. Son ilahi kitap olan Kur'an-ı Kerim'in tamamını yahut ayetlerinden birini veya birkaçını reddetmek de küfre düşüren bir durumdur. Allah katında din İslam'dır. Kişinin İslam dinini kabul veya reddetmesi ise kendisine bırakılmıştır. Zira Kur'an-ı Kerim'de ifade edildiği üzere, dinde zorlama yoktur. Doğru eğriden açıkça ayrılmıştır. Artık kim sahte tanrıları reddeder de Allah'a inanırsa, kopmayan sağlam bir kulpa yapışmıştır. Allah her şeyi işitir ve bilir. Cenab-ı Hak, insanoğluna gönderdiği peygamberler ve ilahi kitaplar aracılığıyla hak ve hakikat yollarını göstermiştir. Bundan sonra İslam'ı tercih edip mümin olanlar, kendi yararına hareket etmiş olurlar. Ancak İslam dinini kabul etmeyip yanlış yolu tercih edenler, küfre düşmüşlerdir ve kendi aleyhlerine karar almışlar demektir. Kur'an-ı Kerim bu hakikati bizlere şöyle haber vermektedir. Şüphesiz biz ona doğru yolu gösterdik. Artık o isterse şükreden bir kul olur, isterse nankör. Mümin bazen yanlış davranışlar sergileyebilir. Allah'ın haram kıldığı söz ve fiillere düşebilir. Ancak mümin küfre götürecek hiçbir şeyin içinde yer almaz. Zira küfür İmanın zıddıdır. İmanla asla bir arada olmaz. Küfrün yuva yaptığı bir kalpte iman bulunmaz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisinde şöyle buyurur. Bir kişinin kalbinde aynı anda imanla küfür, doğrulukla yalancılık, hiyanetle emanet bir arada bulunmaz. Mümin, kendisi açıkça ifade etmediği müddetçe iman etmiş bir kişiyi kafirlikle suçlayamaz. Peygamber Efendimiz bu hususta şu uyarıyı yapmaktadır. Bir Müslüman, bir Müslümana kafir dediğinde, şayet o gerçekte kafirse söz yerini bulmuş olur. Fakat eğer o kafir değilse, bunu söyleyenin kendisi kafir olur. Küfür karanlıktır, iman aydınlıktır. Küfür cehennem ateşi, iman cennet gölgesidir. Cenab-ı Hak'tan niyazımız, Peygamber Efendimizin şu duasıdır. Allah'ım, küfürden ve fakirlikten sana sığınırım. Kırk hadiste iman.
3: Kamu spotu.
4: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Kamu spotu.

Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir erkeğin teninde veya giysisinde zaferan, safran kullanmasını yasaklamıştır. Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh

işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Ümmetim kıyamet gününde abdestten dolayı yüzleri, el ve ayakları ışıl ışıl olduğu halde çağrılırlar. Yüzünün ışıltısını arttırmaya gücü yeten kimse bunu yapsın. Abdest alarak yüzünü daha çok yıkasın." Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: "Mescitlere devam etmeyi alışkanlık haline getiren bir kimse görürseniz, onun gerçekten iman ettiğine şahit olun. Zira Allah Teala Allah'ın mescitlerini ancak Allah'a ve ahiret gününe inananlar imar eder," buyurdu. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir: "Cennet kapıları pazartesi ve perşembe günleri açılır. Kardeşiyle arasında kin ve düşmanlık bulunan kimse hariç, Allah'a şirk koşmayan herkes bağışlanır. Meleklere birbiriyle barışıncaya kadar o ikisini bekletin. Birbiriyle barışıncaya kadar o ikisini bekletin," buyurulur. Ayşe'den radıyallahu anha nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem rükû ve secdesinde şöyle derdi: "Subbuhun kuddusun rabbül melaiketi ve ruh. Allah çok yüce ve çok mukaddestir. Tüm meleklerin ve Cebrail'in Rabbidir."

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hüsnü Hal.
2: Kıvrıla kıvrıla uzanan bir sokak. Sokakta sıra sıra evler. Kimi kocaman açılmış bir ağız, kimi ince bir burun, kimi de gömleğine sığamamış bir göbek gibi duran cumbalı evler. Çeşit çeşit boyanmış, rengarenkler. Zamanın uğrayıp geçtiği, içinde ne varsa eskittiği, kullanılamaz hale getirdiği bir sokak değil. Anılarla işlenmiş, neşe ve mutlulukla süslenmiş bir sokak. Zaman bu sokaktaki cumbalı evlerin kafesli pencerelerine, çamaşır iplerine, tahta kapılarına ve sokak taşlarına dört elle sarılmış. Her köşesinde bakıldığında beliren, dokunulduğunda hissedilen izler bırakmış. Suyun damlaya damlaya oyduğu ve kayganlaştırdığı bir sokak taşı gibi. Sokak taşları, birbirinden farklı irili ufaklı sokak taşları. Her biri aynı yolun aynı derecede önemli bir parçası. Taşlar aynı yola uzanmışlar ve yıllardır bir arada koyun koyuna yatıyorlar. Tıpkı o sokakta oturan insanlar gibi. O insanlar da o sokaktaki taşlar gibi her biri birbirinden farklı ama hepsi bir arada aynı iklimde yaşıyor, aynı kilimi dokuyorlar. Aynı kilimde kırmızı, mavi ve yeşil renkler. Aynı kilimde bereket, hayat ağacı, su yolu ve kuş şeklinde motifler. Hepsi bir yerde, el ele ve iç içeler. Sokakta ahşaptan yapılmış türlü oyuncaklar ve sokaklara açılan meşe ağacından yapılmış tahta kapılar. Tahta kapılar menteşelerinde gıcırdayarak dönecek ve sabaha kadar uyuttukları çocukları sokağa salacaklar. Çocuklar gülecek, eğlenecek, koşup oynayacak ve mutlu olacaklar. Az şey mi bunlar? Eski zaman masallarının fısıldaştığı o eski sokaklar ve boyası dökülmüş ahşap kapılar birçok nesli ağırlamış ve uğurlamışlar. Hala yeni misafirlerini bekliyorlar. Kapılar dizleri ağrıyan bir ihtiyar gibi sızlanıyor ve artık daha yüksek sesle gıcırdıyorlar. Kapılar. Kimine açıldılar, kimine kapandılar. Kimini içeri buyur ettiler, kimine yüz çevirdiler. Kapılar. Evin sırdaşı, ailenin bekçisi, geleni karşılayan, gideni uğurlayan, cansız tahtadan uşaklar. Kapılar heyecanla, neşeyle, telaşla, aceleyle açıldılar. Ayrılıkla, hüzünle, kederle ağır ağır kapandılar. Yeşeren hayatı da onlar buyur etti içeri, solup giden canları da onlar çıkardı dışarı. Yamru yumru taşların ayaklar altında çiğnene çiğnene düzleştiği o sokaktaki yeşil boyalı tahta kapı da öyle. Bir gün saman sarısı saçları olan bir çocuk için açılmış sonuna kadar. Onun tahta beşikte sallanışının sesini duymuş, yürüyüşüne, büyüyüşüne, gülüşüne tanık olmuş uzun yıllar. Gün gelmiş yeşil boyalı tahta kapı yine neşeyle açılmış ardına kadar. Sarı saçlı delikanlı bir beyaz gerdanlıyla uçarcasına neşeyle girmiş kapıdan. Yıllar yıllar geçmiş, kahkahalar yükselmiş kapının ardından. Gün gelmiş, delikanlı ihtiyarlamış, sarı saçları beyazlamış, dizleri bedenini taşıyamaz olmuş. Gönlünün gülü beyaz gerdanlı güvercini de öteki aleme kanat çırpmış. Sonunda kendisi de bebekliğinde kucakta girdiği kapıdan yine kucakta çıkmış ve sır olup toprağa karışmış. Onun gidişiyle kapanan kapı yıllar yılı sessizce beklemiş. Evin camları tozlanmış, perdeleri sararmış, bahçesini yabani otlar sarmış. Ama bir gün yine menteşelerinde dönmüş yeşil boyalı kapı. Yeniden hayat dolmuş içeri, taze gülüşler doldurmuş her yeri. bir öncekilerin gülüşlerine, neşelerine karışmış yeni gelenlerin sesleri. Kapı yine sayısız kere açılmış, kapanmış gelip gidene. Bu hep böyle olacak. Gelenler gidecek, gidenlerin yerine yenileri gelecek. Yeşil boyalı kapı dünyadan ahirete asırlar boyu açılıp kapanacak. Her gidenin yerini yenisi dolduracak. Her gidenin sesi o kıvrıla kıvrıla uzanan sokakta yankılanacak. Sokak taşlarında ayak izleri, tahta kapılarda gülüşleri kalacak. İnsan nihayetinde bir gecelik misafir gibi konakladığı bu handan, girdiği o yeşil boyalı kapıdan bir gün çıkacak ve yeşil boyalı bir başka tahta atın sırtında asıl yurduna varacak.
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabına gıybet nedir bilir misiniz diye sordu. Onlar Allah ve Resulü daha iyi bilir dediler. Bunun üzerine o sallallahu aleyhi ve sellem kardeşini hoşlanmadığı bir şeyle anmandır buyurdu. Ya kardeşimde o söylediğim durum varsa ne dersin sorusunaysa, söylediğin şey eğer onda varsa gıybet etmişsindir. Şayet yoksa ona iftira etmiş olursun cevabını verdi.
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Ümmü Seleme radiyallahu anhadan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: ben bir beşerim. Siz bana davalarınızı getiriyorsunuz. Bazılarınız belki delil getirmekte diğerinden daha mahir olabilir ve ben işittiğime göre hüküm veririm. Bu şekilde bir yargı sonucu kime mümin kardeşinin hakkını verirsem, gerçekte ona cehennemden bir parça vermişim demektir. Esma binti Yezid el-Ensariye'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem gömleğinin kolu bileğine kadar uzanırdı. Bera bin Azib radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: teyze anne gibidir.

0: Muaz bin Enes'ten radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Bir kimse yemek yedikten sonra beni doyuran, güç ve kuvvetim olmadığı halde bana bu rızkı veren Allah'a hamdolsun derse geçmiş günahları bağışlanır." Ebu Hureyre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: "Allah Teala Adem'i yarattığı vakit git ve şu oturan meleklere selam ver. Selamını nasıl karşılayacaklarını dinle. Onların verdiği karşılık senin ve neslinin selamı olacaktır." buyurdu. Bunun üzerine Hazreti Adem "Esselamu aleyküm" dedi. Melekler de "Esselamu aleyke ve rahmetullah" dediler. Yani rahmetullah kelimesini ilave ettiler.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Kays bin Kesir anlatıyor. Medine'den bir adam Dımaşk'ta bulunan Ebu Derda'nın yanına geldi. Ebu Derda ona, "Kardeşim, seni buraya getiren nedir?" diye sordu. Adam, "Senin Resulullah'tan naklettiğini öğrendiğim bir hadis" cevabını verdi. Bunun üzerine Ebu Derda dedi ki, "Resulullah'ı şöyle derken işittim: kim ilim için yola çıkarsa Allah ona cennete giden yolu kolaylaştırır. Melekler hoşnutluklarından dolayı ilim talebesine kanatlarını serer. Sudaki balıklara varıncaya kadar yer ve gök ehli alim kişinin bağışlanması için Allah'a yakarır. Alimin abide, ibadet edene üstünlüğü, parlaklık, görünürlük ve güzellik bakımından ayın diğer yıldızlara olan üstünlüğü gibidir. Kuşkusuz alimler peygamberlerin varisleridir. Peygamberler miras olarak ne altın ne de gümüş bırakmışlardır. Onların bıraktıkları yegane miras ilimdir. Dolayısıyla kim onu alırsa büyük bir pay almış olur.

Ebu Ümame'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem hangi dua daha fazla kabule şayandır diye soruldu. Gecenin son saatlerinde ve farz namazların peşinden yapılan dua buyurdu.

Niyet ve davranış. Ameller niyetlere göredir. Ebu Ümame el-Bahili'nin naklettiğine göre bir adam Hazreti Peygamber'e geldi ve bazı sorular sordu. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah sadece samimi bir şekilde ve kendi rızasını gözeterek yapılan amelleri kabul eder. Allah'ın elçisi yaklaşık 13 sene devam eden Mekke döneminde Kureyşlileri putlara tapmaktan vazgeçirmeye ve Allah'ın birliğini kabul etmeye çağırmıştı. Buna karşın Kureyş'in ileri gelenleri onu küçümseyerek ve ona hakaret ederek karşılık vermişlerdi. İslamiyet'in gün geçtikçe Mekke'de yayılmasıyla müşriklerin Müslümanlara karşı tavrı ve baskıları da sertleşmiş ve işkenceye dönüşmüştü. Böyle bir ortamda İslam'ı tebliğ edemeyeceğini anlayan Resulullah, İslam davetini Mekke dışına taşımayı düşündü. Hicret emri üzerine de Müslümanlar o güne kadar elde ettikleri bütün varlıklarını, hatta bazıları aralarında kan bağı olan yakın akrabalarını Mekke'de bırakarak önce Habeşistan'a sonra da Medine'ye hicret ettiler. Öyle ki Nisa suresinde yer alan kim Allah'a ve peygamberine hicret etmek amacıyla evinden çıkar da sonra kendisine ölüm yetişirse şüphesiz onun mükafatı Allah'a düşer. Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir ayetinde işaret edildiği üzere bu uğurda yola çıkıp Medine'ye ulaşamadan vefat edenler de vardı. Ancak hicret edenler arasında tamamen farklı bir amaç için Medine'ye gelen de vardı. Bu kişi Medine'ye hicretin

faziletini elde etmek için gelmemişti. Onun Medine'ye geliş gayesi aşık olduğu Ümmü Kays diye bilinen bir kadınla evlenebilmekti. Zira aşık olduğu kadın Müslüman bir hanımdı ve Mekke'de evlenme teklifini kabul etmemiş, diğer sahabilerle birlikte Hazreti Peygamber'in çağrısı üzerine hicret etmişti. Söz konusu gizli niyetinden dolayı bu şahıs daha sonraları Ümmü Kays muhaciri diye anılmıştı. Bu olay üzerine Hazreti Peygamber, "Ameller niyetlere göredir. Herkes sadece niyetinin karşılığını alır. Kim Allah ve Resulü için hicret ederse, hicreti Allah ve Resulünedir. Kim de erişeceği bir dünyalık veya evleneceği bir kadından dolayı hicret ederse, hicreti hicretine sebep olan şeyedir." buyurdu. Böylece Hazreti Peygamber, insan fiillerinin Allah katındaki değerinin ve sonsuz alem için karşılığının öncelikle niyete göre belirleneceğine dikkat çekmiştir. Ayrıca sadece dünyevi maksatlarla yapılan işlerin sonucunun da elde edilebileceğini, ancak bunların ahirette bir karşılığının bulunmayacağını belirtmiştir. Mekke'nin fethinden sonra dile getirdiği, "Fetihten sonra hicret yoktur, fakat cihat ve niyet vardır" hadisiyle de artık Medine'ye hicrete gerek kalmadığını, ancak İslam'ı Allah ve Resulünün arzu ettiği şekilde yaşayabilmeleri için Müslümanların daima iyiye yönelik salih niyet beslemelerini, gayret içerisinde olmalarını, cihad etmelerini istemiştir. Niyette asıl olan ve Allah'ın da itibar ettiği, dille ifade edilen değil, kalpte sabit olandır. Sonsuz ilmi sayesinde kalplerde gizli olanları da, dillerin söze döktüklerini de bilen Yüce Allah, hem ibadetlerde hem de diğer davranışlarımızda samimi olmamızı, kalbimizdekiyle dilimizdekinin tutarlı olmasını ister. Peygamber Efendimiz de ihlasla yapılan ibadetleri övmüş, arkasında samimi bir niyet bulunmayan, gösteriş, şöhret, çıkar ve riya amacıyla yapılan davranışları asla tasvip etmemiştir. Bu hususta Resul-i Ekrem bir hadisinde ibadetlerde niyetin ne derece önemli olduğunu anlatırken, kahraman denilmesi için savaşan askerin, cömert denilmesi için fakirlere yardımda bulunan kimsenin ve alim denilmesi için ilim tahsil eden kişinin yaptıklarının Allah katında hiçbir kıymeti olmadığını, hatta ibadeti Rabbin rızasını kazanma dışında başka niyetlerle yaptıkları için cezalandırılacaklarını ifade etmiştir. Bunun için Rabbimiz Bakara suresinde kendi rızası dışında farklı gayelerle güzel iş yapanları, "Ey iman edenler! Allah'a ve ahiret gününe inanmadığı halde insanlara gösteriş olsun diye malını harcayan kimse gibi sadakalarınızı başa kakmak ve gönül kırmak suretiyle boşa çıkarmayın" buyurarak uyarmıştır. Peygamberimiz de Allah'ın güzel davranışları kabul etmesini şu iki şarta bağlamıştır. Allah sadece samimi bir şekilde ve kendi rızası gözetilerek yapılan amelleri kabul eder. İnançlı insan bazı sıkıntılı durumlarda kalbindeki niyet samimi olmakla beraber diliyle bunu söyleyemeyebilir ya da aksini söylemek zorunda kalabilir. Bu gerçek, meşhur sahabi Ammar bin Yasir'in yaşadığı imanını koruma mücadelesinde görülmektedir. Anne ve babası müşrikler tarafından şehit edilen meşhur sahabinin, müşriklerin işkence ve baskılarına dayanmaya takati kalmamıştı. Yine zulme uğradığı bir günde sırf bu işkencelerden kurtulmak maksadıyla zalim inkarcıların arzusuna uyarak müşriklerin ve putların lehine konuşmak zorunda kaldı. Müşriklerin elinden kurtulur kurtulmaz da büyük bir endişeyle Resul-i Ekrem'in yanına gelerek başından geçenleri anlattı. Hazreti Peygamber ona bu sözleri söylerken kalbinde neler hissettiğini sordu. Ammar da "Kalbimi imanla huzura ermiş buluyorum" deyince Hazreti Peygamber yine işkenceye uğrarsa aynı sözleri söylemesinde bir sakınca bulunmadığını ifade etti. Bunun üzerine Nahl suresindeki "Kalbi imanla dolu olduğu halde zorlanan kimse hariç, inandıktan sonra Allah'ı inkar eden ve böylece göğsünü küfre açanlara Allah'tan gazap iner,

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Enes'ten radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Necid'den bir grup insan peygambere sallallahu aleyhi ve sellem geldi. Kur'an'ı ve sünneti öğretmesi için kendilerine birilerini göndermesini istediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onlara Ensar'dan 70 adam gönderdi. Bunlara Kurra denilirdi. Bunların içlerinde dayım Haram bin Milhan da vardı. Kur'an okurlar ve geceliğin onu müzakere ederek öğrenirlerdi. Gündüzleri su getirirler, onu mescide koyarlar, odun toplayıp satarlar ve parasıyla suffe ehli ve fakirler için yiyecek satın alırlardı. İşte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem oraya, Necid'e onları gönderdi. Yolda giderken bunlara düşman saldırdı ve gittikleri yere varmadan onları öldürdü. Düşman tarafından kuşatıldıklarında, "Allah'ım, bizim haberimizi peygamberimize ulaştır. Biz sana kavuştuk ve senden razı olduk. Sen de bizden razı ol," dediler. Enes'in radıyallahu anh dayısı olan Haram'ın yanına arkasından bir adam gelip mızrağını sapladı ve vücudunun bir tarafından diğer tarafına geçirdi. Bunun üzerine Haram, "Kâbe'nin Rabbine yemin ederim ki ben şehitlik mertebesini kazandım," dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu haberi alınca ashabına şöyle dedi: "Kardeşleriniz öldürüldü ve onlar, 'Allah'ım, bizim haberimizi peygamberimize ulaştır. Biz sana kavuştuk ve senden razı olduk. Sen de bizden razı ol,' diye niyaz ettiler." İbni Ömer'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem müşteri kızıştırmayı, satın alma niyeti olmadığı halde sırf müşteriyi zarara sokmak için malın değerini arttırmayı yasakladı. Cabir radıyallahu anh anlatıyor. Mescidin etrafındaki arsada yer açılınca Selime oğulları mescidin yakınına taşınmak istedi. Bu haber peygambere sallallahu aleyhi ve sellem ulaşınca, "Sizin mescidin yakınına taşınmak istediğinizi öğrendim," dedi. Onlar da, "Evet ya Resulallah, böyle istedik," dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem iki defa, "Ey Selime oğulları, siz kendi mahallenizde kalın. Camiye gelip giderken attığınız adımlarınıza göre size sevap yazılsın. Mahallenizde kalın, adımlarınıza göre size sevap yazılsın," buyurdu. Onlar da, "Öyleyse taşınmayı istemiyoruz," dediler. Enes bin Mali'in radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Bazı kimselere ne oluyor ki namaz kılmıyorlar?"

0: ağlarken gözlerini göğe dikiyorlar dedi ve bu durumdan sakındırmak için sözlerini o kadar ağırlaştırdı ki sonunda onlar ya gözlerini semaya dikmekten vazgeçerler yahut gözlerinin feri alınıp kör olurlar buyurdu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Abdullah bin Amr bin As radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize uğramıştı. Biz de oturduğumuz kulübeyi tamir ediyorduk. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne yapıyorsunuz dedi. Biz de yıkılmak üzere olan bu evi onarıyoruz diye cevap verdik. Bunun üzerine ben ölümün bundan daha çabuk geleceği kanaatindeyim buyurdu. Kâb bin İyaz'ın radıyallahu anh Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem şöyle işittiği nakledilmiştir. Her ümmetin bir imtihan vesilesi vardır. Ümmetimin imtihan vesilesi de maldır.

İbni Abbas radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hutbe verirken ayakta duran birini gördü ve onun kim olduğunu sordu. Ebu İsrail'dir. Kendi kendine güneşte durmayı, oturmamayı, gölgelenmemeyi, konuşmamayı ve oruç tutmayı adamıştır dediler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, ona söyleyin konuşsun, gölgelensin, otursun ve orucunu tamamlasın buyurdu.

Ka'b bin Malik'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir koyun sürüsüne salıverilen iki aç kurdun verdiği zarar, servet ve mevki düşkünü bir adamın inancına verdiği zarardan daha büyük değildir.

Ebu Bişir Kabisa bin Muharık radıyallahu anh anlatıyor. Kefil olduğum için borç edindim. Sonra bu hususta yardım istemek üzere Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme müracaat ettim. Resulullah da sadaka malı gelinceye kadar bekle. Ondan sana verilmesini emrederiz dedi. Sonra ya Kabisa, istemek yalnız üç kimse için helaldir. Kefalet üstlenen kimse için borcunu ödeyinceye kadar istemesi helaldir. Sonra istemeyi bırakır. Büyük bir kazaya uğrayıp bütün malını kaybeden kimsenin geçimini yoluna koyacak kadar istemesi helaldir. Birisi son derece fakir düşer de kavminden aklı başında en az üç kişi çok fakir kaldı derlerse, o takdirde o kimsenin geçimini temin edecek kadar istemesi de helal olur. İşte ya Kabisa, bunun haricindeki istemeler haramdır. Bunu yapan şüphesiz haram yemiş olur.

Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: güçlü mümin zayıf müminden daha hayırlı ve Allah nezdinde daha sevgilidir. Bununla beraber hepsinde de hayır vardır. Sana faydalı olan şey için azimle çalış, Allah'tan yardım iste, acizlik gösterme. Eğer başına bir şey gelirse, keşke şöyle yapsaydım, şöyle şöyle olurdu deme. Ancak Allah takdir etti ve dilediğini yaptı de. Zira keşke demek şeytanın vesvesesine yol açar.

Yasin suresinin şifasını gönlünüzde hissettikten sonra bilmenin peşine düşmek, ilmi şifa ile buluşturmak ister misiniz? Seçilen konular üzerinden sohbet etmek, İslam'ı öğrenmek için radyo sohbetleri her perşembe saat 21'de Diyanet Risalet Radyo'da.

gönül hun oldu şevkinden, boyandım ya Resulallah. Nasıl bilmem bu nirana dayandım ya Resulallah. Ezel bezminde bir dinmez figandım ya Resulallah. Cemalinle ferahnak et ki, yandım ya Resulallah. Yanan kalbe devasın sen, bulunmaz bir şifasın sen, muazzam bir sehasın sen, dilersen rehnümasın sen, Habibi Kibriyasın sen, Muhammed Mustafa'sın sen, cemalinle ferahnak et ki, yandım ya Resulallah. Gül açmaz, çağlayan akmaz ilahi nurun olmazsa, söner alem nefes kalmaz felek manzurun olmazsa, firak ağlar, visal ağlar ezel mesturun olmazsa, cemalinle ferahnak et ki, yandım ya Resulallah. Erir canlar o gül bu yirevan bahşın hevasından. Güneş titrer, yanar didarının bak ihtirasından. Perişan bir niyaz inler hayatın müntehasından. Cemalinle ferahnak et ki, yandım ya Resulallah. Susuz kalsam, yanan çöllerde can versem elem duymam. Yanar dağlar yanar bağrımda, ummanlarda nem duymam. Alevler yağsa göklerden ve ben messeylesem duymam. Cemalinle ferahnak et ki, yandım ya Resulallah. Ne devlettir yumup aşkınla göz rahında can vermek? Nasip olmaz mı sultanım haremgahında can vermek? Sönerken gözlerim asan olur ahında can vermek. Cemalinle ferahnak et ki, yandım ya Resulallah. Boyun büktüm, perişanım, bu derdin sende tedbiri. Lebim kavruldu ateşten, döner payinde tezkiri. Ne dem gönlüm murad eylerse, taltif eyle kıtmiri. Cemalinle ferahnak et ki, yandım ya Resulallah.

0: Hüsnü Hal.
1: Kıvrıla kıvrıla uzanan bir sokak. Sokakta sıra sıra evler. Kimi kocaman açılmış bir ağız, kimi ince bir burun, kimi de gömleğine sığamamış bir göbek gibi duran cumbalı evler. Çeşit çeşit boyanmış, rengarenkler. Zamanın uğrayıp geçtiği, içinde ne varsa eskittiği, kullanılamaz hale getirdiği bir sokak değil, anılarla işlenmiş, neşe ve mutlulukla süslenmiş bir sokak. Zaman bu sokaktaki cumbalı evlerin kafesli pencerelerine, çamaşır iplerine, tahta kapılarına ve sokak taşlarına dört elle sarılmış. Her köşesinde bakıldığında beliren, dokunulduğunda hissedilen izler bırakmış. Suyun damlaya damlaya oyduğu ve kayganlaştırdığı bir sokak taşı gibi. Sokak taşları, birbirinden farklı irili ufaklı sokak taşları. Her biri aynı yolun aynı derecede önemli bir parçası. Taşlar aynı yola uzanmışlar ve yıllardır bir arada koyun koyuna yatıyorlar. Tıpkı o sokakta oturan insanlar gibi. O insanlar da o sokaktaki taşlar gibi her biri birbirinden farklı ama hepsi bir arada aynı iklimde yaşıyor, aynı kilimi dokuyorlar. Aynı kilimde kırmızı, mavi ve yeşil renkler. Aynı kilimde bereket, hayat ağacı, su yolu ve kuş şeklinde motifler. Hepsi bir yerde, el ele ve iç içeler. Sokakta ahşaptan yapılmış türlü oyuncaklar ve sokaklara açılan meşe ağacından yapılmış tahta kapılar. Tahta kapılar menteşelerinde gıcırdayarak dönecek ve sabaha kadar uyuttukları çocukları sokağa salacaklar. Çocuklar gülecek, eğlenecek, koşup oynayacak ve mutlu olacaklar. Az şey mi bunlar? Eski zaman masallarının fısıldaştığı o eski sokaklar ve boyası dökülmüş ahşap kapılar birçok nesli ağırlamış ve uğurlamışlar. Hala yeni misafirlerini bekliyorlar. Kapılar dizleri ağrıyan bir ihtiyar gibi sızlanıyor ve artık daha yüksek sesle gıcırdıyorlar. Kapılar. Kimine açıldılar, kimine kapandılar. Kimini içeri buyur ettiler, kimine yüz çevirdiler. Kapılar. Evin sırdaşı, ailenin bekçisi, geleni karşılayan, gideni uğurlayan, cansız tahtadan uşaklar. Kapılar, heyecanla, neşeyle, telaşla, aceleyle açıldılar. Ayrılıkla, hüzünle, kederle ağır ağır kapandılar. Yeşeren hayatı da onlar buyur etti içeri, solup giden canları da onlar çıkardı dışarı. Yamru yumru taşların ayaklar altında çiğnene çiğnene düzleştiği o sokaktaki yeşil boyalı tahta kapı da öyle. Bir gün saman sarısı saçları olan bir çocuk için açılmış sonuna kadar. Onun tahta beşikte sallanışının sesini duymuş, yürüyüşüne, büyüyüşüne, gülüşüne tanık olmuş uzun yıllar. Gün gelmiş yeşil boyalı tahta kapı yine neşeyle açılmış ardına kadar. Sarı saçlı delikanlı bir beyaz gerdanlıyla uçarcasına neşeyle girmiş kapıdan. Yıllar yıllar geçmiş, kahkahalar yükselmiş kapının ardından. Gün gelmiş delikanlı ihtiyarlamış, sarı saçları beyazlamış, dizleri bedenini taşıyamaz olmuş. Gönlünün gülü beyaz gerdanlı güvercini de öteki aleme kanat çırpmış. Sonunda kendisi de bebekliğinde kucakta girdiği kapıdan yine kucakta çıkmış ve sır olup toprağa karışmış. Onun gidişiyle kapanan kapı yıllar yılı sessizce beklemiş. Evin camları tozlanmış, perdeleri sararmış, bahçesini yabani otlar sarmış. Ama bir gün yine menteşelerinde dönmüş yeşil boyalı kapı. Yeniden hayat dolmuş içeri, taze gülüşler doldurmuş her yeri. Bir öncekilerin gülüşlerine, neşelerine karışmış yeni gelenlerin sesleri. Kapı yine sayısız kere açılmış, kapanmış, gelip gidene. Bu hep böyle olacak. Gelenler gidecek, gidenlerin yerine yenileri gelecek. Yeşil boyalı kapı dünyadan ahirete asırlar boyu açılıp kapanacak. Her gidenin yerini yenisi dolduracak. Her gidenin sesi o kıvrıla kıvrıla uzanan sokakta yankılanacak. Sokak taşlarında ayak izleri, tahta kapılarda gülüşleri kalacak. İnsan nihayetinde bir gecelik misafir gibi konakladığı bu handan, girdiği o yeşil boyalı kapıdan bir gün çıkacak ve yeşil boyalı bir başka tahta atın sırtında asıl yurduna varacak.
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Ebu Musa el-Eş'ari'den radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir topluluktan çekinip endişe ettiği zaman Allahümme ec'al fi nuhurihim ve ne'uzu bike min şururihim. Allah'ım, onları sana havale ediyor, kötülüklerinden de sana sığınıyoruz buyururdu. Ebu'l-Münzir Übey bin Ka'b'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Rüzgara sövmeyin. Hoşunuza gitmeyen tarafını gördüğünüzde Allah'ım senden bu rüzgarın hayrını, onun getireceği ve sebep olacağı şeylerin hayrını isteriz. Onun kötülüğünden, getireceği ve sebep olacağı zararların kötülüğünden de sana sığınırız diye dua edin. Abdullah bin Amr bin As'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Büyük günahlar Allah'a ortak koşmak, anne ve babaya asi olmak, adam öldürmek, bile bile yalan yere yemin etmektir. Buhari'nin diğer bir rivayeti de şöyledir. Bir bedevi Hazreti Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem gelip, "Ey Allah'ın Resulü, büyük günahlar nelerdir?" diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Allah'a şirk koşmak." dedi. Bedevi, "Sonra hangisidir?" deyince, "Gamus yemini" buyurdu. Ravi Abdullah bin Amr diyor ki, "Ey Allah'ın Resulü, gamus yemini nedir?" dedim. Resulullah, "Bir Müslümanın malından alabilmek için yalan yere edilen yemindir." buyurdu. İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Gece namazınızı vitir ile noktalayın. Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabından bazılarının geride saf tuttuklarını gördü ve ilerleyin ve bana uyun. Sizden sonra gelenler de size uysun. Hala geride kalmak isteyenleri Allah fazilette geride bırakır buyurdu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Hazreti Hatice'nin yeğeni Hakim bin Hizam, Peygamberimizin gençlik arkadaşıydı. Cömertliğiyle ve güzel ahlakıyla tanınan bu sahabi, boykot yıllarında kendi henüz Müslüman olmamasına rağmen, ablukaya alınan müminlere bu zulümden kurtulmaları için yardım etmişti. Mekke'nin fethinden sonra Müslüman olan Hakim bin Hizam, Huneyn Savaşı'nda Müslümanların safında yerini alarak üzerine düşen görevi yerine getirmişti. Efendimiz ona Huneyn ganimetlerinden 100 deve verdi. Ancak gönlü daha fazlasını arzuluyordu. Resul-i Ekrem'in yanına gelerek kendisine az mal verildiğini ima edince eski dostu ona daha fazla ikramda bulunmuştu. ne de olsa kalplerinin İslam'a ısınmasını istediği daha yeni inanmışlardan biriydi o. Fakat ısrarla ganimet talebini yineliyor ve kendisine verilen miktarın artırılmasını bekliyordu. İkinci ricayı da kırmamıştı cömert peygamber. Ama hakim bu sefer de tatmin olmamışa benziyordu. Onun bu durumunu gören Efendimiz, "Ey hakim," dedi, "bu dünya malı göz alıcı ve tatlıdır. Kim bu mala cömert bir gönülle sahip olursa, kendisi için malı bereketlenir. Ama kim de hırs ve tamahla dolu bir kalple bu malı arzularsa, onun için malın bereketi kaçar." Hakim bin Hizam bu sözlerden son derece etkilenmişti. "Ey Allah'ın Resulü, seni hak din ile gönderene yemin olsun ki, bu dünyayı terk edene kadar bir daha asla kimseden bir şey almayacağım." Ve sözünde durdu. Resulullah'ın vefatından sonra Hazreti Ebubekir ve Hazreti Ömer dönemlerinde kendisine hazineden tahsis edilen payı kabul etmedi. Onun bir hac mevsiminde 100 köle azat ettiği ve kurbanlık olarak 100 deve kestirdiği rivayet edilir. Hakim bin Hizam Bedir Savaşı'nda müşriklerin safında yer almış ama fiilen savaşmamıştı. Bu savaştan sağ salim kurtulduğuna çok sevinir ve bundan dolayı yeminlerine, "Bedir günü beni ölümden kurtaran Allah'a andolsun ki," diye başlardı.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Ebu Hureyre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Biriniz ayakkabılarınızın sağından başlayarak giyinsin. Çıkarırken de önce sol ayağındakini çıkarsın. Sağdaki ilk giyilen ve son çıkarılan olsun." Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: "Yemenliler geldiğinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, 'Size Yemenliler geldi. Onlar el sıkışma adetini buraya ilk getirenlerdir.'" demiştir. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Biriniz insanlara namaz kıldırdığında namazı kısa tutsun. Çünkü içlerinde zayıf, hasta ve yaşlı olanlar vardır. Kendi başına kılarken istediği kadar uzatsın.

Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Muhacirlerin yoksullarından bazıları bir gün Allah Resulüne gelip, "Zenginler üstün dereceleri ve ebedi nimetleri elde edip götürdüler," dediler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Ne yaptılar da götürdüler?" deyince, "Onlar da bizim gibi namaz kılıyor,"

gibi oruç tutuyor, fazla olarak sadaka veriyorlar. Bizse veremiyoruz. Onlar köle azat ediyorlar, biz yapamıyoruz dediler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, sizden öncekilerin mertebelerine ulaşabileceğiniz, sonrakileri geçeceğiniz ve sizin yaptıklarınızı yapmadıkları sürece kimsenin sizden daha faziletli olamayacağı bir şeyi öğreteyim mi size buyurdu. Onlar da evet öğretin ya Resulallah dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem her namazın sonunda 33'er kere Sübhanallah, Elhamdülillah ve Allahu Ekber deyin buyurdu. Bir müddet sonra fakir muhacirler tekrar gelerek, zengin kardeşlerimiz bizim yaptıklarımızı işittiler. Onlar da bizim gibi yapmaya başladılar dediler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bu Allah'ın bir lütfudur ve onu dilediğine verir buyurdu.

Ebu Yahya Üseyd bin Hudayr anlatıyor. Ey Allah'ın Resulü, filan kimseyi vali tayin ettiğiniz gibi beni de vali tayin etmez misiniz dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, siz benden sonra adam kayırma gibi durumlarla karşılaşacaksınız. Bana ahirette havuz başında kavuşuncaya kadar sabredin buyurdu.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
2: Subhanellezi sahhara lana hâzâ ve mâ kunnâ lehu mukrinîn ve innâ ilâ rabbina lemunqalibûn. Allahümme innâ nes'aluka fî seferina hâzâl birra ve takvâ ve minel ameli mâ tardâ. Allahümme hevvin aleyna seferana hâzâ واطوي عنا بعده. اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل والولد. آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون.
3: İtaat altına almaya gücümüzün yetmediği bu hayvanı bizim hizmetimize veren Allah'ı tesbih ederim. Şüphe yok ki dönüp dolaşıp ona varacağız. Allah'ım, bu yolculuğumuzda bizi iyilik ve takvaya ve razı olacağın amellere muvaffak kılmanı dileriz. Allah'ım, bu yolculuğumuzu kolaylaştır ve yolumuzu kısalt. Allah'ım, seferde bizim yardımcımız, ailemizi koruyacak olan sensin. Allah'ım, yolculuğun zorluklarından, perişan hallerden ve seferden dönünce malımızda, ailemizde ve çocuklarımızda üzüntü verici kötü haller görmekten sana sığınırım. Biz yolcular tövbe ve ibadet ederek ve Rabbimize hamd ederek dönüyoruz.

Mugire bin Şube'den radıyallahu anh şöyle nakledilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazı bitirip selam verdikten sonra La ilahe illallahu vahdehu la şerike leh lehül mülkü ve lehül hamdü ve huve ala külli şeyin kadir. Allahümme la mani'a lima a'teyte ve la mu'tiye lima mena'te ve la yenfe'u zel ceddi minkel ceddü. Bir Allah'tan başka ibadete layık hiçbir ilah yoktur. Mülk O'nundur. Hamd O'na mahsustur. O'nun her şeye kudreti yeter. Allah'ım, senin verdiğine engel olabilecek, vermediğini de verebilecek yoktur. Bir kimsenin güç ve serveti senin yardımın olmadıkça ona fayda vermez, derdi. Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem hangi namaz daha faziletlidir diye soruldu. Resulullah kıyamı uzun olan namaz buyurdu. Havle binti Hakim'in radıyallahu anha işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir kimse bir yerde konaklar ve Euzu bi kelimatillahi tammeti min şerri ma halaka. Yaratılmışların şerrinden Allah'ın kusursuz sözleriyle Allah'a sığınırım derse, konakladığı yerden ayrılıncaya kadar hiçbir şey ona zarar vermez. Hazreti Ayşe'den rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Hazreti Peygamber'in ahlakı, Kur'an ahlakıydı.

0: Enes'ten radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Arsızlık, fuhşiyat bulunduğu ortamı kirletir. Haya ise bulunduğu ortamı süsler.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Hureyre'nin rivayet ettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şakî, bedbaht dışında kimse cehennem ateşine girmez buyurmuş. Ey Allah'ın Resulü, şakî kimdir diye kendisine sorulunca da şakî, Allah için hiçbir

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir kimse mecliste oturup uzun uzadıya boş şeyler konuşur. Ancak oradan ayrılmadan önce Allah'ım seni her türlü noksan sıfatlardan tenzih eder ve sana hamd ederim. Senden başka ilah olmadığına şehadet ederim. Senden beni bağışlamanı diler ve sana tövbe ederim duasını okursa o mecliste yaptığı hataları bağışlanır.

Enes'in radıyallahu anh İsra hadisesini anlattığı meşhur hadisinde aktardığına göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi: Cebrail beni birinci kat göğe çıkarıp oraya girmek için izin istediğinde kim o denildi? Cebrail diye cevap verdi. Yanındaki kim denildiğinde de Muhammed cevabını verdi. Beni ikinci kat göğe çıkarıp oraya da girmek için izin istediğinde kim o denildi? Cebrail diye cevap verdi. Yanındaki kim denildiğinde de Muhammed cevabını verdi. Üçüncü, dördüncü ve diğer gök katlarında da her sema kapısında kim o denildi? O da Cebrail diye cevap verdi.

İbn Ömer radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: en güzel iyilik bir kimsenin baba dostunu görüp gözetmesidir.

Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. İnkarcı biri bir iyilik yaptığı zaman ona iyiliği karşılığında dünyalık verilir. İnanana gelince Allah Teala onun iyiliklerini ahirete saklar. Dünyada da itaatine göre rızık verir. Ebu Musa'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Yahudiler kendilerine yerhamükümüllah diyeceğini ümit ederek Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem yanında yalancıktan aksırırlardı. Peygamberimiz de Allah size hidayet versin ve halinizi güzelleştirsin derdi.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Kırk hadiste iyilik.
2: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çoğu zaman şöyle dua ederdi.
3: Allahümme Rabbena atina fiddunya hasene ve fil ahireti hasene ve qina azaben nar.
2: Allah'ım, bize dünyada da ahirette de iyilik ve güzellik ver. Bizi cehennem azabından koru. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem duanın önemine işaret etmiştir. Zira dua, insanın kalben ve zihnen problemlerini çözmeye, iyilik üretmeye ve kötülükten korunmaya hazırlandığı bir süreçtir. Dua, bir çocuğun saf ve tertemiz duygularla ilgili

0: Ey Rabbimiz, bize bu dünyada da iyilik ver, öteki dünyada da iyilik ver. Bizi cehennem azabından koru derler. İnsanlardan öyleleri de vardır ki tek dünyalı yaşarlar. Dünya hayatı yüce yaradanın sevgisini hak etme, rızasını kazanma yurdudur. Bu yüksek gaye ile değerlendirildiğinde dünya hayatı hafife alınmamalı ve bir fırsat bilinmelidir. Ancak tüm planlarını, programlarını sadece dünyayı dikkate alarak ayarlayanlar için güzellikler sadece bu dünyadadır. Kur'an'da haber verildiğine göre bu insanlar Allah'ı anıp dua ederken, "Ey Rabbimiz, bize bu dünyada ver," derler. Bu şekilde dua edenlerin ne istedikleri belirtilmemiştir. Fakat sadece dünyayı isteyen kimse dünyanın esiri olur. Böyleleri Allah'tan geçici olanı isterler. Bu kişilere göre iyilik, güzellik sadece buradadır. Onlar yalnız dünyayı istedikleri için ahiret hazırlığını ve ahiret güzelliklerini görmezden gelirler. Bu yüzden de bu insanların ahiretten hiç nasibi yoktur. Dünya hayatını bir fırsat bilenler, Allah'tan doğru dilekte bulunanlar, hem bu dünyanın iyiliklerini hem de öteki dünyanın iyiliklerini isterler. İnananlar ebedi azaptan çok korkarlar. Hayatlarını buna göre dengelerler. Dünyada yaptıkları iyiliklerin karşılığını ahirette görecek olanlar işte bunlardır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadiste geçen bu duayı çokça okumuştur. Bu nedenle her fırsatta bu dua tekrar edilmeli, alışkanlık haline getirilmeli ve bütün dualarda yer almalıdır. Dünya ve ahiret iyilikleri için duamız şudur: Rabbim, senden dünyada sağlık, geçim rahatlığı, iyi işlerde başarı, erdemli eş, hayırlı evlat, güzel amel, ilim ve ibadet, ahirette de ebedi mutluluk talep ederiz.
1: Kırk hadiste iyilik.

0: uçmasını uğursuzluk saymak, ufak taşlar atarak veya kum üzerine çizgiler çizerek fal açmak, sihir ve kehanet çeşitlerindendir. Müminlerin annesi Cüveyriye bint el-Haris'ten radıyallahu anha şöyle dediği rivayet edilmiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazını kıldıktan sonra namaz kıldığı yerde oturan, tesbihat ile meşgul olan Cüveyriye'nin yanından çıkmış, sonra kuşluk vaktinde yine onun yanına dönmüştü. Cüveyriye'yi hala yerinde tesbih ile meşgul olup otururken görünce şöyle buyurdu. Yanından ayrıldığımdan beri bu şekilde tesbihata devam mı ediyorsun diye sordu. Cüveyriye evet cevabını verdi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, ben senin yanından ayrıldıktan sonra şu dört kelimeyi 3 defa söyledim ki bütün gün söylediğin zikirlerle ölçülse bu kelimeler sevapta onlara ağır basar. Bunlar şu kelimelerdir. Sübhanallahi ve bihamdihi adede halkihi ve rıza nefsihi ve zînete arşihi ve midade kelimatih. Mahlukatı sayısınca kendisinin hoşnut olacağı kadar arşının ağırlığınca ve bitip tükenmeyen kelimeleri adedince ben Allah'ı uluhiyet makamına yakışmayan sıfatlardan tenzih eder ve ona hamd ederim buyurdu. Berâ bin Azib'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem safların arasına girer, bir taraftan diğer tarafa kadar dolaşır, göğüslerimize ve omuzlarımıza elini dokundurarak ileri ve geri çıkanları düzeltir ve şöyle derdi. Safta ileri geri durmayın. Yoksa kalpleriniz de farklılaşır. Şüphesiz ki ön saflarda namaz kılanlara Allah rahmet eder, melekler de dua eder. Üsame bin Zeyd'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir yerde veba salgını olduğunu işittiğiniz zaman oraya girmeyin. Bulunduğunuz yerde veba salgını baş gösterirse oradan da çıkmayın buyurdu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Yatsı namazını cemaatle kılan kimse, gece yarısını ibadetle geçirmiş gibi sevap kazanır. Yatsı ve sabah namazını cemaatle kılan kimse ise, geceyi tümüyle ibadetle geçirmiş gibi sevap kazanır.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Amr bin Şuayb'ın babası aracılığıyla dedesi Abdullah bin Amr radıyallahu anh'tan rivayet ettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Çocuklarınızdan

Çocuklardan 7 yaşına geldiklerinde namaz kılmalarını isteyin. 10 yaşına bastıklarındaysa namaz kılmaları için paylayın. Kardeş de olsalar yataklarını ayırın.

İmran bin Husayn radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam peygambere gelip sallallahu aleyhi ve sellem "Esselamu aleyküm" dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de aynı şekilde karşılık verdi. Sonra selam veren zat oturdu. Bunun üzerine peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem 10 sevap kazandı buyurdu. Sonra bir başkası gelip "Esselamu aleyküm ve rahmetullah" dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de aynı şekilde cevap verince selam veren oturdu. Resulullah 20 sevap kazandı buyurdu. Sonra bir adam daha geldi ve "Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh" dedi. Peygamberimiz yine aynı şekilde cevap verince selam veren oturdu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 30 sevap kazandı buyurdu.

Ebu Musa'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala gündüz günah işleyenlerin tövbe etmesi için gece mağfiret elini uzatır. Gece günah işleyenlerin tövbe etmesi için de gündüz mağfiret elini uzatır. Güneş batıdan doğuncaya, kıyamet kopuncaya kadar bu böyle devam eder. Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh anlatıyor. Peygamberle birlikte sallallahu aleyhi ve sellem bir seferdeydik. Bu sırada devesine binmiş bir adam geldi. Adam açlıktan yiyecek bir şeyler bulmak ümidiyle sağa sola bakınmaya başladı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem fazla binek hayvanı olanlar olmayanlara versin. Fazla azığı olanlar da azığı olmayanlara versin buyurdu. Ve olabilecek her türlü malı zikretti. Böylece hiçbirimizin fazla mal saklamaya hakkı olmadığını anlamış olduk.

0: Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yapmayı sevdiği bir işi ondan görerek halk da yapar ve neticede kendilerine farz olunur endişesiyle terk ederdi.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Köle olan kocası Muis'ten boşanmak isteyen Berire'ye, kocasının isteği üzerine Hazreti Peygamber, "Ey Berire, Allah'tan kork, çünkü o senin eşin ve çocuğunun babasıdır," buyurmuştu. Bunun üzerine Berire, "Ey Allah'ın Resulü, bunu bana emrediyor musun?" diye sormuş. Peygamber Efendimiz de, "Hayır, ben sadece bir aracıyım," diyerek cevap vermişti. Allah Resulü'nden vahiy kaynaklı değil, kendi kanaatini ihtiva eden bir cevap alan Berire, onun tavsiyesine uymamış ve kocasına dönmemişti.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem münafıklara sabah ile yatsı namazlarından daha ağır gelen hiçbir namaz yoktur. Eğer insanlar bu iki namazdaki sevabı bilselerdi, emekleyerek de olsa kılmaya gelirlerdi, demiştir. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sağılan süt nasıl memeye tekrar girmezse Allah korkusundan ağlayan kimse de cehenneme girmez. Allah yolundaki cihadın tozu ile cehennem dumanı bir kimse üzerinde birleşmez buyurmuştur. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Biriniz cennetin en düşük derecesinde bile olsa kendisine dile dilediğini denilir. O da gönlünden dileklerde bulunur. Tamam mı diye sorulur. Evet deyince ona neler dilediysen sana iki katı verilecek denir. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kesin bir emir vermeden Ramazan gecelerinde ibadet etmeye teşvik eder ve şöyle derdi. Sevabına inanarak ve mükafatını Allah'tan umarak geceyi ibadetle, teravih ve bunun gibi geçiren kimsenin geçmiş günahları bağışlanır. İbn Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ikindi namazından evvel 4 rekat sünnet namaz kılan kimseye Allah rahmet etsin buyurmuştur.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem içilecek şeye üflemekten nehyetti. Bunun üzerine bir adam, kaptaki suyun yüzünde çer çöp görürsem ne yapayım diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, çöp düşünceye kadar dök dedi. Adam bu defa, ben bir solukta suya kanamıyorum dedi. Resulullah da, öyleyse nefes alırken kaseyi bardağı ağzından uzaklaştır buyurdu.

Ebu Katade el-Haris bin Rib'i el-Ensari radiyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: "Ben uzun kılmak niyetiyle namaza dururum. Arkadan bir çocuğun ağladığını duyunca annesine sıkıntı vermek istemediğim için namazı kısa keserim."

Hazreti Ayşe radıyallahu anhadan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme veba hastalığını sormuş, Allah Resulü de ona şöyle cevap vermiştir. Veba, Allah Teala'nın dilediği topluluğa gönderdiği bir çeşit azaptı. Allah onu müminler için rahmet kıldı. Veba hastalığına yakalanan, sabredip ecrini umarak ve başına Allah'ın yazdığından başka hiçbir şey gelmeyeceğini bilerek memleketinde kalan kimse şehit sevabına nail olur.

0: Vabisa bin Mabet radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Resulullah'a gelmiştim. İyiliğin ne demek olduğunu sormak için geldin değil mi dedi. Evet ya Resulallah dedim. İnsanlar fetva verse de sen kalbine danış. İyilik kalbinin yattığı, gönlünün yatıştığı şeydir. Günahsa seni rahatsız eden, kalbinin tereddüt ettiği şeydir buyurdu. İbni Abbas'tan radıyallahu an rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kabın içine solumayı ve üflemeyi yasaklamıştır.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Nefesinle yeniden çizilecek desenler. Çehreler yepyeni bir değişim geçirecek. Aydınlığa, nurunla kavuşacak mahzenler. Anneler çocuklara hep seni içirecek. Yağmur, seninle biter sonsuzluğu evrenin. Sana mümindir sema, sana muhtaçtır zemin. Damar damar seninle, hep seninle dolsaydım. Batılı yıkmak için kuşandığın kılıcın kabzasında bir dirhem gümüş de ben olsaydım. Kardeşler arasına heyhat, suizan düştü. Zedelendi sağduyu, körleşen izan düştü. Şarkısıyla yaşadık yıllar yılı baharın. İnsanlık bahçemize sensizlik hazan düştü.

Hazreti Ali oğlu Hüseyin'e şunları anlatmıştı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem her zaman güler yüzlü, yumuşak huylu ve nazikti. Asla kötü huylu, katı kalpli, bağırıp çağıran, çirkin sözlü, kusur bulan ve cimri bir insan değildi. Hoşlanmadığı şeyleri görmezlikten gelir. Kendisinden beklentisi olan kimseleri hayal kırıklığına uğratmaz ve onların isteklerini tamamen boşa çıkarmazdı. Üç şeyden titizlikle uzak dururdu. Ağız kavgası, boş boğazlık ve malayani. Şu üç husustan da titizlikle sakınırdı. Hiç kimseyi kötülemez, kınamaz ve hiç kimsenin ayıbıyla gizli taraflarını öğrenmeye çalışmazdı. Sadece yararlı olacağını düşündüğü konularda konuşurdu. O konuşurken meclisinde bulunan dinleyiciler başlarının üzerine kuş konmuşçasına hiç kımıldamadan kendisine kulak kesilirlerdi. Susunca da konuşma ihtiyacı duyanlar söz alırlardı. Ashab Efendimizin huzurunda konuşurlarken birbirleriyle asla ağız dalaşında bulunmazlardı. İçlerinden birisi Resulullah'ın huzurunda konuşurken o sözünü bitirinceye kadar hepsi de can kulağıyla konuşulanı dinlerdi. Allah Resulü'nün katında onların hepsinin sözü ilk önce konuşanın sözü gibi ilgi görürdü. Ashabın güldüklerine kendisi de güler. Onların taaccüp ettikleri şeylere kendisi de hayretlerini ifade ederlerdi. Huzuruna gelen yabancıların kaba saba konuşmalarıyla yersiz sorunlarının yol açtığı tatsızlıklara sabrederdi. Hatta ashabı o tür kimseleri yanından çekip uzaklaştırmak isteseler dahi buna izin vermez, yine sabrederdi. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle derdi: bir ihtiyacının giderilmesini isteyen biriyle karşılaştığınız zaman ona yardımcı olunuz. Efendimiz ancak yapılan iyiliğe denk düşen ve fazla dal kavukluğa kaçmayan övgüleri kabul eder ve haddi aşmadığı müddetçe hiç kimsenin sözünü kesmezdi. Şayet huzurunda haddi aşacak şekilde konuşurlarsa o zaman ya konuşanı susturmak ya da o meclisten kalkıp gitmek suretiyle ona engel olurdu.

Abdullah bin Hubeyb'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana, ey Abdullah, sabah akşam 3 kere İhlas, Kul Hüvallahu Ehad ve Muavvizeteyn, Felak ve Nas surelerini oku. Bu sureler her şeye karşı sana yeter buyurdu. Ukbe bin Amir'den radıyallahu anh rivayet olunduğuna göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Mü'min, mü'minin kardeşidir. Dolayısıyla bir mü'mine kardeşinin satışı üzerine satış yapması, bitmiş veya devam eden satışı bozarak alıcı olması, din kardeşinin dünür olduğu bir kadına o vazgeçinceye kadar dünür olması helal olmaz.''

0: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir kimse güzelce abdest aldıktan sonra cuma namazına gelir, hutbeyi sessizce dinlerse, 3 gün ziyadesiyle bu cumadan diğer cumaya kadar olan toplam 10 günlük vakit içindeki günahları mağfiret olunur. Hutbeyi güzelce dinlemeyip mescidin zeminindeki taşlarla oynamak gibi gereksiz bir işle meşgul olursa vaktini boşa geçirmiş olur. İbni Abbas radıyallahu anh anlatıyor. Cebrail aleyhisselam yanında otururken Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yukarıdan bir ses işitti ve başını kaldırdı. Cebrail aleyhisselam, bu bir gök kapısıdır ki yalnız bugün açıldı. Şimdiye kadar açılmamıştı, dedi. Bu kapıdan bir melek inince yine Cebrail aleyhisselam, bu melek yeryüzüne ancak bugün inen bir melektir. Şimdiye kadar hiç inmemişti, dedi. Melek Resulullah'a selam verdi ve dedi ki, sana verilen 2 nuru müjdeliyorum. Bunlar senden evvel hiçbir peygambere verilmedi. Bunlardan biri Fatiha suresi, diğeri ise Bakara suresinin sonlarıdır. Bunlardan bir harf bile okusan Allah mükafatını verir. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Allah Teala sizin 3 şeyinizden hoşnut olur, 3 şeyinizden de hoşlanmaz. Allah'a ibadet edip ona hiçbir şeyi ortak koşmamanızdan, hep birlikte Allah'ın ipine, kitabına sımsıkı sarılmanızdan, tefrikaya düşmemenizden hoşnut olur. Dedikodu yapmanızdan, çok soru sormanızdan ve lüzumsuz yere mal harcamanızdan da hoşlanmaz.
1: Nasreddin Hoca rehberliğinde sevgili peygamberimizin hayatını ve hepimize örnek üstün ahlakını tanıyacak, hocanın canlı, neşeli haliyle hem bilgilenecek hem gülecek, en önemlisi de düşüneceğiz. Nasreddin Hoca Peygamber Efendimiz'i anlatıyor, hafta içi her gün saat 19.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.
2: Hayber Yahudilerinden Amir'in Yesar adında Habeşli zenci bir kölesi vardı. Bu köle Amir'in davarlarını güderdi. Peygamberimizin Hayber'i kuşattığı sırada Hayberlilerin silaha sarıldıklarını gören Yesar onlara, "Siz ne yapmak istiyorsunuz?" diye sordu. Onlar da, "Şu peygamber olduğunu söyleyen kişiyle çarpışacağız," dediler. Onların cevabındaki peygamber sözü, ruh dünyasında anlatılması mümkün olmayan bir tesir bıraktı Yesar'ın. Müslüman olup bu peygambere inanmak istedi ve sürüsünü doğruca Allah Resulü'nün bulunduğu tarafa doğru sevk etti. Hazreti Peygamber'in yanına geldi ve ona, "Ey Muhammed, sen neler söylüyor ve nelere davet ediyorsun?" diye sordu. Peygamberimiz, "İslam'a, Allah'tan başka ilah olmadığına, benim de Allah'ın Resulü olduğumu kabul etmeye davet ediyorum," dedi. Yesar, "Ben böyle şehadet getirir ve Allah'a iman edersem benim mükafatım nedir?" diye sordu. Peygamberimiz, bu iman ve şehadet üzerine ölürsen, senin mükafatın cennettir. Buyurunca Yesar, ya Resulallah, bana İslam'ı anlat, dedi. Peygamberimiz İslam'ı anlattı. Yesar, anlatılanları ilgiyle dinledi ve Müslüman oldu. Müslüman olduktan sonra,

0: Ya Resulallah, ben şu davarların sahibinin, amirin işçisiyim. Bu davarlar benim yanımda bir emanettir. Şimdi ben bunları ne yapayım? Diye sordu. Peygamberimiz, onları karargâhtan dışarı çıkar. Onlara bağırıp kov ve gitmeleri için ufak taşlar at. Muhakkak ki Yüce Allah sana emanetini eda ettirecek, onlar sahiplerinin yanına döneceklerdir, buyurdu. Yesar hemen kalkıp yerden bir avuç küçük taş alıp davarlara attı. Onları kovaladı. Davarlar sanki çoban tarafından sürülüyorlarmış gibi kaleye girinceye kadar topluca ilerlediler, sahiplerinin yanına döndüler. Sürü sahipsiz gelince amir, kölesi Yesar'ın Müslüman olduğunu anladı. Yesar doğruca muharebeye koştu. Hayber Kalesi'ne sancağı diken Hazreti Ali'nin peşinden kaleden içeri daldı. Daha bir vakit bile namaz kılamadan, bir tek secde bile yapamadan Yahudilerin attıkları taşla şehit oldu. Yesar, Peygamberimizin yanına getirilip sırt üstü yatırıldı. Üzerine de bir örtü örtüldü. Peygamberimiz ona dönüp baktı ve dedi ki, şimdi onun yanında iki melek gördüm. Melekler Yesar'ın yüzünden tozları silerken, Allah seni toza toprağa bulayanın yüzünü toza toprağa bulasın, seni öldüreni öldürsün demekteydiler.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Enes'ten radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem Adba adlı devesi yarışlarda geçilemezdi. Hatta hiçbir deve ona yaklaşamazdı bile. Bir seferinde bir bedevi devesi üzerinde geldi ve onu geçti. Bu durum Müslümanların ağrına gitti. Bunu fark eden Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, dünyada yükselen her şeyi geri indirmek Allah'ın bir kanunudur dedi.

Ebu Hureyre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah kibrinden dolayı elbisesini yerde sürükleyen kimseye kıyamet gününde rahmet nazarıyla bakmaz.

Hazreti Ali'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem ipeği sağ, altını da sol eline alıp bu ikisi ümmetimin erkeklerine haramdır dediğini gördüm.

0: Şerit bin Süveyd'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Ben sol elimi arkama almış, diğer elimle de yere dayanmış vaziyette otururken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana rastladı ve Allah'ın gazabına uğramış kimseler gibi mi oturuyorsun dedi. İbn Ömer'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kim böbürlenerek elbisesini yerde sürürse Allah kıyamet gününde onun yüzüne bakmaz buyurdu. Bunun üzerine Hazreti Ebubekir, "Ya Resulallah, dikkat edip korumazsam benim elbisem de yere değiyor." dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Sen bunu kibirden dolayı yapanlardan değilsin." buyurdu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
3: Allahümme a'inni ala gamaratil mevti ve sakaratil mevt.
4: Allah'ım ölüm esnasındaki sıkıntılara karşı bana yardım et.

0: Cabir'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sol elinizle yemeyin. Çünkü şeytan sol eliyle yer. Abdullah bin Ömer'in torunu Muhammed bin Zeyd anlatıyor. Bir gün bazı kimseler dedesi Abdullah'a, biz yöneticilerimizin yanına girdiğimizde onlara dışarıda söylediklerimizin tersini söylüyoruz dediler. Abdullah bin Ömer radıyallahu anh, biz bunu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında iki yüzlülük sayardık dedi. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İnsanlardaki şu iki huy nimete karşı nankörlükten kaynaklanmaktadır. Soy sopa dil uzatmak, ölüye feryat ederek ağlamak. Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Gecenin sonunda kalkamayacağından korkan kimse vitir namazını gecenin evvelinde kılsın. Gecenin sonunda uyanacağını ümit eden ise gecenin sonunda kılsın. Zira o vakitte kılınan namazda melekler hazır bulunur. İşte bu daha faziletlidir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Sonra aceleyle kalktı. İnsanların omuzlarından atlayarak eşlerinden birinin odasına gitti. İnsanlar Allah Resulü'nün acele etmesinden dolayı telaşa düştüler. Resulullah kısa bir süre sonra geri geldiğinde acele edişinden dolayı ashabının şaşkınlığa düştüğünü gördü ve onlara "Evde bir miktar altın ve gümüş olduğunu hatırladım. Allah'a yönelmekten beni alıkoyar diye korktum ve onların dağıtılmasını emrettim." buyurdu. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit öğle namazı vaktidir. Şimdi Ankara için öğle ezanı vakti.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Numan bin Beşir anlatıyor. Babam servetinin bir kısmını bana bağışladı. Bunun üzerine annem Amra bint Revaha, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şahit olmadıkça ben bu işe razı değilim dedi. Babam bana yaptığı bağışa şahit olmasını istemek üzere Hazreti Peygamber'in yanına gitti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu bütün çocuklarına yaptın mı diye sordu. Babam hayır diye cevapladı. Bunun üzerine Resulullah Allah'tan korkun, çocuklarınız arasında adaletli olun buyurdu. Babam da geri döndü ve bağışından vazgeçti.
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: İbn-i Mesud radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: doğruluk iyiliğe, iyilik de cennete götürür. İnsan doğruyu söyleye söyleye Allah katında sıddık, dürüst olarak tescillenir. Yalan söylemek kötülüğe, kötülük de cehenneme götürür. İnsan yalan söyleye söyleye sonunda Allah katında yalancı olarak tescillenir.

Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem parmakları yalamayı ve çanağı sıyırmayı emretmiş ve siz bereketin yemeğin neresinde olduğunu bilemezsiniz buyurmuştur. Ebu Ümame el-Bahili'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ben haklı olsa dahi münakaşayı terk eden kimse için cennetin kıyısında bir köşk verileceğine, şakayla bile olsa yalan söylemeyen kimseye cennetin ortasında bir köşk verileceğine, ahlakı güzel olan kimseye de cennetin en yüksek yerinde bir köşk verileceğine kefilim.''

Huzeyfe'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gece yatarken elini yanağının altına koyar. Allah'ım senin isminle ölür, uyur ve yine senin isminle

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine alnımı koydum. Sanki bir yeraltı nehri çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerim diyordu bir ses. İlk kıblesi benim ulu nebinin. Unuttu mu bunu acaba herkes? Burak dolanırdı yörelerimde. Miraca yol veren hız üssüydim. Bellidir kutsallığım şehir ismimden. Her yana nur saçan bir kürsü idim. Hani o günler ki binlerce mümin tek yürek halinde bana koşardı. Hemşehrim nebiler yüzü hürmetine cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Müminden yoksunum, tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam diyordu.

0: 40 hadiste sosyal hayat. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
1: Humullezine la yerkun ve la yesterkun ve la yetetayyarun ve ala rabbihim yetevekkelun.
0: Onlar büyü yapmayan, yaptırmayan, uğursuzluğa inanmayan ve Rablerine güvenenlerdir. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, kimlerin azap görmeden cennete gideceğini merak eden ashabına, insan iradesini devre dışı bırakma isteğine uyup, gizemli işlerle uğraşmayan ve yalnız senden yardım isterim diyerek Allah'a güvenenlerin bu ikrama kavuşacaklarını bildirmiştir. Bu insanların bir diğer özelliği, Allah'ın yarattıklarından herhangi bir varlığa uğursuzluk ithamından sakınmalarıdır. İnsan, yaratılışında var olan merak duygusu sebebiyle gelecekte neler olacağını bilmek istemiştir. Allah Resulü, geleceğe dair bilgi verdiklerini söyleyerek insanların merak duygularını istismar eden, bunu meslek haline getiren falcılar ve kahinlerden uzak durulması gerektiğini ifade etmiştir. Aksi davranıp onların sözlerine inananları, namazlarının 40 gün kabul edilmeyeceği konusunda uyarmıştır. Çalınan eşyaları bulduğunu iddia edenlere ve kahinlere inananlarsa, Peygamberimize indirilenleri inkar etmiş olmak gibi büyük bir tehlikeyle karşı karşıyadırlar. Rabbimiz, gaybı sadece kendisinin bileceğini Rabbimiz Kur'an'da defalarca ifade etmiştir. Bu kesin bilgiye rağmen, tarih boyunca devam eden geleceği bilme isteği günümüzde de sürmekte ve insanlar her gün yeni teknikler geliştiren modern falcıların istismarına maruz kalmaktadırlar. Bu işi meslek edinen insanlar, aile problemlerini çözeceklerini iddia ederek kendilerine başvuranları yanlış yönlendirmekte, esrarengiz çözüm yolları önermektedir. Bazen şirke düşmekle eşdeğer olan sihir, büyü gibi yollara başvurulmaktadır. Bu yöntemler ailede çok daha büyük krizlere sebep olmakta ve aile bireyleri

0: ...lerinin birbirine güveni sarsılmaktadır. İnsanları tedirgin eden olumsuz duygulardan biri de bazı kişilerin, eşyaların, hatta bazı zamanların uğursuz olduğunu düşünmeleridir. Eşyada uğursuzluk yoktur. Safer ayında uğursuzluk yoktur. Baykuşun ötmesinde bir uğursuzluk yoktur buyuran Allah Resulü, insanların enerjilerini gereksiz yere tüketmelerine sebep olan bu düşüncelerden kurtulmalarını ister.
1: 40 hadiste sosyal hayat.

0: Ebu Vakıt Haris bin Avf radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mescitte insanlarla birlikte otururken üç kişi geldi. İkisi Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem doğru yöneldi, diğeri ise gitti. Allah Resulü'nün yanında kalan iki kişiden biri halkada gördüğü bir boşluğa, diğeri halkanın arkasına oturdu. Üçüncü şahıs ise dönüp gitmişti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem işi bitince, "Bu üç kişinin durumunu size haber vereyim mi? Bunlardan biri Allah'a sığındı. Allah da onu barındırdı. Diğeri haya etti. Allah da onun hayasını kabul etti. Öbürü ise yüz çevirdi. Allah da ondan yüz çevirdi," buyurdu. Ebu Mesud el-Bedri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem niteliksiz köpekleri satarak elde edilen bedeli, fuhuş yolu ile elde edilen kazancı ve falcılıktan alınan ücreti yasaklamıştır. Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Lanetlenmeye sebep olacak iki şeyden sakının," buyurdu. Sahabiler, "Bunlar nelerdir?" diye sordular. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Halkın geçecekleri yol üzerine veya gölgelenecekleri yerlere, ağaçların altına, su kenarlarına, mesken ve civarına tuvaletini yapmaktır," buyurdu. Ebu Musa'nın radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir. Hazreti Peygamber'e, "Ey Allah'ın Resulü, hangi Müslüman daha faziletlidir?" diye sordum. Resul-i Ekrem, "Elinden ve dilinden Müslümanların güven içinde olduğu kimse," buyurdu. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. "Bazıları önünüze geçip size namaz kıldıracaklar. Şayet şartlarına uygun bir şekilde namaz kıldırırlarsa bu hem sizin hem de onların lehinedir. Ama hata ederlerse bu sizin lehinize, onların ise aleyhinedir." Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. "Kişi iyi düşünmeden söylediği bir söz yüzünden cehennemde uzaklığı doğu ile batı arasından daha uzak bir yere düşer."
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Akra bin Habis, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi torunu Hasan'ı öperken görünce, "Benim 10 çocuğum var. Onlardan birini bile öpmedim," dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Merhamet etmeyene merhamet olunmaz," buyurdu.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Yine Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İman 70 yahut 60 küsur bölümdür. Bunların en üstünü la ilahe illallah sözüdür. En aşağısı ise sıkıntı veren şeyleri yoldan kaldırmaktır. Haya da imanın bir bölümüdür.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İnsanları dolaşıp bir iki lokma ve bir iki hurmayla savuşturulan yoksul değildir. Hakiki yoksul, geçimini sağlayacak imkanı bulamayan ve halk tarafından durumu bilinmediği için sadaka verilemeyen ve kendisi de kalkıp sadaka istemeyen kimsedir. Ömer bin Hattab radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir kimse geceleyin Kur'an'dan okumayı adet edindiği bölümü okumadan yahut tamamlamadan uyuyakalır, sonra sabah namazıyla öğle namazı arasında onu okursa veya tamamlarsa o kimse için gece okumuş gibi sevap yazılır. İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Yalnız şu iki kişiye gıpta edilir. Birisi Kur'an öğrenip gece gündüz onunla amel eden kimse, diğeri de Allah'ın kendisine verdiği malı gece gündüz Allah yolunda harcayan kimse. Ebu Necih Amr bin Abese el-Sülemi radıyallahu anh'ın şöyle dediği rivayet edilmiştir. Ben cahiliye devrinde bile halkın sapıklıkta olduğunu ve hiçbir esas üzere bulunmadıklarını düşünürdüm. Onlar putlara tapıyorlardı. Bu sırada Mekkeli birinin mühim haberler yaydığını duydum. Hayvanıma binerek yanına geldim. Bir de ne göreyim? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gizli gizli davet yapıyor, kavmi de kendisine karşı baskı uyguluyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle gizlice görüşmenin bir yolunu aradım ve yanına gidip sen nesin dedim. Peygamberim dedi. Peygamber nedir deyince beni Allah gönderdi cevabını verdi. Neyle gönderdi dedim. Akrabalık ilişkilerini gözetmek, putları kırmak, Allah'ın birliğini kabul etmek ve ona hiçbir şeyi ortak koşmamakla gönderdi dedi. Senin bu davetine kimler uyuyor dedim. Bir hür ve bir de köle dedi. O gün beraberinde Ebu Bekir ve Bilal radıyallahu anh bulunuyordu. Bunun üzerine ben sana tabi olacağım. Senin yanında kalıp İslamiyet'i yaymak için çalışacağım dedim. Bugün buna gücün yetmez. Halimi ve halkın durumunu görmüyor musun? Ailenin yanına dön. İslamiyet'in yayılışını duyduğun zaman bana gel dedi. Bunun üzerine ailemin yanına geri döndüm. Peygamber daha sonra Medine'ye teşrif etti. Ben de kavmim arasında oturuyor, haber almaya çalışıyordum. Medine'ye gelip gelmediğini halktan soruşturmaya başladım. Derken Medineli birkaç kişi geldi. Onlara, Medine'ye gelen şu zat ne yaptı diye sordum. Kavmi onu öldürmek istediği halde insanlar ona koşuyor. Fakat bunu yapamadılar dediler. Bunun üzerine Medine'ye gelip Peygamberin yanına girdim ve ''Ya Resulallah, beni tanıdın mı?'' dedim. ''Evet, Mekke'de sen benimle bulunmuştun.'' dedi. Ravi devamla diyor ki ''Ya Resulallah, Allah'ın sana öğrettiği ve benim bilmediğim şeyleri bana öğret. Namazı öğret.'' dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ''Sabah namazını kıl. Sonra güneş bir mızrak boyu yükselinceye kadar ara ver. Çünkü güneş şeytanın boynuzları arasından doğar ve o vakitte kafirler ona secde ederler. Sonra dikilmiş mızrağın gölgesi azalıp bitinceye kadar nafile namaz kıl. Çünkü bu namaza melekler şahit olur. Taat ehli de hazır bulunur. Sonra ara ver. Zira o vakit cehennem iyice alevlenir. Mızrağın gölgesi artmaya başlayınca öğle namazını kıl. Çünkü bu namaza melekler katılır ve namaza tanıklık ederler. Nihayet ikindiyi kıl. Sonra güneş batıncaya kadar ara ver. Çünkü güneş şeytanın iki boynuzu arasından batar ve o zaman kafirler ona taparlar. Ravi diyor ki, ''Ya Resulallah, bana abdesti öğret.'' dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem,
sizden her kim abdest suyunu hazırlayıp ağzına, burnuna su verir ve burnunu temizlerse, yüzünün, ağzının ve burnunun günahları dökülür. Sonra Allah'ın emri üzerine yüzünü yıkarsa, suyla beraber sakalının etrafından yüzünün günahları düşer. Sonra dirsekleriyle beraber ellerini yıkarsa, suyla birlikte elinin günahları parmaklarının ucundan akar gider. Sonra başını meshederse, saçının uçlarından başının günahları suyla beraber dökülür. Sonra topuklarıyla birlikte ayaklarını yıkarsa, muhakkak ayaklarının günahları parmaklarının ucundan suyla birlikte akar gider. Bu adam kalkıp namaz kılar, Allah'a hamd eder ve layık olduğu vasıflarla onu yüceltir ve kalbini de tam manasıyla Allah'a bağlarsa, muhakkak o kimse günahlarından sıyrılır ve annesinden doğduğu günkü gibi olur. Ravi Amr bin Abese bu hadisi Resulullah'ın ashabından Ebu Ümame'ye haber verdiği zaman Ebu Ümame, "Ey Amr bin Abese, dediğine dikkat et. Bu kadar büyük sevap bir adama verilir mi?" demişti. Bunun üzerine Amr, "Ey Ebu Ümame, yaşım ilerledi, kemiklerim zayıfladı, ecelim de yaklaştı. Allah ve Resulüne yalan söylemek zorunda değilim. Eğer bu hadisi Resulullah'tan 1, 2, 3 hatta 7 defa duymamış olsaydım, bunu hiçbir zaman söylemezdim. Fakat bu hadisi ondan defalarca duydum." demiştir.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Devenin üzerindeki şehitler kim?
2: Kardeşim Abdullah, oğlum Hallat ve kocam Amr.
1: Allah sabrı cemil versin. Oğlun, kardeşin ve kocanı şehit verdin demek. Onları nereye götürüyorsun?
2: Medine'ye götürüyorum. Oraya defnedeceğim. Savaş meydanı şehitlerle dolu.
3: Allah'ım, senden şehitlik istiyorum. Yarın beni düşmanla karşılaştır. Onlar beni öldürsünler. Hatta cesedimi parçalasınlar. Beni dirilttiğin zaman vücuduna ne oldu diye sor. Ben de ya Rabbi, senin ve Resulün için yapıldı diye.
4: Mus'ab bin Umeyr şehit olmuş.
5: Abdullah bin Cahş, Abdullah bin Cübeyr, Hayseme, Amr bin Cemuhta.
6: Yüze yakın şehidimiz var. Allah'ım bize sabır ver.
7: Allah'ım bize sabır ver ya Rabbi.
6: Sabır ver.
8: Baba, o ölmüş. Savaşa gitmişti. Dönmedi.
9: Peygamberimiz de Beşir'le birlikte ağlıyor. Onun gözyaşlarını elleriyle silerken şöyle diyordu. Sus Beşir, ağlama. Ben senin baban olsam, Ayşe de senin annen olsa kabul etmez misin?
8: Etmez miyim? Tabii.
0: 65. bölüm.
9: Müslümanlardan Uhud Savaşı'na katılanların hepsi yaralıydı. Medine'ye geldikleri ilk günün gecesini yaralıların tedavisiyle geçirdiler. Tehlike henüz geçmemişti. Kureyş'in Medine'ye saldırmasından endişe eden sahabiler önlem almak gerektiğini düşündüler. Evs ve Hazreç kabilelerinin liderleri durumu istişare ediyordu.
10: Kureyş her an bir baskın yapabilir.
11: Ben de aynı şeyden korkuyorum. Allah Resulü'nü yalnız bırakmamalıyız.
10: Mescitte güvenliği arttırmamız lazım. Resulullah'ın evinin önünde ve mescit girişinde nöbet tutalım.
11: Tamam. Yarası ağır olanlar dinlensin. Biz bu gece teyakkuzda olalım.
10: Saad, sen ve ben burada. Peygamberimizin kapısının önünde nöbet tutalım. Hubab, Katade ve Ubeyd de mescit girişinde. Tamam mı arkadaşlar?
12: Tamam, tabii ki. Ömer'e, Ebu Bekir'e, Ali'ye de söyleyelim, dikkatli olsunlar.
13: Evet, herkes hazır olsun. Ne olur ne olmaz.
14: Allah bize yeter. O ne güzel vekildir.
9: Peygamberimizin aldığı yaralar onu bitkin bir hale getirmişti. O geceyi uyuyarak geçirdi. Hatta Bilal-i Habeşi'nin okuduğu ezanı duymadı. Bir müddet sonra Bilal yeniden kapısını çaldığında uyanabildi. Ancak güçlükle yürüyebiliyordu. Müslümanlar arkasında saf tutarak namaza durdular.

0: Kureyş ordusu Mekke'ye doğru yola çıkmıştı. Ama Medine'ye geri dönüp Müslümanların işini bitirip bitirmemek arasında tereddütteydiler.
1: Tamam artık, sessiz olun. Ortak bir karara varmamız lazım. İkrime, sen konuş.
2: Geri dönmeliyiz. Onları bu halde bırakırsak yine güçlenirler.
3: Bu işi bugün bitirir.
1: Tamam, susun artık. Halit, sen ne diyorsun? Savaşın seyrini değiştirdin. Onlara en ağır darbeyi vuran sensin. Durumları nasıl? Ne yapmalıyız?
4: Hemen hepsi yaralı. Aralarında durumu ağır olanlar var. Geri dönersek karşımıza çıkacak çok adam olmaz.
5: Sanki biz sapasağlam askerlere bir sahibiz. Baksana şunlara. Savaşın başında bizi tek tek doğradılar. Üstelik onların canları pahasına Muhammed'i koruyacaklarını biliyorsunuz. Karşımızda ölmek için can atan bir topluluk var. Geri dönüp yaralılarımızı tedavi ettikten sonra üstlerine yürüyelim.
6: Evet, evet, yürüyelim.
7: Evet, evet, evet, yürüyelim.
1: Bu da mantıklı. Daha güçlü bir şekilde saldırabiliriz.
2: Ama bizi korkaklıkla suçlayacaklar. Muhammed'i öldüremedik.
1: İyi düşünmeli, sağlam bir plan yapmalıyız.
0: Medine'deki Yahudiler ve münafıklar geri dönenleri iğneleyici sözlerle kışkırtmaya çalışıyorlardı. Savaş öncesinde 300 askeriyle geri dönen Abdullah İbni Übey, gazi olan oğlu Abdullah'a veryansın ediyordu.
8: Babanın sözünü dinlemedin Abdullah. Ben ne demiştim? Şehirden çıkmayın dedim. Ama Muhammed ne yaptı? Çoluk çocuğun sözüne uydu. Şimdi haline bak. Yüzün darmadağın olmuş, dişlerin dökülmüş.
5: Baba, ben Allah yolunda bu musibete uğradım.
8: Dediğimi dinleseydin bunlar başına gelmezdi.
5: Baba, keşke şehit olsaydım. Kesilen burnum da, dökülen dişlerim de Allah yoluna feda olsun.
8: Daha çok gençsin, ahmak.
0: Benzer bir olay da Zafer oğullarının evinde yaşanıyordu. Baba Hatip ölmek üzere olan oğlunun başında diğer evlatlarına çıkışıyordu.
9: Hayır, olamaz. Bunu ona siz yaptınız.
10: Biz mi yaptık?
9: Sizin yüzünüzden savaşa çıktı. Şimdi ölmek üzere.
10: Baba, oğlun şehit oluyor. Onun cennete gideceğini bilmiyor musun?
9: Cennet, cennet dediğinizde nedir ha? Vallahi siz aldanıyorsunuz.
11: Ne diyorsun sen baba?
5: Dediklerinin nereye gittiğinin farkında mısın?
9: Kesin sesinizi. Oğlum ölüyor. Oğlum.
0: Peygamberimiz ertesi sabah namazı kıldırdıktan sonra Bilal-i Habeşi'den Müslümanlara bir duyuru yapmasını istedi.
12: Ey Müslümanlar, beni dinleyin. Resulullah size düşmanı takip etmenizi emrediyor. Dün Uhud'da bizimle birlikte bulunanlardan başkası gelemeyecek. Yalnızca Uhud gazileri bu sefere katılacak.
5: Biz de Kureyş'in geri dönmesinden korkuyorduk. Onlara meydan okumazsak yeniden üstümüze yürürler.
13: Evet, herkes hazır olsun. Ne olur ne olmaz.
14: Burada olanlar olmayanlara duyursun.
15: Hemen hazırlanın. Hemen gitmeliyiz.
0: Haber Medine'nin uzak mahallelerinde oturan Müslümanlara ulaştığında hepsi yaralarını aldırmadan hazırlığa başladılar. Abdüleşel oğullarından Abdullah bin Sehl ile Rafi bin Sehl ağır yaralıydılar. Kendi aralarında konuşmaya başladılar.
16: Allah Resulü ile gazaya çıkma fırsatını kaçıracak mıyız?
5: Yanımızda binebileceğimiz bir hayvan da yok. Senin yaran daha ağır. Nasıl yapsak?
16: Hadi gel. Yola çıkalım.
5: Yürümeye dermanım yok.
16: Belki kiralayabileceğimiz bir hayvan buluruz.
5: Resulullah çağırdıysa burada kalamayız.
16: Allah bize kolaylık verir inşallah. Hadi bismillah. Rafi, yürüyemiyorsun. Sırtıma bin.
5: Sen de yaralısın. Bir de beni mi taşıyacaksın?
16: Ben daha iyiyim. Hadi gel. Şu yokuşu çıkalım, indiririm seni. Sarıl boynuma. Tamam, hadi bakalım.
5: Allah senden razı olsun.
0: Üseyd bin Hudayr da 7 ayrı yerine kılıç darbesi almış onları tedavi ettiriyordu. Resulullah'ın emrini duyunca derhal kalkıp hazırlanmaya başladı. Eşi yaralarının daha da kötüleşmesinden korkuyordu.
17: Üseyd, nereye gidiyorsun?
18: Allah Resulü çağırmış.
17: Ama sen yaralısın.
18: Uhud'a katılıp da yaralı olmayan kim var?
17: Allah hastalardan bu sorumluluğu kaldırmadı mı?
18: Bak, peygamberimiz de yaralı ama sefere çıkmamızı emretmiş. Ben bu emri duydum. Ona itaat etmem lazım. Yaralarım önemli değil. Onu yalnız bırakamam.
17: Peki. Allah güç kuvvet versin. Size zafer nasip etsin.
0: Allah yaralı olmalarına rağmen bu davete tereddütsüz icabet edenleri şu ayeti kerimelerle övdü. Onlar yaralandıktan sonra Allah'ın ve peygamberinin davetine uyan kimselerdir. Onlardan güzel davranıp iyilik edenlere ve Allah'a karşı gelmekten sakınanlara büyük bir mükafat vardır. Onlar öyle kimselerdir ki halk kendilerine insanlar size karşı ordu toplamışlar onlardan korkun dediklerinde bu söz onların imanını arttırdı ve Allah bize yeter o ne güzel vekildir dediler. Peygamberimiz yüzünde iki halka yarası, alnı yarılmış ve dişleri kırılmış, sağ omzu ve dizleri yaralanmış olduğu halde zırhını giydi. Tekrar savaşmaya hazırdı. Müslümanlar mescidin girişinde bekliyorlardı. Talha bin Ubeydullah, Resulullah'ın çıktığını görünce atını mescidin önüne getirdi. Peygamberimiz Talha'yı görünce silahının ve kalkanının nerede olduğunu sordu.
19: Yanımda ya Resulallah.
0: Talha zırhını giydi, kalkanını göğsüne yerleştirdi. Sadece göğsünde 9 yarası vardı. Ama onları önemsemiyordu. Arkadaşları kolunu kaldırdığında yaralarını gördüler.
20: Talha, göğsün pek iyi görünmüyor. İzin istesen.
19: Resulullah'ın yarası benim için daha önemli. Onu nasıl yalnız bırakırım?
0: Müslümanların samimiyetlerinin yanında münafıklardan orduya katılmak isteyenler de oluyordu. Çünkü onların ileri geri konuşmalarından herkes haberdar olmuştu. İki yüzlülüğünün ortaya çıkmasından korkan Abdullah bin Übey de silahlanarak peygamberimizin yanına geldi.
21: Merhaba ey Allah'ın Resulü. Yeni bir sefer düzenlediğini duydum. Ben de hizmetindeyim. Seninle geleceğim.
0: Peygamberimizin cevabı gayet netti. Hayır. Abdullah bin Übey reddedilmenin verdiği gurur kırıklığıyla geri döndü. Peygamberimize duyduğu nefret katlanarak artıyordu. Bu esnada babası şehit olan Cabir silahı yanında olduğu halde peygamberimizin yanına geldi.
22: Ya Resulallah, bana da müsaade eder misiniz sizinle savaşa çıkayım? Uhud'a katılmayanların bu sefere katılmayacağını söylemiştiniz. Ama ben Uhud'a babamın vasiyeti yüzünden katılamadım. Orada bulunmayı ne kadar çok istediğime Allah şahittir. Kız kardeşlerim sahipsiz kalmasın diye yanınızda bulunamamıştım. Lütfen bana da müsaade edin.
0: Uhud'a gelmeyenlerden sadece Cabir'in orduya katılmasına izin verildi. Peygamberimiz Talha'nın görüşlerine önem verirdi. Yola çıkmadan evvel ona, "Şimdi Kureyş'in nerede olduğunu tahmin ediyorsun?" diye sordu.
19: "Onların da yaralıları var. Hayvanlarından da kayıpları çok oldu. Fazla uzaklaşmış olabileceklerini sanmıyorum. Seyale mevkiindedirler diye düşünüyorum."
0: Peygamberimiz Talha'yı, "Ben de öyle olduklarını sanıyorum." diyerek destekledi ve şöyle devam etti. "Talha, iyi bil ki Allah bize fethi nasip edinceye kadar bizi bir daha dünkü gibi zarara uğratamayacaklardır." Sonra ordu tekbirler ve dualar eşliğinde yola çıktı.
23: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere.

Diyanet İşleri Başkanlığı sundu. Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hicretin 9. senesinde Arap Yarımadası'nın muhtelif bölgelerinden insanlar heyetler halinde Medine'ye geliyor, sevgili peygamberimizi ziyaret edip ondan İslam hakkında bilgi alıyorlardı. Bahreyn bölgesinde yaşayan Rabia kabilesinin Abdülkays koluna mensup 13 kişilik bir heyet Medine'ye gelir. Hazreti Peygamber onları hoş geldiniz diyerek karşılar. Abdullah bin Avf söz

ve "Ey Allah'ın Resulü, bizler sana uzak beldelerden meşakkatli yolculuklar yaparak geliyoruz. Ayrıca bizim memleketimizle Medine arasında kafir olan ve bize düşmanlık eden Mudar kabilesi yaşadığından bizler sana ancak savaşmanın yasak olduğu haram aylarda gelebiliriz. Bize özlü bir şeyler tavsiye et de onları geride bıraktığımız kabilemizin insanlarına anlatalım. Hem de cennete girmemize vesile olsun," der. Bunun üzerine Allah Resulü onlara yalnızca tek olan Allah'a iman etmelerini söyler. Peşinden de "Yalnızca tek olan Allah'a iman etmek ne demektir bilir misiniz?" diye sorar. Onların "Allah ve Resulü daha iyi bilir" diyerek cevap vermeleri üzerine Hazreti Peygamber "Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın elçisi olduğuna iman etmek, namazı dosdoğru kılmak, zekatı vermek, Ramazan orucunu tutmaktır" buyurdu. Daha sonra da onları "Söylediklerimi iyice ezberleyin ve geride bıraktığınız kabile halkına da anlatın" diyerek uğurlar.

0: Hazreti Ali'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Cimri yanında anıldığım halde bana salat ve selam getirmeyendir. Ebu Berze'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yatsı namazından önce uyumayı, yatsıdan sonra da konuşmayı hoş karşılamazdı. İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hicretin 10. senesi Tebük gazvesine giderken Semud kavminin yaşadığı Hicr'e vardıklarında sahabilerine şöyle demiştir. Siz Allah'ın azabına uğrayan şu kavmin diyarına ağlayarak, ibret alarak girin. Ağlamayacaksanız, düşünüp ibret almayacaksanız girmeyin. Dua edin, onların başına gelen sizin başınıza gelmesin. Ebu Musa el-Eş'ari'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Kur'an okuyan mümin turunç gibidir. Kokusu da tadı da hoştur. Kur'an okumayan mümin hurma gibidir. Kokusu yoksa da tadı hoştur. Kur'an okuyan münafık reyhana benzer. Kokusu hoş, tadı acıdır. Kur'an okumayan münafık Ebu Cehil karpuzuna benzer. Kokusu olmadığı gibi tadı da acıdır. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Yanında anıldığım halde bana salavat getirmeyen adamın burnu yere sürtülsün.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Amr bin Şuayb'ın radıyallahu anh babası aracılığıyla dedesinden rivayet ettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Allah nimetinin izinin kulunun üzerinde görülmesinden hoşlanır. Zir bin Hubeyş anlatıyor. Meslere nasıl meshedileceğini sormak için Saffan bin Assal radıyallahu anh'ın yanına gittim. Bana, Zir, niye geldin dedi. İlim öğrenmek için dedim. Melekler ilim öğrenmek isteyen kimsenin bu tutumundan memnun oldukları için onun üzerine kanatlarını gererler dedi. Abdest bozulduktan sonra mesh üzerine meshetmek konusu kalbimi kurcaladı. Siz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ashabından olduğunuz için Resul-i Ekrem'in bu konuda bir şey söylediğini işitmişsinizdir diye düşündüm ve size geldim dedim. Evet, yolculuğa çıktığımızda yahut yolcu olduğumuzda cünüplük hali dışında 3 gün ve 3 gece meslerimizi çıkarmamamızı, abdestsizlikten ve uykudan sonra abdest alırken meslere meshetmemizi bize emrederdi dedi. Sevgiye dair bir şey söylediğini işittin mi dedim. Evet, işittim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle bir yolculuktaydık. O sırada bir bedevi gür sesiyle "Ya Muhammed!" diye bağırdı. Hazreti Peygamber de onun sesine yakın bir sesle "Evet, buradayım!" diye cevap verdi. Ben Bedevi'ye "Yazık sana! Resulullah'ın huzurundasın. Sesini kıs. Böyle kaba ve yüksek sesle bağırmaktan nehyedildin." dedim. Bunun üzerine "Vallahi sesimi kısmam." dedi. Bedevi sonra bir topluluğa yetişmediği halde kişinin onları sevmesi konusunda ne dersiniz diye sordu. Resul-i Ekrem ona "İnsan kıyamet günü sevdiğiyle beraber olacaktır." buyurdu. Safvan bin Assal sözüne devam etti. Hazreti Peygamber uzun bir konuşma yaptı. Hatta batıda bir kapı vardır. Bu kapının eni 40 yahut 70 yıllık yoldur. Yahut atlı bir kimse onun bir tarafından diğer tarafına 40 yahut 70 yılda varır dedi. Şamlı hadis ravilerinden biri olan Süfyan demiştir ki, Allah Teala gökleri ve yeri yarattığı gün o kapıyı tövbe için açık olarak yaratmıştır. Güneş batıdan doğuncaya kadar o kapı kapanmayacaktır.

0: İmran bin Husayn'dan radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem haya sadece hayır getirir buyurmuştur. Hasan bin Ali şöyle demiştir. Ben peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem şu sözünü hafızamda tuttum. Sana şüphe veren şeyi bırak, şüphe vermeyene bak. Ebu Amr ya da Ebu Abdullah ve Ebu Leyla künyeleriyle tanınan Osman bin Affan radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ademoğlunun şunlardan başka bir hakkı yoktur. Barınacağı ev, bedenini örtecek elbise, yiyecek ekmek ve su koyacak kap.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Kamu spotu.
3: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
2: Kamu spotu.
4: Peygamberimizin hayatından bugüne bize düşen payı almak için onun yaşadığı olayları içinde bulunduğumuz zamana taşımaya ve asr-ı saadetle günümüz arasında bir köprü kurmaya mecburuz. Peygamber Efendimizin rol modelliğini anlamak ve anlatmak için Fatih Mehmet Karaca'nın hazırlayıp sunduğu Peygamberimiz ve Hayat, Cumartesi ve Pazar günleri saat 10'da Diyanet Risalet Radyo'da.

Ay gibisin. Güneşler parlıyor gözlerinde. Senin tutkunla Mecnun geziyor güneş ve ay. Her damla bir yıldızı süslüyor göklerinde. Sümeyra'yı arıyor her damlada bir saray. Tohumlar ve iklimler senindir. Mevsim senin. Mekanın fırçasında solmayan resim senin. Yağmur, bir gün elimi ellerinde bulsaydım, güzellik şahikası gülümserdi yüzüme. Senin visalinle bir gülmüş de ben olsaydım. Tavanı çöktü aşkın. Duvarlar üryan düştü. Toplumun gündemine koyu bir isyan düştü. İniltiler geliyor doğudan ve batıdan. Sensizlikten bozulan dengeye ziyan düştü.

0: Huzeyfe'nin radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yatarken sağ elini yanağının altına koyar. Sonra Allahümme kini azabek yevme teb'asu ibadek. Allah'ım kullarını dirilttiğin gün beni azabından koru diye dua ederdi. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ağız ve diş temizliği konusunda size çok tavsiyede bulundum. Çünkü ağız temizliği önemli bir iştir buyurmuştur. Ebu Übeyd'in kızı Safiye'nin Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem hanımlarının bazılarından rivayetine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Arrafa kayıp ya da çalıntının yerini haber veren kimseye bir şey sorup da onu tasdik eden kimsenin 40 gün namazı kabul olunmaz buyurdu. Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazının 2 rekat sünneti dünyadan ve dünyada olan her şeyden daha hayırlıdır buyurdu. Rıdvan biatında bulunan sahabilerden Ebu Zeyd Sabit bin Dahhak el-Ensari'den radıyallahu anh Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. İslam'dan başka bir din adına bilerek yalan yere yemin eden kimse dediği gibi adına yemin ettiği dindendir. Herhangi bir şey ile kendini öldüren kimseye kıyamet günü onunla azap edilir. Bir kişi sahip olmadığı şeyleri adayamaz. Bir mümine lanet etmek adeta onu öldürmek gibidir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı. Hadislerin hikayeleri. Hazreç kabilesinin Saide oğullarının reisi ve İslamiyet'i ilk kabul eden Medinelilerden olan Sa'd bin Ubade'nin meclisinde bir grup sahabi oturuyordu. Aralarında Beşir bin Sa'd ve Ukbe bin Amr da vardı. Bu meclise Allah'ın kutlu elçisi teşrif etti. Sahabiler onun gelişiyle mutlu oldular. Resulullah'ın bulunduğu meclislerde akıllarındaki soruları ona sorarlar ve cevaplarını öğrenip huzura kavuşurlardı. Beşir bin Sa'd da aklında soru olanlardan biriydi ve Hazreti Peygamber'e sordu.
2: Ey Allah'ın Resulü, hoş geldin. Meclisimizi şereflendirdin, bizi mutlu ettin. Müsaade buyurursanız bir sorum olacak.
1: Resulullah'ın yüzünde onu dinlediğini gösteren bir ifade belirdi ve Beşir bin Sa'd konuşmasına devam etti.
2: Allah Teala sana salatu selam getirmemize emir buyurdu. Ama bunu nasıl yapacağımızı bilmiyoruz. Sana nasıl salavat getireceğiz ey Allah'ın Resulü? Bunu bizlere öğretsen.
1: Bu sorudan sonra Resulullah bir müddet sustu. Bakışlarını kendisini dinleyen sahabilerin üzerinde gezdirdi. Sonra o sakin ve müşfik ses tonuyla "Allah'ım, Muhammed'e ve Muhammed ailesine, tıpkı İbrahim ailesine rahmet eylediğin gibi rahmet et. Allah'ım, Muhammed'e ve Muhammed ailesine, tıpkı İbrahim ailesine bereket ihsan ettiğin gibi bereket ihsan eyle. Şüphesiz sen, övgüye en layık ve şanı en yüce olansın, dedi ve selam da bildiğiniz gibidir, buyurdu.
2: Ey Allah'ın Resulü, yine bilmediğimizi öğrettin, gözümüzü aydınlattın, gönlümüzü rahatlattın. Allah senden razı olsun.
3: Amin.
4: Hadislerin Hikayeleri. Maden.

0: Ondan başka bir yiyeceğe sahip değillerdi. Peygamberimizin ve ailesinin azığını da Hazreti Ebubekir kendine ait bir deveye yüklemiş ve bir hizmetçisini bu devenin bakımıyla görevlendirmişti. Derken ne olduysa hizmetçi deveyi kaybetti. Peygamberimizin yol boyu yiyeceği azık kaybolmuş, Hazreti Ebubekir mahcup olmuş, bunu nasıl telafi edebileceğini düşünerek deveyi kaybeden hizmetçiye son derece hiddetlenmişti. Peygamberimiz onu sakinleştirdi. Durumdan haberdar olan Sa'd bin Ubade ve oğlu Kays, erzak yüklü bir deveyle Resulullah'ın huzuruna geldiler. Sa'd bin Ubade, Medine'nin iki büyük kabilesinden biri olan Hazreç'in lideriydi. Medine'ye geldiklerinden beri Müslümanlara kol kanat geren ve onları destekleyen Ensar'ın ileri gelenlerindendi. Resulullah onu, o da Resulullah'ı çok severdi. Sa'd bin Ubade olanları duyduğunu söyleyerek yularını tuttuğu deveyi peygamberimize sundu. Allah Resulünden kayıp devenin yerine bu deveyi kabul etmesini rica etti. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çok duygulanarak, "Ey Sa'd, Medine'ye hicret ettiğimizde bize yaptıkların sana iyilik olarak yetmez mi?" dedi. Sa'd bin Ubade, canından çok sevdiği Allah'ın elçisine muhabbet dolu gözlerle bakarak, "Minnet Allah ve Resulü nedir? Vallahi malımızdan aldıkların bizim için almadıklarından daha hayırlıdır," diye cevap verdi. Bu samimi sözlerden sonra Peygamberimiz şöyle dedi, "Sana müjdeler olsun Sa'd, kurtuluşu hak ettin, insanın ahlakı, tabiatı Allah'ın elindedir. O dilediği kimseye iyi bir huy verir. Görünen o ki Allah Teala sana da güzel bir ahlak bahşetmiştir." Sa'd bin Ubade kavmi arasında çok sevilen bir zattı. Peygamberimizin bu iltifatına mazhar olduğunu duyan Ensar'ın hatibi olarak bilinen Sabit bin Kays araya girdi ve Sa'd bin Ubade hakkında şöyle dedi. "Ey Allah'ın elçisi, Sa'd İslam'dan evvel cahiliye devrinde de liderimizdi ve kıtlık zamanlarında bizi doyururdu." Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. "İnsanlar madenler gibidirler. Cahiliye döneminde iyi olanlar, Müslüman olduktan sonra da iyi olurlar. Yeter ki İslam'ı tam olarak kavrasınlar."
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Hazreti Ayşe radıyallahu anhadan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir insan başkasının bir karış yerini haksız bir şekilde alırsa o yerin 7 katı o kimsenin boynuna geçirilir.

Ebu Bekre Nüfey bin Haris radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Zaman şimdi Allah'ın gökleri ve yeri yarattığı günkü şeklindedir. Yıl 12 ay olup bunlardan 4'ü haram aylardır. 3'ü peş peşe olan Zilkade, Zilhicce ve Muharrem'dir. Diğeri de Cemazi-el-Ahir ile Şaban arasındaki Mudar'ın Recep ayıdır." Daha sonra Hazreti Peygamber "Bu ay hangi aydır?" diye sordu. "Allah ve Resulü daha iyi bilir" dedik. Bunun üzerine bir an sustu. O kadar ki o aya başka isim verileceğini zannettik. "Bu ay Zilhicce değil mi?" dedi. "Evet" dedik. "Bu hangi beldedir?" buyurdu. "Allah ve Resulü daha iyi bilir."

Bunun üzerine bir an sustu. O kadar ki bu beldeye başka ad vereceğini zannettik. Burası belde-i haram, Mekke değil mi dedi. Evet dedik. Bugün hangi gün dedi. Allah ve Resulü daha iyi bilir dedik. Bunun üzerine bir müddet sükût etti. Öyle ki o güne başka bir isim vereceğini zannettik. Bugün kurban günü değil mi dedi. Evet dedik. Kanlarınız, mallarınız, şeref ve haysiyetiniz bu ayda, bu şehirde, bugünün saygınlığı gibi saygındır. Rabbinize kavuşacaksınız ve size nasıl davrandığınızı soracak. Aman ha, benden sonra birbirinizin boynunu vuran kafirler gibi olmayın. Aman ha, burada bulunanlar bulunmayanlara bu sözlerimi ulaştırsın. Olabilir ki kendilerine ulaştırılanların bir kısmı bugün burada bu sözleri işitenlerin bazısından daha iyi kavrarlar dedi. Sonra söyleyin, tebliğ ettim mi diye iki kez tekrarladı. Bunun üzerine evet dedik. O da Allah'ım şahit ol buyurdu. Ebu'l-Yaksan Ammar bin Yasir radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğunu işittim. Namazı uzatıp hutbeyi kısa tutması kişinin dini kavradığının delilidir. Öyleyse namazı uzatın, hutbeyi de kısa tutun. Yine Ebu Musa radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah'ın benimle gönderdiği hidayet ve ilim bol yağmura benzer. Bu yağmur suyu emen iyi bir toprağa yağar ve bol çayır ve ot bitirir. Allah Teala o suyla insanları faydalandırır. İnsanlar ondan içerler, hayvanlarını sularlar ve onunla eker biçerler. Yine o yağmur öyle bir toprağa yağar ki orası kayalıktır. Ne suyu tutar ne de ot bitirir. İşte Allah'ın dinini anlayan ve Allah'ın benimle gönderdiği hidayet ve ilimden faydalanan ve onları öğrenip başkalarına da öğreten kimseyle buna kulak asmayan ve benim getirdiğim hidayeti kabul etmeyen kimsenin misali budur.

İbni Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: ancak şu iki kişiye gıpta edilir: Allah'ın kendisine mal verip de onu hak yolunda harcamaya muvaffak kıldığı kimseyle Allah'ın kendisine ilim ve hikmet ihsan ettiği, onunla hükmedip onu öğreten kimsedir.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
2: La ilahe illallah vahdehu la şerike leh. Lehul mulk ve lehul hamd. Ve huve ala kulli şeyin kadir. Allahümme la mani'a lima a'tayt. Ve la mu'tiye lima mena'd. Ve la yenfa'u zel ceddi minkel cedd.
3: Bir Allah'tan başka ibadete layık hiçbir ilah yoktur. Mülk O'nundur. Hamd O'na mahsustur. O'nun her şeye kudreti yeter. Allah'ım, senin verdiğine engel olabilecek, vermediğini de verebilecek yoktur. Bir kimsenin güç ve serveti senin yardımın olmadıkça O'na fayda vermez.

Ebu Musa'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu Kur'an'ı sürekli okuyun ve ezberlerinizi tekrarlayın. Bu canı bu tende tutan Allah'a yemin ederim ki Kur'an'ın hafızadan uçup gitmesi devenin bağından kurtulup kaçmasından daha hızlıdır buyurmuştur. Ebu Hureyre ve Ebu Said el-Hudri'nin radıyallahu anhuma naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir topluluk Allah'ı zikretmek için bir araya gelirse melekler onları kuşatır. Rahmet onları sarar ve üzerlerine sekinet, huzur iner. Allah yanındakilere, meleklere onlardan övgüyle söz eder. İbn Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın Resulü olduğuna şehadet edinceye, namazı dosdoğru kılıncaya, zekat verinceye kadar insanlarla mücadele etmekle emrolundum. İnsanlar bunları yaparlarsa, hukukun gerektirdiği dışında canlarını ve mallarını güvence altına almış olurlar. İç yüzlerinin hesabı ise Allah'a kalmıştır. Hazreti Aişe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan ayında diğer aylardakinden daha fazla ibadet ederdi. Ramazan'ın son 10 gününde ise kendini ibadete diğer günlerden daha fazla verirdi. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir kimse evinde güzelce temizlenir de Allah'ın farzlarından birini eda etmek maksadıyla onun mescitlerinden birine giderse attığı her adımdan biri bir günahını siler, diğeri de onu bir derece yükseltir.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Sesli Kitap. Profesör Doktor Adem Apak, Profesör Doktor Ahmet Önkal ve Profesör Doktor Bünyamin Erul'un kaleminden Hazreti Peygamber'in izinde. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren Nisan Kumru.
2: Örnek insan Hazreti Peygamber'in sosyal hayatı. Dostun evi gönüllerdir. Gönüller yapmaya geldim. Yunus Emre. Allah'ın rahmeti sayesinde sen onlara karşı yumuşak davrandın. Eğer kaba, katı yürekli olsaydın, onlar senin etrafından dağılıp giderlerdi. Artık sen onları affet. Onlar için Allah'tan bağışlama dile. İş konusunda onlarla müşavere et. Bir kere de karar verip azmettin mi, artık Allah'a tevekkül et. Ona dayanıp güven. Şüphesiz Allah tevekkül edenleri sever. Ali İmran Suresi 159. Ayet. Sosyal bir varlık olan insanın değeri ve kişiliği, toplum içerisindeki davranışları, diğer insanlarla ilişkileri, beşeri münasebetleri ve benimsediği hayat tarzı ile ortaya çıkar. Bu yönden insan olma özelliği önem taşır ve iyi bir Müslüman olmanın temel şartı önce iyi bir insan olmaktır. Peygamber Efendimizin hayatı birazcık incelenince, onun örnek ve mükemmel bir insan olduğu hemen görülecektir. Müslüman, gayrimüslim, müşrik, Yahudi, Hristiyan, muhatapları kim olursa olsun, onlara öncelikle insan olarak değer vermiştir. Kadın, erkek, çocuk, yaşlı, hür, köle, güçlü, özürlü, zengin, fakir ayrımı yapmamıştır. İnsanlarla ilişkilerinin temelini, güzel ahlakının üstün meziyetleri olarak nezaket, haklara saygı, sevgi, şefkat ve merhamet, güzel muamele, güzel söz, anlayış, müsamaha, iyilikseverlik, diğergâmlık, fedakarlık ve vefakarlık gibi ideal prensipler oluşturmuştur. Onun davranışlarını belirleyen bu esasları, peygamberliğinden önce de hassasiyetle uyguladığının en güzel delili, Hazreti Hatice validemizin onunla ilgili beyanlarıdır. Peygamber Efendimiz ilk vahyi aldığı zaman, Cebrail ile karşılaşmanın ve yaşadığı olayın dehşeti içerisinde titreyerek eve gelmiş, biraz sakinleşince Hazreti Hatice'ye başından geçenleri anlatmış, endişelerini dile getirmişti. Hatice validemiz onu teskin ve teselli ederken şöyle diyordu: "Sen akrabanı koruyup gözetirsin. Konuştuğun zaman dosdoğru konuşursun. İşini görmekten aciz olanlara yardım edersin. Fakirlerin elinden tutarsın. Misafiri ağırlarsın. Haksızlığa uğrayan kimselere arka çıkarsın. Rabbin seni mahcup etmeyecektir." Tevazuyu ve sade bir hayat yaşamayı tercih eden Peygamber Efendimizin hanımları için Mescid-i Nebevi'ye bitişik küçük odalar vardı. Lüks ve israftan her konuda kaçındığı gibi evinde de kaçınırdı. Oda döşemesi çoğu zaman sadece bir hasırdan ibaret olmuştur. Hazreti Peygamber giyim kuşamında da sadeliği tercih eder ama kılık ve kıyafetinin, giydiklerinin ve çevresinin temiz olmasına son derece dikkat gösterirdi. Kötü kokuyu sevmez, güzel kokuları kullanırdı. Ashabına yasaklamamakla birlikte insanlar arasına çıkacağından ve her an Cebrail ile karşılaşma ihtimali bulunduğundan soğan, sarımsak gibi kötü koku verecek şeyleri yemez, ashabına da bunları yedikleri zaman koku gidinceye kadar insanlardan uzak durmayı emir ve tavsiye ederdi. Peygamber Efendimiz davete icabet eder, çağırdıkları zaman ashabının evlerine gidip orada iki rekat namaz kılarak haneyi bereketlendirir, ev sahibinin gönlünü kazanırdı. Hastaları ve komşularını ziyaret eder, komşuluk haklarına büyük önem verirdi. Hediye kabul eder, hediye verir, hediyeleşmeyi tavsiye ve teşvik ederdi. Ashabının düğünlerine katılır, düğün ve bayram gibi sevinçli günlerde meşru ölçüler içerisinde olmak şartıyla eğlence ve merasimlere karşı çıkmaz, bunları engellemez, hatta oturup kendisi de izlerdi ve teşvik ederdi. Ensardan bir zat düğün yapmıştı. Peygamber Efendimiz düğüne katılan Hazreti Ayşe'ye sordu: "Gelinle beraber def çalıp şarkı söyleyecek cariyeler gönderdiniz mi?" Hazreti Ayşe hayır deyince, keşke böyle birini gönderseydiniz, Ensar eğlenceyi sever buyurarak, düğününü şenlendirmek için bunun caiz olacağını bildirmişti. Bir başka sefer bizzat kendisi bir düğüne katılmıştı. İki cariye def çalıp Bedir'de şehit düşen sahabilerle ilgili mersiyeler söylüyor ve kahramanlık türküleri okuyorlardı. Bunlardan biri Hazreti Peygamber'i görünce türkünün bir yerinde "Aramızda yarın ne olacağını bilen peygamber var." deyince Hazreti Peygamber müdahale etti ve "Hayır, böyle söyleme. Yarın ne olacağını Allah'tan başkası bilemez. Siz daha önceki söylediklerinize devam edin." buyurdu. Bir bayram günü Habeşliler bizzat Mescid-i Nebevi'de bir kılıç kalkan gösterisi yapmışlardı. Oyunu merak eden Hazreti Ayşe validemiz bir süre Hazreti Peygamber'in arkasından başını onun omzuna koyarak gösteriyi izlemişti. Peygamber Efendimiz zaman zaman ashabı arasında ok atma, koşu, güreş, at ve deve yarışı gibi müsabakalar yaptırıyor ve bunlara katılıyordu. Bizzat kendisinin Hazreti Ayşe validemizle iki defa yarış yaptığı malumdur. Peygamber Efendimiz ashabının arasına girip oturur, onlarla sohbet ve hasbihal eder, şakalaşır, şaka yapmayı sever, şaka kaldırırdı. Bu şekilde ashabı arasındayken onu tanımayan bir yabancı geldiği zaman, peygamberin kim olduğunu fark edemez ve sorma ihtiyacı hissederdi. Hazreti Peygamber, münafıklar dışında ashabından vefat edenlerin cenaze namazını genellikle kendisi kıldırır ve mezarlığa giderek definde hazır bulunurdu. Cenaze merasimine katılamayacağı durumlarda cenazeyi siz kaldırın derdi. Bazen haberi olmadan namaz kılınıp defnedilen bir sahabisi için aradan birkaç gün hatta daha uzun zaman geçmiş olsa bile gidip cenaze namazı kılar ve onun bağışlanması için dua ederdi. Mescidin temizliğini yapan siyahi bir kadın vardı. Birkaç gün onu göremeyince sordu. "O vefat etti ey Allah'ın Resulü," dediler. Bunun üzerine gidip kabri başında namaz kıldı. Sık sık Baki mezarlığını ve Uhud şehitliğini ziyaret eder, hem ölümü hatırlar hem de ashabına bir vefakarlık örneği olarak onları unutmadığını gösterir ve dualarda bulunurdu. Peygamber Efendimiz bir yerde otururken yanından bir cenaze götürülürse cenaze görünmez oluncaya kadar ayağa kalkıp beklerdi. Bir gün böyle bir cenaze götürülüyordu. Belliydi ki bu Medine'deki Yahudilerden birinin cenazesiydi. Hazreti Peygamber mutadı olduğu üzere ayağa kalktı ve cenazeye saygı gösterdi. Ashab-ı kiram Hazreti Peygamber'in durumu fark etmediğini zannederek veya yadırgadıkları için "Ya Resulallah, bu bir Yahudidir," dediler. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz insana insan olarak değer verdiğinin göstergesi olarak buyurdular. "Olsun. O da bir insandır ve can taşımaktadır. Üstelik ölüm etkileyicidir." Görüldüğü gibi Peygamber Efendimiz doğumundan ölümüne çevresindeki bütün insanlarla yakından ilgilenmiş, beşeri münasebetlerini en güzel şekilde, en üst düzeyde tutmuştur. Benimsediği ve hassasiyetle uyguladığı sosyal hayat tarzıyla oluşturduğu İslam toplumunun bir ferdi olduğunu, örnek ve iyi bir insan olduğunu ortaya koymuştur. Böylece o, gönüller kazanmış, gönüllere taht kurmuş, gönüller sultanı olmuştur.

0: Sesli Kitap. Profesör Doktor Adem Apak, Profesör Doktor Ahmet Önkal ve Profesör Doktor Bünyamin Erul'un kaleminden Hazreti Peygamber'in izinde. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren Nisan Kumru.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Enes bin Malik'in naklettiğine göre

Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kul, kabrine konduğu ve yakınları dönüp gittiği zaman onların ayak seslerini işitir. Ardından ona iki melek gelerek kendisini oturturlar ve bu zat hakkında ne dersin diye peygamberini sorarlar. Eğer o kul müminse, şehadet ederim ki o Allah'ın kulu ve Resulüdür diye cevap verir. Ona, cehennemdeki yerine bak. Allah onun yerine sana cennetten bir yer verdi denilir. Allah'ın peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem, o kişi her iki yerini birden görür buyurdu.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Huzeyfe radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah'la beraber sallallahu aleyhi ve sellem sofraya oturduğumuz zaman o elini uzatıp başlamadan önce biz elimizi yemeğe uzatmazdık. Bir gün peygamberle sofra başındayken bir hizmetçi kız sanki biri onu itiyormuşçasına geldi ve elini yemeğe uzattı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun elini tuttu. Arkasından aynı şekilde bir bedevi geldi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun da elini tuttu ve besmele çekilmeden yenilen yemeğe şeytan da katılır. Şeytan yemeğe katılmak için bu hizmetçi kızı getirdi. Ben de onun elini tuttum. Aynı maksatla bu bedeviyi getirdi. Onun da elini tuttum. Bu canı bu tende tutan Allah'a yemin ederim ki şeytanın eli bunların elleriyle beraber elimdeydi buyurdu. Sonra besmele çekti ve yemeye başladı. Huzeyfe radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bu canı bu tende tutan Allah'a yemin ederim ki ya iyiliği emredersiniz ve kötülükten sakındırırsınız ya da Allah Teala size azap gönderir. Sonra Allah'a yalvarırsınız fakat duanız kabul edilmez. Ümmü Seleme radıyallahu anha anlatıyor. Ya Resulallah, merhum eşim Ebu Seleme'nin çocukları için yaptığım harcamalardan dolayı bana bir mükafat var mı? Ben onları asla aç açık bırakarak ihmal etmiyorum. Onlar benim evlatlarımdır dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, evet, onlar için yaptığın harcamalardan dolayı da sana sevap vardır buyurdu.

Ebu Zer Cündüb bin Cünade radıyallahu anh anlatıyor. Ya Resulallah, hangi amel daha üstündür dedim. Allah'a inanmak, Allah yolunda cihad etmek dedi. Hangi köleyi azat etmenin sevabı daha çoktur dedim. Sahipleri için en kıymetli ve en pahalı olanını dedi. Bunları yapamazsam dedim. İşi bilene yardım eder, bilmeyenin de işini görüverirsin dedi. Ya bu işlerden bazısını yapamazsam dedim. İnsanlara kötülük etmekten sakınırsın. Bu da senin kendine sadakandır buyurdu. Bir kimse bir müminin dünya üzüntülerinden birini giderir ve onu rahatlatırsa, Allah da kıyamet günü onun üzüntülerinden birini giderir. Her kim eli darda olana kolaylık gösterirse, Allah da dünya ve ahirette ona kolaylık gösterir. Her kim bir Müslümanın ayıbını örterse, Allah da dünya ve ahirette onun ayıbını örter. Bir insan din kardeşine yardımda bulunduğu sürece, Allah da ona yardım eder. Bir kimse ilim tahsili için yola çıkarsa, Allah da ona cennetin yolunu kolaylaştırır. Herhangi bir topluluk, Allah evlerinden bir evde toplanıp Kur'an okur ve

0: aralarında müzakere ederlerse, onların üzerine sükunet, huzur iner. Onları rahmet kaplar ve melekler onları kuşatır. Allah da kendi nezdindeki meleklere ve peygamberlere onlardan bahseder. Ameli kendisini geride bırakan kimseyi soyu ileri götürmez.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: 40 hadiste iman. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
3: İnne edna ehlin nari azaben yenta'ilu bina'leyni min nar. يَغْلِي دِمَاغُهُ مِنْ حَرَارَةٍ عَلَيْهِ
2: Muhakkak cehennemliklerin en hafif azap göreni, ateşten iki ayakkabı giyecek. Ayakkabılarının sıcaklığından beyni kaynayacak. Cehennem, hiç kimsenin girmek şöyle dursun, karşılaşmak bile istemediği bir yer. Yalnızca dinleyenin veya okuyanın değil, anlatanın yahut yazanın dahi tüylerini ürperten, dehşet verici manzaraları barındıran azap yurdu. Cehennemde görevli melekler, bu azap verici yere gelenlere o gün şöyle sesleneceklerdir. İçinizden size Rabbinizin ayetlerini okuyup duyuran ve böyle bir günle karşılaşacağınızı bildirerek sizi uyaran bir elçi gelmedi mi? Bu soruya muhatap olanlar, evet geldi diyerek, pişmanlıklarını ifade edeceklerdir. Ne var ki son pişmanlık kimseye fayda vermeyecektir. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de, Peygamber Efendimiz ise hadislerinde cehennemin nasıl bir yer olduğunu bizlere şöyle haber vermiştir. Cehennem 7 kattan oluşan, etrafı kalın duvarlarla çevrili bir çukurdur. Alevli ve sıcaklığı yüksek bir ateşe sahiptir. Uğultusu yürekleri yerinden hoplatır. Isısı insanları yakıp kavurur. Hararetinden sineler yanıp tutuşur. Böylesine bir durumda cehennemde olan kişi susuzluğunu gidermek üzere bir su ister de kendisine kaynar sular içirilir. Yine kişi acıkır da kendisine zakkum ağacından yedirilir. Peygamberimiz, zakkumun bir damlası dünyaya düşmüş olsaydı, dünyadakilerin geçim kaynaklarını mahvederdi. Peki ya yiyeceğe zakkum olan kimse buna nasıl dayanacak diyerek bütün insanları uyarır. Bu kadar yakıcı ve yıkıcı bir azaptan sonra cehennemlik olan kişi dinlenmek ister. Bu sefer ateşten örtülere büründürülür. Böylesine sıkıntılı halden kim kurtulmak istemez? Cehennemlikler böylesine dehşetli bir azaptan kurtulmak için görevli meleklere seslenirler. Ancak bu beklenti de nafiledir. Melekler onlara, Allah'tan gelen gerçekleri inkar edenlerin yalvarması boşunadır derler. Böyle dehşetli bir halde bulunan cehennem ehli, ölüp de yok olacaklarını umarlar. Allah'ın kendilerini öldürmesini talep ederler. Yalnız cevap açıktır. Sizler burada kalıcısınız. Günahları sevaplarından fazla olan müminler, cezalarını çektikten sonra cehennemden çıkarılacaktır. Fakat Allah'ı ve O'nun dinini inkar edenler, bu azaptan kurtulamayacaklardır.

0: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem müşteri kızıştırmayın, alıcı ile satıcı arasına girip kendinizi alıcı gibi göstererek malın değerini arttırmaya çalışmayın buyurmuştur. Ebu Musa'nın radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir kimsenin birini aşırı bir şekilde övdüğünü işitince adamı mahvettiniz ya da adamın belini kırdınız buyurdu. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre bir gün Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem helak eden şu yedi günahtan sakının buyurdu. Sahabiler ey Allah'ın Resulü bunlar nelerdir diye sordular. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah'a ortak koşmak, büyü yapmak, hukuki gerekçeler dışında Allah'ın öldürülmesini haram kıldığı bir kimseyi öldürmek, faiz yiyip tefecilik yapmak, yetim malı yemek, düşman ile savaş yapılırken kaçmak, evli ve hiçbir şeyden haberi olmayan namuslu mümin bir kadına zina iftirası atmaktır buyurdu. İbni Ömer'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah için size sığınan kimseyi koruyun. Allah için bir şey isteyene verin. Davet edenin davetine katılın. Size bir iyilik yapana onun benzeriyle karşılığını verin. Eğer benzeriyle karşılık vermeye gücünüz yetmezse, karşılıkta bulunduğunuza kanaat getirinceye kadar ona dua edin. İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Safları düzeltin, omuzlarınızı aynı hizaya getirin ve aralıkları doldurun. Safta aranıza girmek isteyen kardeşlerinize kolaylık gösterin. Saflarda şeytanın girebileceği boşluklar bırakmayın. Allah safı birleştirenle bağını kurar, safı koparan ile de bağını koparır.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İmamlar sorumlu, müezzinler güvenilir kimselerdir. Allah imamlara doğru yolu göstersin. Müezzinleri de bağışlasın.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Cabir radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: zulümden, haksızlık etmekten sakının. Zira zulüm kıyamet gününde zulmeden için zifiri karanlık olacaktır. Cimrilikten de sakının.

Zira cimrilik sizden evvelkileri helak etmiştir. Onları birbirinin kanını dökmeye, Allah'ın haram kıldığı şeyleri helal görmeye sevk etmiştir.

Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hayber Savaşı gününde şöyle buyurmuştur: "Bu sancağı Allah'ı ve Resulünü çok seven birine vereceğim. Allah Hayber'i onun eliyle fethedecektir." Ömer radıyallahu anh diyor ki, "O gün komutanlığı arzu ettim ve bunun için beni çağıracağını umarak Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme görünmeye çalıştım. Fakat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ali bin Ebu Talip radıyallahu anh'ı çağırdı ve sancağı ona verdi. Sonra da, hadi git, Allah sana fethi ihsan edinceye kadar başka bir şey düşünme," dedi. Ali biraz yürüdü, sonra arkasına dönmeden durdu ve "Ya Resulallah, onlarla niçin savaşayım?" diye sordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Allah'tan başka ilah olmadığını, Muhammed'in Allah'ın Resulü olduğunu ikrar edinceye kadar onlarla savaş. Eğer bunu yaparlarsa, hukuki bir gerekçe olmaksızın senden mallarını ve canlarını kurtarmış olurlar. Artık onların mallarına ve canlarına dokunamazsın. Hesapları ise Allah'a aittir," buyurdu.

Numan bin Beşir radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah Teala'nın çizdiği sınırlara riayet edenlerle etmeyenler bir gemide yolculuk yapan şu topluluğa benzer. Onlar gemideki yerlerini kura ile paylaşırlar. Bir kısmına geminin üst katı, diğer bir kısmına da alt katı düşer. Kura neticesi olarak aşağıya yerleşenler, su almak için çıktıkları vakit üst kattakilerin yanından geçerler. Bunun üzerine hissemize düşen yerden bir delik açsak da yukarıdakileri rahatsız etmesek derler. Eğer üst kattakiler onları istediklerini yapmakta serbest bırakırlarsa hepsi helak olur. Şayet onları bu tehlikeli işten men ederlerse kendileri kurtulduğu gibi onları da kurtarmış olurlar. Bera bin Azib radiyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ensar hakkında şöyle buyurmuştur: Ensarı ancak mümin olan sever ve onlara münafıktan başkası kin gütmez. Onları seveni Allah da sever, onlara kin güdenlere Allah da buğz eder.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hizmetçisi ve Suffe ehlinden Ebu Firas Rebiya bin Ka'b el-Eslemi radıyallahu anh anlatıyor. Geceleri Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemle beraber kalır, abdest suyunu ve ihtiyaç duyduğu diğer eşyasını ona getirirdim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir gün hizmetine karşılık benden ne istersin diye sordu. Cennette seninle beraber olmak isterim dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem başka bir şey istesen dedi. Benim isteğim budur dedim. O halde bu dileğinin yerine gelmesi için namaz kılmak ve çok secde etmek suretiyle kendin için bana yardım et buyurdu.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Şemail-i Şerif Dersleri. Yazan Ayşegül Gürbüz. Seslendiren İlker Uykal.
2: Kıymetli dinleyenler, Şemail-i Şerif'in bu bölümünde Peygamber Efendimiz'in kılıçlarından ve diğer savaş malzemelerinden bahsedeceğiz. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa'nın hayatı barış, merhamet ve ahlak ekseninde şekillenmiş olmakla birlikte içinde yaşadığı şartlar gereği savunma ve güvenlik konularında da tedbirli olmayı esas almıştır. Onun kullandığı silahlar ve harp malzemeleri bir saldırı ruhunun değil, sorumluluk, ölçü ve adalet anlayışının yansımalarıdır. Kaynaklarda bildirildiğine göre Peygamber Efendimizin birden fazla kılıcı, zırhı, miğferi, kalkanı, mızrağı, oku ve yayı bulunmaktaydı. Ancak bu eşyaların hiçbiri gösteriş amacıyla taşınmamış, yalnızca ihtiyaç halinde meşru çerçevede kullanılmıştır. Kaynaklar Efendimizin 9 adet kılıcının bulunduğunu haber vermektedir. Bu kılıçlardan bazıları ganimet olarak, bazıları ise hediye yoluyla ya da satın alınarak edinilmiştir. Hazreti Peygamber diğer eşyalarına olduğu gibi kılıçlarına da isim vermiştir. Kılıçların isimlendirilmesi o dönemin Arap kültüründe yaygın bir gelenektir ve çoğu zaman kılıcın şekline, keskinliğine veya kullanım özelliğine işaret eder. Bu kılıçların en meşhuru Zülfikar'dır. Çift ağızlı yapısıyla bilinen bu kılıç, daha sonra Hazreti Ali'ye intikal etmiş ve İslam tarihinde sembolik bir yer edinmiştir. Peygamber Efendimizin kılıçlarında süs, ihtişam ya da aşırı bezeme yoktur. Kabzaları sade, kınları işlevseldir. Bu sadelik onun hayatının her alanında benimsediği ölçülü yaşam tarzının silahlara da yansıdığını göstermektedir. Efendimizin kullandığı zırhlara gelince, bu zırhlar demir halkalardan oluşan, vücudu darbelerden korumaya yönelik savunma araçlarıdır. Uhud Savaşı'nda Peygamber Efendimizin iki kat zırh giydiği rivayet edilmektedir. Bu durum onun tevekkülü, tedbiri elden bırakmak şeklinde anlamadığını, aksine her türlü önlemi aldıktan sonra Allah'a dayanmayı esas aldığını göstermektedir. Peygamber Efendimizin miğferleri de bulunmaktadır. Bunlardan en bilineni Mugafer adıyla anılan miğferdir. Bu miğfer, başı koruyan metal halkalardan oluşmakta ve savaş esnasında güvenliği sağlamaktadır. Bu da fetih gibi büyük bir olayda dahi tedbirin elden bırakılmadığını ortaya koymaktadır. Efendimizin kullandığı kalkansa genellikle deriden yapılmış yuvarlak biçimli bir savunma aracıdır. Kalkan, saldırmak için değil darbelere karşı korunmak amacıyla elde tutulmuştur. Yine bu tercih onun savunma merkezli yaklaşımının bir başka göstergesidir. Bunun yanı sıra Peygamber Efendimizin mızrağı, harbesi, oku ve yayı da bulunmaktaydı. Mızrağının adı anaze olarak bilinmektedir. Bu mızrak zaman zaman sütre olarak da kullanılmış, namaz kılarken önüne dikilmiştir. Bu ayrıntı harp aletlerinin bile ibadet hayatıyla ölçülü bir ilişki içinde olduğunu göstermektedir. Peygamber Efendimiz ve ashabının Uhud Savaşı'na kadar atları olmamıştı. İlk defa Peygamber Efendimiz Uhud Muharebesi'nde kendi parasıyla satın aldığı Segb isimli ata binmiştir. Sonraları Efendimiz hediye yoluyla birkaç ata ve binek hayvanına sahip olmuştur. Mısır mukavkısının hediye ettiği Düldül adı verilen beyaz katır darb-ı mesellere konu olmuş, namı günümüze kadar ulaşmıştır. Peygamber Efendimizin harp malzemelerine bakıldığında açıkça görülür ki bu eşyalar birer savaş aracı olmaktan çok sorumluluk bilinciyle taşınan emanetlerdir. Onun elinde kılıç öfkenin değil adaletin, zırh korkunun değil tedbirin sembolüdür. O savaş meydanlarında dahi ahlakı elden bırakmamış, sivillere zarar verilmemesini, esirlere iyi davranılmasını ve ölçünün korunmasını emretmiştir. Bu yönüyle Efendimizin silahları onun yüksek ahlakının sessiz tanıklarıdır. Sonuç olarak şunu söyleyebiliriz. Peygamber Efendimiz gücü kutsamamış, gücü emanet olarak görmüştür. Onun silahları adaleti ayakta tutmak için elde tutulmuş, merhametle sınırlandırılmıştır. Bu anlayış bugün dahi insanlığa yol gösteren evrensel bir duruş olarak karşımızda durmaktadır. Efendimizin mübarek şemailinden bahsettiğimiz bir programın daha sonuna geldik. Tekrar görüşünceye dek Allah'a emanet olun.
1: Şemail-i Şerif Dersleri. Yazan Ayşegül Gürbüz. Seslendiren İlker Uykal.
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Bera bin Azib, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem yatsı namazında Tin suresini okuyuşundan bahsederken, sesi veya okuyuşu ondan daha güzel olan bir kişi duymadım demektedir.
1: Zulüm, ebedi karanlık. Her bir kelimeye bir renk bahşedildiğinde onun payına karanlık düştü. Bundan böyle karanlığın karasıyla anılır oldu adı. Öyle bir karanlıktı ki onunki yıldızsız geceleri kıskandırıyordu. Zindanlar onun yanında aydınlık kalıyordu. Dipsiz kuyular onu görünce haline şükrediyordu. Söylendiği her dilde, yazıldığı her satırda kara bir leke bırakıyordu. Tarihte adının anıldığı sayfalara kara damgalar vuruluyordu. Onun geçtiği sokaklarda evlerin ışıkları bir bir sönüyor, ardında sadece kesif bir karanlık kalıyordu. Küçük sevimli kız çocuğunun altın sarısı saçları, deniz mavisi gözleri, elindeki elma şekeri de kararıyordu. Neşeyi söndürmeyi başarıyor, tebessümler dudaklarda yarım kalıyor, umudun binbir rengi yerini siyaha bırakıyordu. En ağır günahın kalpte bıraktığı leke kadar koyuydu rengi. Ve aydınlıklardan haber getiren Nebi sallallahu aleyhi ve sellem, ebedi karanlıklar içinde bırakan bu kelimeye karşı uyardı sahibini. Dedi ki, zulümden kaçının. Zulüm, zalim için kıyamet gününde zifiri karanlıklardır. Lügatler, bir şeyi ona ait olmayan yere koyma, sınırları çiğneme, hakkı bırakıp batıla yönelme, haksızlık etme, hak sahibine hakkını vermeme diye açıkladılar zulmü. Alimlerse olsa olsa şirktir dediler insanı ebedi karanlıklarda bırakan, Nebi'nin işaret ettiği karanlığın sebebi. Öyle ya, eğer zulüm bir şeyi ona ait olmayan yere koymaksa, insanın sahte ilahlara gönlünde yer vermesi zulmün en hakikisi değil midir? Zulüm, haksızlık etmek demekse, en büyük zulüm insanın kendisini yaratan Rabbine karşı nankörlük etmesi, Rabbinin hakkını başkasına vermesi değil midir? Bundan olsa gerek, Lokman, ey oğulcuğum, Allah'a şirk koşma, gerçekten şirk büyük bir zulümdür diyerek oğlunu uyarmıştır. Mevlana ise dikeni sulamaktır der zulüm için. Ağaçları bırakıp dikenleri büyütmektir. Sessizce dikenlerin büyümesini izlemektir zulüm. Ağaçlar kururken dikenlerin büyümesine izin vermektir. Hak etmeyene hak bahşetmek, haklının payını esirgemektir. Zulüm, hakkı, adaleti yok ederek kendi varlıklarını güçlendirmeye çalışanların tabiatıdır. Başkalarına acı çektirirken vicdanının sesini duyamayacak kadar sağırlaşmış olanların davranışıdır. Zalim, kibrini yüceltmek adına bütün değerleri ayaklarının altına alabilen insandır. Ve dünya, zalimlerin adaletine mahkum edildiği zaman, zalimin gözünün karalığı kadar karanlığa mahkum olur. Bazen öyle bir zaman gelir ki, o güzelim dünya, arzıyla semasıyla, dağıyla taşıyla, zalimlerin birbirleriyle olan yarışına şahitlik eder. Her bir zorba adeta hedefe diğerinden önce varabilmek için yarışmaktadır. Daha fazla kan, daha fazla gözyaşı akıtmalıdır. Bu yüzden sesleri kısılana kadar batılı haykırırlar. Karanlığın aydınlığa galip gelmesi adına gecelerini gündüzlerine katıp karıştırırlar ve çalışırlar. Zulümde yardımlaşmayı ihmal etmeden tek vücut olup mazlumun dünyasını karartırlar. Öyle ki onlardan payını Habil alır, Nuh alır, Musa, İsa alır, Sümeyyeler, Ammarlar alır. Yaşama hakkı tanınmayan kız çocukları alır. Sahilde oynarken üzerlerine bombalar yağdırılan dört küçük arkadaş alır. Firavunlar, Nemrutlar, Ebu Cehiller, Ebu Lehebler aslında hiç ölmez. Her devirde kıtaları dolaşır ve onların ardında zifiri bir karanlık kalır. Çocukların hayatı üzerlerine yağan bombalarla kararsızlığı zaman, bugün kararıyor, yarın kararıyor. Gökte yapılıp yere indirilen şehrin seması kararıyor. Peygamberlere şahitlik eden mukaddes sema barut kokuyor. Destanlar yazan şehirlerin adı mazlumiyetle anılıyor. Tarihin sayfalarından mazlumların kanı damlıyor. Kara sıfatlar Allah'ın dinine yakıştırılmaya çalışılıyor. Kan kokan kelimeler Allah'ın dininin adıyla yan yana yazılıyor. İşte o zaman mürekkep kararıyor, Beytullah'ın örtüsü kararıyor. Peygamberlerin şehirleri yanıyor. Yanan her bir şehir kendisini ateşe veren zalimin aleyhine şahitlik

0: yapacağı günü bekliyor. Yükselen sadece dumanlar değil, haneleri viran olan mazlumların ahı da göğe yükseliyor. Mazlum için toprağın üstünü karartan zalim, altının kendisi için daha karanlık olduğunu unutuyor. Ve yeryüzü her bir zerresiyle yapılan zulme şahitken, arşa âlâ titrerken, taşlar neredeyse dile gelecekken, insan susuyor, susuyor ve sadece izliyor. Zulüm kuyusundan sadece ona karşı direnerek kurtulabileceğinden habersiz, derin bir gaflet, anlamsız bir neşe, aşırı bir vurdum duymazlık içerisinde, sahte kaygı gösterilerinde bulunmayı tercih ediyor. Oysa zulmü izleyen herkesin eline kan bulaşıyor, vicdanı lekeleniyor, zulme tanık olan herkesin insanlığından bir parça eksiliyor ve alnına sürülen bu utanç verici karayla yaşamını sürdürüyor. Oysa kötülük yapmak kadar iyilik yapmamak da zulüm değil midir? Kötülüğü engellemeyenin yapandan bir farkı var mıdır? En küçük bir iyiliği esirgeyerek kardeşinin zor zamanında ona elini uzatmayan ne kadar Müslümandır? Müslümanız dediğimiz anda omuzlarımıza binen yükün ağırlığını hissetmek zorundayız. Zalimlerin zulmü alkışlarken gösterdiği birlikteliği bizler de zulme tavır almada göstermek zorundayız. Sevgili Peygamberimizden sallallahu aleyhi ve sellem, Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Ona zulmetmez, onu yardımsız bırakmaz ve onu hor görmez sözünü işittikten, mazlumun duasının da bedduasının da makbul olduğunu öğrendikten sonra, Müslümanlar olarak mazlumun yanında yer almak tek seçeneğimiz. Aksi halde zulmedip durduğumuz aslında kendi nefsimiz olduğunu fark edeceğiz. Masum çocuklara niçin öldürüldüğünün sorulduğu gün elbet gelecek. Bizlere de çocuklar öldürülürken ne yaptığımız elbet sorulacak. Keşke Müslümanlar bazı şehirler kadar zulme baş kaldırmada cesaret sahibi olabilse, onlar kadar onurunu korumayı başarabilse, o aziz şehirler kadar izzetli davranabilse, onların ruhunu kendi ruhlarına katabilse, işte o zaman Rabbimiz bizi karanlıklardan aydınlığa çıkaracaktır.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Semüre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: "Bu gece rüyamda bana iki adam geldi. Beni bir ağaca çıkarıp oradan da çok güzel ve mükemmel bir diyara götürdüler ki hayatımda ondan daha güzelini görmemiştim. Sonra onlar, burası şehitlerin diyarıdır," dediler. Ebu Derda'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Davud'un aleyhisselam dualarından biri şöyleydi: Allah'ım, senden, senin sevgini ve seni sevenlerin sevgisini ve senin sevgine ulaştıracak ameli yapabilmeyi dilerim. Allah'ım, senin sevgini bana nefsimden, ailemden ve soğuk sudan daha sevimli kıl." Ebu Abs Abdurrahman bin Cübeyr'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: "Allah yolunda ayakları tozlanan kimseye cehennem ateşi dokunmaz." Hazreti Ayşe'den rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: "Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'a kavuşmayı isteyene Allah da kavuşmak ister. Allah'a kavuşmayı istemeyene Allah da kavuşmak istemez," buyurdu. "Ey Allah'ın Resulü, burada kastedilen ölümden hoşlanmamak ise hiçbirimiz ölümden hoşlanmayız," dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Öyle değil. Ama can çekişme vakti geldiğinde mümine Allah'ın rahmeti, rızası ve cenneti müjdelenir. O da hemen Allah'a kavuşmayı arzu eder. Allah da ona kavuşmayı ister. Kafire ise Allah'ın azabı ve gazabı müjdelenince Allah'a kavuşmayı istemez. Allah da ona kavuşmayı istemez," buyurdu. Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: "Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazının iki rekat sünnetini kıldıktan sonra sağ yanı üzerine bir müddet uzanırdı."
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Urve'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Ayşe radıyallahu anha şöyle demiştir: "Vallahi kız kardeşimin oğlu, peygamberin eşleri bizler peş peşe iki ayda üç hilal görürdük. İki ay geçer, üçüncü aya girerdik de bu müddet zarfında Resulullah'ın evlerinde ocak yanmazdı. Peki teyzeciğim, neyle geçinirdiniz?" diye sordum. "Hurma ve suyla. Şu kadar ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ensardan sağmal hayvanları olan komşuları vardı. Onlar Allah Resulüne süt gönderirlerdi. O da içmemiz için bizlere verirdi," diye cevap verdi.

Ebu Hureyre Abdurrahman bin Sahır radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah sizin cüsselerinize ve şekillerinize değil, kalplerinize ve amellerinize bakar. İbn Ömer radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hastalığı ağırlaşınca namazı kim kıldırsın diye kendisine soruldu. Ebu Bekir'e söyleyin, halka namazı kıldırsın buyurdu. Bunun üzerine Ayşe radıyallahu anha, Ebu Bekir pek yufka yüreklidir. Kur'an okuduğu zaman kendisini tutamaz ağlar deyince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Ebu Bekir'e söyleyin, halka namazı o kıldırsın diyorum buyurdu.

Ebu Yala Şeddad bin Evs'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah bütün işlerinizi güzel ve özenerek yapmanızı emretti. Canlı bir varlığı öldürmeniz gerektiğinde ona eziyet vermeyecek şekilde güzelce öldürün. Bir hayvan kestiğinizde de güzelce kesin. Bıçağınızı iyice bileyin ve hayvana acı vermeyin.

0: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana, yavrucuğum, ailenin yanına girdiğinde selam ver ki sana ve hane halkına bereket olsun buyurdu.
1: Resulullah'ın birbirinden kıymetli hadislerini daha iyi anlamak, onun sünnetini hayatımıza hakim kılmak için Süleyman Sarı'nın hazırlayıp sunduğu Hadis Şerhi programına davetlisiniz. Hadis Şerhi Salı ve Perşembe günleri saat 12.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

Şimdi seni ananlar anıyor ağlar gibi. Ey yetimler yetimi, ey garipler garibi. Düşkünlerin kanadıydın, yoksulların sahibi. Nerede kaldın ey Resul, nerede kaldın ey Nebi?

Günler ne günlerdi ya Muhammed, çağlar ne çağlardı. Daha dünyaya gelmeden müminlerin vardı. Ve bir gün ki gaflet çöller kadardı, Halime'nin kucağında Abdullah'ın yetimi, Amine'nin emaneti ağlardı.

Hatice'nin goncası, Ayşe'nin gülüydün. Ümmetinin göz bebeği, göklerin Resulüydün. Elçi geldin, elçiler gönderdin. Ruhunu Allah'a, elini ümmetine verdin. Beşiğin, yurdun, yuvan, Mekke'de bunalırsan Medine'ye göçerdin. Biz bu dünyadan nereye göçelim ya Muhammed? Yeryüzünde riya, inkar, hıyanet, altın devrini yaşıyor. Diller, sayfalar, satırlar, Ebu Leheb öldü diyorlar. Ebu Leheb ölmedi ya Muhammed. Ebu Cehil kıtalar dolaşıyor.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı. İslam Tarihi. Hazırlayan Yardımcı Doçent Doktor İlhami Ayrancı. Seslendiren Bülent Yıldıran.
1: Değerli dinleyicilerimiz, Peygamber Efendimizin hayatından kesitler sunduğumuz yeni bir programda daha sizlerle birlikteyiz. Sözlerimizin başında hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi ve mağfireti üzerinize olsun. Bugünkü programımızda Hazreti Peygamber'in itikafını anlatmak istiyoruz sizlere dilimizin döndüğünce. Değerli dostlar, itikaf kişinin sıradan davranışlardan uzaklaşarak ibadet amacıyla belli bir şekilde mescitte kalması, ergenlik çağına gelmiş bir Müslümanın 5 vakit namaz kılınan bir mescitte Allah'a yakınlık elde etme niyetiyle bir süre durması demektir. İtikafa giren kimse camide yer, içer, uyur ve ihtiyacı olan şeyleri mümkün olduğu takdirde camide tedarik eder. Tuvalete gitmek, abdest almak ve gerekli olduğunda gusletmek gibi tabii ihtiyaçları içinse camiden dışarı çıkar. Fakat bu zorunlu hallerin dışında camiden çıkarsa itikafı bozulur. Hazreti Peygamber'in Ramazan'da ve özellikle Ramazan'ın son 10 gününde itikafta bulunduğunu bildiren birçok hadis-i şerif vardır. Nafile olan itikafın en azı 1 gündür. Ebu Yusuf, itikaf için en az süreyi 1 günün yarıdan fazlası olarak belirlerken, İmam Muhammed itikaf için 1 saati de yeterli bulur. Allah Resulü vefat edinceye kadar Ramazan aylarının son 10 gününü çoğunlukla itikaf ederek geçirmiş, vefat ettiği yılsa 20 gün itikafta bulunmuştur. Bir defasında Ramazan'da yapamadığı itikafını Şevval ayında yapmıştı. Peygamber Efendimiz Şevval ayında girdiği hariç diğer 8 itikafını hep Ramazan ayında ve çoğunu da Ramazan'ın son 10 gününde gerçekleştirmiştir. Peygamberimizin itikaf süresince bir çadırın içine sığınmasının amacı onun tamamen Kur'an'a, tevekküre, ibadete yoğunlaşması, mescit içindeki insanların gelip geçmesi ve görünmesi sebebiyle huşunun bozulmaması, dikkatinin dağılmamasıydı. Ramazan ayını en güzel şekilde değerlendirmeye özen gösteren Allah Resulü, Ramazan'ın son 10 gününe daha da önem verir, ibadet hususunda başka zamanlarda göstermediği gayreti gösterirdi. Hazreti Ayşe, Peygamberimizin itikafa gireceği vakit, Ramazan'ın son 10 gününün ilk gecesinden önceki sabah namazını kıldıktan sonra itikaf yerine girdiğini nakletmektedir. Allah Resulü'nün itikaf için gösterdiği bu hassasiyetinin ardında yatan sebep, 1000 aydan daha hayırlı olduğu bildirilen Kadir Gecesi'ni ihya etmiş olma düşüncesiydi. Resul-i Ekrem son 10 günü itikafta geçirmekle, adeta bu kadirli geceyi gece gündüz ibadetle, tefekkürle geçirmek istemekteydi. Değerli dinleyicilerimiz, itikaf aslında insanlardan uzaklaşarak köşeye çekilme, toplum hayatından kaçıp tek başına yaşama hali değildir. Dış dünyayla bütün bağlarını keserek Rabbine kulluk için insanın kendi içine kapanması, kendini Allah'a adayıp dünya işlerinden ele tek çekme şeklinde tanımlanan bir inziva ve uzlet hali de değildir. Zira Allah Resulü Efendimiz Medine toplumunun merkezi olan mescitte bütün ashabının arasında girmiştir itikafa. Hazreti Peygamber bir defasında itikaftayken eşlerinden Safiye binti Huyey geceleyin onu ziyarete gelmişti. Bir süre konuştuktan sonra Hazreti Safiye evine dönmek isteyince kendisini uğurlamak için

Allah Resulü de kalkmış ve hanımına mescidin kapısına kadar eşlik etmişti. Bu arada gecenin karanlığında peygamber mescidine doğru yaklaşan iki sahabi mescidin kapısında özel bir görüşmenin gerçekleştiğini fark edince telaşlanmış, hızlıca geçip gitmek istemişlerdi oradan. O sırada Hazreti Peygamber mescidin kapısının eşiğinde bir hanımla konuşuyordu da bu sebeple yapmışlardı bunu. Peygamber Efendimiz de onları fark etmiş ve "Yavaş olun, yanımdaki eşim Safiye binti Huyey'dir." buyurarak onların eşiyle görüştüğünü bilmelerini istemişti. Sahabiler, "Sübhanallah, biz senin hakkında başka türlü nasıl düşünebiliriz ey Allah'ın Resulü?" dediler. En kibar dille bile olsa uyarılmak ağırlarına gitmiş olmalıydı. Ama iletişimde açıklığı öngören, dedikodu ve vesvesenin nerelere vardığını defalarca tecrübe etmiş, o yüce ahlak önderi gecenin o anında iki dostuna iki cümleyle dersini veriyor ve "Şeytan insanın içinde kanın dolaştığı her yere ulaşır, kalbinize bir kötülük düşürür diye endişe ettim." buyuruyordu. Zira İslam'ın eşsiz ahlak anlayışında kötülük akla gelmesinden ve kalbe düşmesinden bile çekinilen bir durumdur. Kötü davranışları alışkanlık haline getirmek bir yana, zevk için bir kez denemek bile çok gelir inançlı insana. Çok gelmeli. Çünkü kötülük bir akla takıldı mı gerisi tehlikelidir artık. Esas olan bunun için baştan önlem almaktır. İşte Allah Resulü de bunu öğretiyordu o gün bizlere. Vabisa isimli sahabi kötülüğün ne olduğunu sormuştu bir gün Peygamber Efendimiz'e. Hazreti Peygamber, "İnsanlar onaylasa bile gönlünü huzursuz eden ve senin içinde bir kuşku bırakan şeydir. Kötülük, vicdanını rahatsız eden ve insanların bilmesini istemediğin şeydir." şeklinde cevaplamıştı bu soruyu. O böylece ashabından vicdan muhasebesi yapmalarını istiyor ve onlara Allah'ın verdiği akılla kötülüğü tespit etme yolunu öğretiyordu. Değerli dinleyicilerimiz, insan bir yandan kötülükten uzak kalmaya gayret ederken, dış dünyadan belli bir süre içinde olsa ayrılarak, itikafa girerek bütün vaktini itikaf niyeti ve bilinciyle geçirmeye çalışır. İşinden, meşgalesinden uzak bir şekilde, kısa da olsa tefekküre, tezekküre gayret eder. Dünya işlerinin kendisine unutturduğu hakikatleri düşünür, kendisiyle yüzleşir, neredeyse unuttuğu kendini, akıbetini, hakikatleri düşünür. Kendisiyle yüzleşir. Neredeyse unuttuğu kendini, akıbetini, ahiretini hatırlar. Dünya hayatının yabancılaştırdığı kendine gelir. Yeniden dirilir adeta. Ve sonuç olarak da huşu ve huzur içerisinde takvasını arttırarak Ramazan bayramı ile birlikte tekrar döner dünyasına. Modern hayatta gündüzleri iş güç, geceleri televizyon gibi pek çok oyalayıcı sebepten dolayı tefekküre, daha doğrusu kendisine zaman ayıramayan Müslüman için Ramazan gecelerinin tefekkür boyutu olarak niteleyebileceğimiz itikaf bulunmaz bir fırsattır. Biz Peygamber Efendimizin sünneti olan önemli bir nafile ibadetlerimizden biri olan bu güzel uygulamayı unutma sürecine doğru maalesef girerken, özellikle son yıllarda kimi çevreler hayatın yoğun stresine ve sorunlarına karşı bize reiki, meditasyon, yoga gibi bazı uygulamaları yegane çözüm yolu olarak sunabilmekte. Oysa huşu içinde kılınan namazla itikaf içinde geçirilen vakitler sadece bir zihin boşalması değil, aynı zamanda imanın kemale erdirilmesi gayreti, nefis muhasebesi, nefis terbiyesi ve tezkiyesidir aslında. Kişinin nereden geldiğini ve nereye gittiğini derinlemesine tefekkür ederek hedeflerine daha emin adımlarla ilerlemesi için tamamen kendine ayırdığı vakitlerdir itikaf saatleri. Bireyin kendini hatırlamasıdır. Rabbini hatırlamasıdır. Hakikat aynasına bakıp kendine gelmesidir itikaf. Ve ne yazık ki bizi rahatlatacak, hayatımızı kolaylaştıracak, dünyamızı yaşanır kılacak,

0: huşu içinde kılınan bir namazla, tefekkürle geçirilecek itikaf gibi iki önemli alternatif toplumumuzda unutulmaya yüz tutmuş vaziyettedir. İşte itikaf bize bizi, bizi biz yapan değerlerimizi, kendimizi, öz benliğimizi Hazreti Peygamber'in önemli bir sünnetini hatırlatacaktır. Hepiniz bilirsiniz, sosyal hayat boşluk kabul etmez. Siz kendi hakikatinizi unutur, ihmal ederseniz kurtuluşu gider olmadık yerlerde aramaya başlarsınız. Ayağının altındaki hazineden habersiz, diğer diğer dolaşan seyyah misali. Biri rahatlamanın yanında aynı zamanda bir ibadet hali, diğeri bir arayıştır, bulunur mu bilinmez. Huşuyla kılınan namazda, Allah'ın rızasını dilenerek geçirilen tevekkür halinde bir huzur vardır. Gönlün mutmain olması vardır. Bize kazandıracağı manevi kazançlar vardır. Diğerlerinin ne getirdiyse sadece bir meçhuldür, daha başkası değil. Değerli dinleyicilerimiz, insanın Allah'a tam bir teslimiyet içerisinde ibadet ve taatte bulunmak amacıyla zamanının belirli bir kısmını ayırması, kişinin manen olgunlaşması için önemli vesilelerden biridir. Zorunlu ibadetlerin yanı sıra nafile ibadetler de bu konuda önem taşımakta, dini duygu ve düşüncenin yoğun bir şekilde yaşandığı ve mümkün olduğu ölçüde maddi ilgilerden uzaklaşarak yüce yaratıcıya yönelmeyi sağlayan itikaf ortamı insana derin bir manevi ufuk ve imkan sunmaktadır. Nitekim Allah Resulü bu imkanı en güzel şekilde değerlendirerek itikafa verdiği önemi ümmetine göstermiş ve bu ibadetin insana kazandıracaklarını şöyle ifade etmiştir. İtikafa giren günahlardan uzak kalır ve kendisine tüm iyilikleri işleyen kimse gibi iyilikler yazılır. Hazreti Peygamber'in bu müjdesi bize yetmez mi? Sözlerimizin sonunda tekraren hatırlatmak isteriz ki Hazreti Peygamber itikafı hayatının bütününde uygulamış ve her alanda olduğu gibi bu konuda da bize örnek ve rehber olmuştur. Rabbim bizi onun rehberliğinden, sünnetinden, ahlakından mahrum etmesin. Amin. Değerli dinleyicilerimiz, bu duamızla birlikte Peygamber Efendimizin hayatından kesitler sunduğumuz bir programımızın daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bir sonraki programımızda tekrar buluşmak üzere hoşça kalınız. Allah'a emanet olunuz.
1: İslam Tarihi. Hazırlayan Yardımcı Doçent Doktor İlhami Ayrancı. Seslendiren Bülent Yıldırım.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, evlerinizi kabir haline getirmeyin, nafile ibadet edin, Kur'an okuyun, şeytan Bakara suresinin okunduğu evden kaçar buyurmuştur.

0: Sehl bin Sa'd'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. İki dua reddolunmaz ya da nadiren reddolunur. Ezan okunurken yapılan dua, bir de savaşın kızıştığı, tarafların birbirleriyle kıran kırana çarpıştığı zaman yapılan dua. Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yolculuk esnasında geride kalır, zayıf kimseleri ya kendi veya başkasının devesinin arkasına bindirir ve onlar için dua ederdi. İmran bin Husayn'dan radıyallahu anh şöyle rivayet edilmiştir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem babam Husayn'a dua etmesi için şu iki cümleyi öğretmişti. Allah'ım bana doğru yolda olmayı ilham et ve beni nefsimin şerrinden koru. Ebu Hureyre ve Cabir'den radıyallahu anhüma rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem harp bir hiledir, strateji ve taktiktir buyurdu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine alnımı koydum. Sanki bir yeraltı nehri çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerim diyordu bir ses. İlk kıblesi benim ulu nebinin. Unuttu mu bunu acaba herkes? Burak dolanırdı yörelerimde, miraca yol veren hız üssüydim. Bellidir kutsallığım şehir ismimden, her yana nur saçan bir kürsü idim. Hani o günler ki binlerce mümin, tek yürek halinde bana koşardı. Hemşehrim nebiler yüzü hürmetine, cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Müminden yoksunum, tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam diyordu.

Allah Resulü bir Medine sabahında yine ashabıyla oturuyor, onlarla sohbet ediyordu. Bir ara durdu ve "Şimdi yanımıza cennetlik bir adam geliyor," dedi. Sahabeler kimin geleceğini merak ederken ensardan bir zat çıka geldi. Sakalından aldığı abdestin suyu damlayan, terliklerini eline almış bir sahabiydi bu. Başka bir gün ashabıyla otururken Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yine aynı şeyi söyledi. "Şimdi yanımıza cennetlik bir adam geliyor."

Gelen yine aynı şahıstı. Üçüncü günde aynı olay tekrar etti. Hazreti Peygamber o günkü sohbetini bitirip meclisten ayrılınca sahabiler de dağılmaya başladı. Genç sahabilerden Abdullah bin Amr, Hazreti Peygamber'in cennetlik olduğunu söylediği zatın peşine düştü. Onu cennetlik yapan şeyi öğrenmek istiyordu. Fakat soruyu doğrudan bu şekilde de soramazdı. Aklına bir çare geldi. Gidip o zata, "Babamla tartıştık. 3 gün eve gitmeyeceğime yemin ettim. Eğer uygun görürsen bu süre geçene kadar seninle kalabilir miyim?" diye sordu. Cennetlik sahabi Abdullah'ın bu teklifini kabul etti. Üç gün boyunca adamın davranışlarını takip eden Abdullah, onun gece namazına kalktığını görmediğini, sabah namazına kadar uyuduğunu, sadece yatağında sağa sola dönerken Allah'ı zikrettiğini ve tekbir getirdiğini fark etti. O günleri anlatırken de şöyle dedi: "Konuşmalar esnasında sadece güzel şeyler söylediğini işittim. 3 gece geçince yaptığı ibadetleri neredeyse küçümseyecektim." Bunun üzerine ona dedim ki, "Aslında ben babamla tartışmadım. Ancak Hazreti Peygamber tam 3 kere cennetlik bir adam geliyor dedi. 3'ünde de sen çıktın geldin. Ben de senin yanında kalıp ne yaptığını görmek ve aynısını yapmak istedim. Ancak görüyorum ki sen çok fazla bir şey yapmıyorsun. Seni Efendimizin söylediği bu dereceye ulaştıran da nedir?" Cennetlik adam sakince, "Sadece gördüklerin," dedi. Bu cevap üzerine yanından ayrıldım. Fakat çok uzaklaşmadan beni geri çağırdı ve şöyle dedi: "Ancak bir şey daha var. Ben kalbimde hiçbir Müslümana karşı kin, nefret ve samimiyetsizlik bulundurmam ve Allah'ın kendisine ihsanda bulunduklarından dolayı hiç kimseye haset etmem." Bunun üzerine Abdullah bin Amr dedi ki: "İşte seni yücelten budur. Bizim yapamadığımız da budur."

İyaz bin Himar'ın radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Cennet ehli 3 sınıftır. Adaleti gözeten başarılı yöneticiler, bütün akrabalarına ve Müslümanlara karşı yumuşak kalpli ve şefkatli olanlar, muhtaç durumda çoluğu çocuğu olduğu halde harama el uzatmayan ve kimseden de bir şey istemeyen kişiler.

Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem abdest, gusül gibi temizlikten saçını taramaya, hatta ayakkabısını giymeye varıncaya kadar bütün işlerinde sağdan başlamayı severdi.

Ebu Hureyre radiyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Din kolaydır. İbadet ve taatte kendisini zorlayan kimse dine yenik düşer. Şu halde aşırıya kaçmayın. Orta yolu tutun ve salih amellerden alacağınız mükafattan ötürü sevinin. İbadet için sabah, akşam ve gecenin serin vaktinden istifade edin. Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Allah Resulü'nden sallallahu aleyhi ve sellem bir şey istendiğinde hayır dediği asla vaki olmamıştır. Muaz bin Cebel radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün Muaz'ın elini tutmuş ve "Ya Muaz, vallahi ben seni seviyorum." demiş. Sonra da "Ya Muaz," her namazın ardından "Allah'ım, seni zikretmek, sana şükretmek ve sana ibadet etmek için bana yardım et" duasını hiçbir zaman bırakmamanı tavsiye ediyorum buyurmuştur.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Kamu spotu.
2: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
3: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
4: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
5: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
6: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
7: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
0: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Kamu spotu.
8: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
9: Allahümme eslemtu nefsi ileyk ve veccehtu vechi ileyk ve favvattu emri ileyk ve elcaetu zahri ileyk ragbeten ve rahbeten ileyk la melce ve la menca mink illa ileyk. آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت.
10: Allah'ım, sana boyun eğdim, yüzümü sana çevirdim, işlerimi sana havale ettim, sana gönül bağladım ve senden korktuğum için sana sığındım. Sığınmak veya korunmak için senden başka sığınak yoktur. İndirmiş olduğun kitabına ve göndermiş olduğun peygamberine inandım.
0: Hadislerin hikayeleri.
11: Hazreç kabilesinin Saide oğullarının reisi ve İslamiyet'i ilk kabul eden Medinelilerden olan Sa'd bin Ubade'nin meclisinde bir grup sahabi oturuyordu. Aralarında Beşir bin Sa'd ve Ukbe bin Amr da vardı. Bu meclise Allah'ın kutlu elçisi teşrif etti. Sahabiler onun gelişiyle mutlu oldular. Resulullah'ın bulunduğu meclislerde akıllarındaki soruları ona sorarlar ve cevaplarını öğrenip huzura kavuşurlardı. Beşir bin Sa'd da aklında soru olanlardan biriydi ve Hazreti Peygamber'e sordu.
12: Ey Allah'ın Resulü, hoş geldin. Meclisimizi şereflendirdin. Bizi mutlu ettin. Müsaade buyurursanız bir sorum olacak.
11: Resulullah'ın yüzünde onu dinlediğini gösteren bir ifade belirdi ve Beşir bin Sa'd konuşmasına devam etti.
12: Allah Teala sana salatu selam getirmemize emir buyurdu. Ama bunu nasıl yapacağımızı bilmiyoruz. Sana nasıl salavat getireceğiz ey Allah'ın Resulü? Bunu bizlere öğretsen.
11: Bu sorudan sonra Resulullah bir müddet sustu. Bakışlarını kendisini dinleyen sahabilerin üzerinde gezdirdi. Sonra o sakin ve müşfik ses tonuyla, Allah'ım, Muhammed'e ve Muhammed ailesine tıpkı İbrahim ailesine rahmet eylediğin gibi rahmet et. Allah'ım, Muhammed'e ve Muhammed ailesine tıpkı İbrahim ailesine bereket ihsan ettiğin gibi bereket ihsan eyle. Şüphesiz sen övgüye en layık ve şanı en yüce olansın dedi ve selam da bildiğiniz gibidir buyurdu.
12: Ey Allah'ın Resulü, yine bilmediğimizi öğrettin, gözümüzü aydınlattın, gönlümüzü rahatlattın. Allah senden razı olsun.
13: Amin.
0: Hadislerin hikayeleri.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ömer bin Hattab'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah bu kitapla, Kur'an'la nice toplumları yükseltir ve nicelerini de alçaltır. Ebu Said ve Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Cennetlikler cennete girdikleri zaman onlara bir münadi şöyle seslenir: Artık burada ebediyen yaşayacak ve hiç ölmeyeceksiniz. Daima sağlıklı kalacak ve asla hasta olmayacaksınız. Ebediyen genç kalacak, hiç yaşlanmayacaksınız. Sonsuz nimetler içinde yaşayacak, asla sıkıntı çekmeyeceksiniz. İbn-i Mesud'dan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Doğru sözlülük iyiliğe, iyilik de cennete götürür. Kişi doğru söyleye söyleye Allah katında sıddık, dürüst olarak tescillenir. Yalan ise kötülüğe, kötülük de cehenneme götürür. İnsan yalancılık yapa yapa nihayet Allah katında yalancı olarak tescillenir. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiği üzere şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şehirlinin ana baba bir kardeş dahi olsa simsarlık ederek köylünün malını ücretle satmasını yasakladı. Hemmam bin Haris'in Miktat'tan radıyallahu anh rivayet ettiğine göre bir gün bir adam Hazreti Osman'ı övmeye başlayınca orada bulunan Miktat diz çökerek öven kişinin yüzüne ufacık taşları atmaya başladı. Bunun üzerine Hazreti Osman ne yapıyorsun deyince o da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem insanları övüp duranları gördüğünüz zaman yüzlerine toprak saçın buyurdu dedi.
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Enes bin Malik'in anlattığına göre dayısı Haram bin

0: ben ona karşı şefkat besliyorum. Çünkü kardeşi Haram bin Milhan, Bitri Maune'de benim askerlerimle birlikteyken öldü buyurdu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: İbn Abbas ve Enes bin Malik radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Ademoğlunun bir vadi altını olsa ikincisini ister. Onun ağzını topraktan başka bir şey doldurmaz. Allah tövbe edenin tövbesini kabul eder.

0: Ebu Hureyre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kabın veya tulumun ağzından su içmeyi yasakladı. Selman bin Amir radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Biriniz iftar ettiği zaman orucunu hurmayla açsın. Çünkü hurma bereketlidir. Hurma bulamazsa suyla iftar etsin. Su da temizdir. Peygamber sözüne devam ederek, yoksula bir şey vermek sadakadır. Akrabaya tasadduktaysa iki sevap vardır. Birisi sadaka sevabı, diğeri de akrabayı görüp gözetme sevabıdır buyurdu. İbni Mesud radıyallahu anh'ın şöyle dediği rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ki o doğru söyler, sözü de hep doğrulanır. Bize şöyle dedi. Her biriniz ana rahminde nutfe olarak 40 günde şekillenir. Sonra o kadarlık bir sürede rahim çeperine yapışık alaka olarak kalır. Sonra yine o kadarlık bir zaman içinde bir çiğnem et parçası olur. Ondan sonra da Allah bir melek gönderir. Ona ruh üfler ve şu 4 konuda yazgısını yazması emredilir. Rızkı, eceli, ameli, kötü yahut iyi olacağı. Allah'a yemin ederim ki sizden biriniz cennetliklerin yaptığı işleri yapar. Hatta kendisiyle cennet arasında yalnız bir arşın mesafe kalır. Fakat yazgısı ağır basar ve o cehennemliklerin işlerini yapmaya başlar ve cehenneme girer. Yine sizden biri cehennemliklerin işledikleri işleri yapa yapa kendisiyle cehennem arasında ancak bir arşın mesafe kalır derken yazgısı ağır basar. Bu defa o kimse cennetliklerin işlerini yapar ve cennete girer. Ebu Vail Şakik bin Seleme radiyallahu an anlatıyor. İbni Mesud radiyallahu an bize her perşembe vaaz ederdi. Bir adam ona, ey Ebu Abdurrahman, bize her gün vaaz etmeni arzu ediyorum deyince İbni Mesud şöyle cevap verdi. Sizi usandırmaktan endişe ettiğim için böyle yapıyorum. Allah Resulü nasıl bize bıkkınlık vermekten endişe ettiği için bizim durumumuzu gözetiyorsa, ben de vaaz vermek için size uygun olan vakitleri gözetiyorum.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: 40 hadiste sosyal hayat. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
3: Kâne tâcirun yudâyinun nâs. فَإِذَا رَأَى مُعْسِرًا قَالَ لِفِتْيَانِهِ تَجَاوَزُوا عَنْهِ لَعَلَّ اللّٰهَ اَنْ يَتَجَاوَزَ عَنَّا فَتَجَاوَزَ اللّٰهُ عَنْهِ
2: İnsanlara devamlı olarak borç veren bir tüccar vardı. Borçlu fakirse

0: Bacaklarını toplayan görevlilere, ona esenlik tanıyın. Allah da umulur ki bizim hesabımızı kolaylaştırır derdi. Böylece Allah onu affetti, ona mağfiret etti. Rabbimiz insanları topluluklar içinde yaratmıştır. Çünkü insanlar birbirlerinin desteğine muhtaçtır. İnsanlar hayatlarının belli dönemlerinde dünya imtihanının bir parçası olarak bazı zorluklar yaşayabilir. Böyle zamanlarda toplumdaki dayanışma bu sürecin daha kolay geçirilmesine yardım eder. İslam'ın teşvik ettiği sosyal yardımlaşma yollarından biri de ihtiyacı olup bu yönde talepte bulunan kişiye borç verilmesidir. Allah Teala ihtiyaç sahiplerine borçla destek olanları müjdeler. Tegabun suresi 17. ayette mealen şöyle buyrulur. Allah'a güzel bir borç verirseniz, O da bunu size fazlasıyla öder ve sizi bağışlar. Allah şükrün karşılığını bol bol verir. Cezadaysa acele etmez. Sevgili Peygamberimiz, borç vermenin sadaka vermekten daha faziletli bir davranış olduğunu ifade etmiş, sebebi sorulduğunda, şüphesiz dilenci çoğu zaman yanında para olduğu halde ister. Ödünç, borç isteyense ancak ihtiyacı sebebiyle borç ister buyurmuştur. İnsanların harcamalarını imkanları ölçüsünde yapıp kimseye borçlanmamaları en güzel davranıştır. Çünkü borç ağır bir yüktür. Borç alan borcunu ödeyene kadar huzur bulamaz. Borçlu alacaklı ilişkisinde iki tarafında sorumluluğu vardır. Borçlu ödeme imkanına kavuştuğu ilk fırsatta ödeme görevini yerine getirmelidir. Çünkü borcunu ödeyebilecek durumda olan zengin kimsenin ödemeyi geciktirmesi zulümdür. Borcu ödememek sakınılması gereken bir davranıştır. Peygamber Efendimiz, borcunu ödemeden vefat eden bir kişinin cenaze namazını kıldırmak istememiş, ancak Ebu Katade borcu ödeyeceğine dair söz verince namazı kıldırmıştır. Toplumda bu konuda güveni sarsmamak, imkanı olanları borç verdiğine pişman etmemek borçlunun sorumluluğundadır. Alacaklının borçluyu sıkıştırmaması, ecrinin artmasını sağlayan bir davranıştır. Peygamberimiz, zor durumda olan borçluya karşı anlayışlı olan kimse için şu müjdeyi vermiştir. Ödeme güçlüğü olan borçluya zaman tanıyan ya da alacağını bağışlayan kimseyi, Allah kendisininkinden başka hiçbir gölgenin, himayenin olmadığı kıyamet gününde arşın gölgesinde gölgelendirecektir.
1: 40 hadiste sosyal hayat.

Kıvrıla kıvrıla uzanan bir sokak. Sokakta sıra sıra evler. Kimi kocaman açılmış bir ağız, kimi ince bir burun, kimi de gömleğine sığamamış bir göbek gibi duran cumbalı evler. Çeşit çeşit boyanmış, rengarenkler. Zamanın uğrayıp geçtiği, içinde ne varsa eskittiği, kullanılamaz hale getirdiği bir sokak değil, anılarla işlenmiş, neşe ve mutlulukla süslenmiş bir sokak. Zaman bu sokaktaki cumbalı evlerin kafesli pencerelerine, çamaşır iplerine, tahta kapılarına ve sokak taşlarına dört elle sarılmış. Her köşesinde bakıldığında beliren, dokunulduğunda hissedilen izler bırakmış. Suyun damlaya damlaya oyduğu ve kayganlaştırdığı bir sokak taşı gibi. Sokak taşları, birbirinden farklı irili ufaklı sokak taşları. Her biri aynı yolun aynı derecede önemli bir parçası. Taşlar aynı yola uzanmışlar ve yıllardır bir arada koyun koyuna yatıyorlar. Tıpkı o sokakta oturan insanlar gibi. O insanlar da o sokaktaki taşlar gibi her biri birbirinden farklı ama hepsi bir arada aynı iklimde yaşıyor, aynı kilimi dokuyorlar. Aynı kilimde kırmızı, mavi ve yeşil renkler. Aynı kilimde bereket, hayat ağacı, su yolu ve kuş şeklinde motifler. Hepsi bir yerde, el ele ve iç içeler. Sokakta ahşaptan yapılmış türlü oyuncaklar ve sokaklara açılan meşe ağacından yapılmış tahta kapılar. Tahta kapılar menteşelerinde gıcırdayarak dönecek ve sabaha kadar uyuttukları çocukları sokağa salacaklar. Çocuklar gülecek, eğlenecek, koşup oynayacak ve mutlu olacaklar. Az şey mi bunlar? Eski zaman masallarının fısıldaştığı o eski sokaklar ve boyası dökülmüş ahşap kapılar birçok nesli ağırlamış ve uğurlamışlar. Hala yeni misafirlerini bekliyorlar. Kapılar dizleri ağrıyan bir ihtiyar gibi sızlanıyor ve artık daha yüksek sesle gıcırdıyorlar. Kapılar. Kimine açıldılar, kimine kapandılar. Kimini içeri buyur ettiler, kimine yüz çevirdiler. Kapılar. Evin sırdaşı, ailenin bekçisi, geleni karşılayan, gideni uğurlayan, cansız tahtadan uşaklar. Kapılar, heyecanla, neşeyle, telaşla, aceleyle açıldılar. Ayrılıkla, hüzünle, kederle ağır ağır kapandılar. Yeşeren hayatı da onlar buyur etti içeri, solup giden canları da onlar çıkardı dışarı. Yamru yumru taşların ayaklar altında çiğnene çiğnene düzleştiği o sokaktaki yeşil boyalı tahta kapı da öyle. Bir gün saman sarısı saçları olan bir çocuk için açılmış sonuna kadar. Onun tahta beşikte sallanışının sesini duymuş, yürüyüşüne, büyüyüşüne, gülüşüne tanık olmuş uzun yıllar. Gün gelmiş yeşil boyalı tahta kapı yine neşeyle açılmış ardına kadar. Sarı saçlı delikanlı bir beyaz gerdanlıyla uçarcasına neşeyle girmiş kapıdan. Yıllar yıllar geçmiş, kahkahalar yükselmiş kapının ardından. Gün gelmiş delikanlı ihtiyarlamış, sarı saçları beyazlamış, dizleri bedenini taşıyamaz olmuş. Gönlünün gülü beyaz gerdanlı güvercini de öteki aleme kanat çırpmış. Sonunda kendisi de bebekliğinde kucakta girdiği kapıdan yine kucakta çıkmış ve sır olup toprağa karışmış. Onun gidişiyle kapanan kapı yıllar yılı sessizce beklemiş. Evin camları tozlanmış, perdeleri sararmış, bahçesini yabani otlar sarmış. Ama bir gün yine menteşelerinde dönmüş yeşil boyalı kapı. Yeniden hayat dolmuş içeri. Taze gülüşler doldurmuş her yeri. Bir öncekilerin gülüşlerine, neşelerine karışmış yeni gelenlerin sesleri. Kapı yine sayısız kere açılmış, kapanmış gelip gidene. Bu hep böyle olacak. Gelenler gidecek, gidenlerin yerine yenileri gelecek. Yeşil boyalı kapı dünyadan ahirete asırlar boyu açılıp kapanacak.
Her gidenin yerini yenisi dolduracak. Her gidenin sesi o kıvrıla kıvrıla uzanan sokakta yankılanacak. Sokak taşlarında ayak izleri, tahta kapılarda gülüşleri kalacak. İnsan nihayetinde bir gecelik misafir gibi konakladığı bu handan, girdiği o yeşil boyalı kapıdan bir gün çıkacak ve yeşil boyalı bir başka tahta atın sırtında asıl yurduna varacak.

Ebul Fadl Abbas bin Abdülmuttalip'ten radıyallahu an şöyle dediği nakledilmiştir. Ey Allah'ın Resulü, bana Allah'tan dileyeceğim bir şey öğret dedim. Resul-i Ekrem, Allah'tan afiyet, sağlık, esenlik dile buyurdu. Birkaç gün bunu dilemeye devam ettim. Sonra daha fazlasını öğrenmek için Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem gelip, ey Allah'ın Resulü, bana Allah'tan dileyeceğim bir şeyler daha öğret dedim. Ey Abbas, ey Resulullah'ın amcası, Allah'tan dünya ve ahirette afiyet, sağlık ve esenlik iste buyurdu. Enes radıyallahu anh anlatıyor. Ümmü Harise bin Süraka ismiyle meşhur olan Ümür Rabi binti Elbera bir gün Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem yanına geldi ve ya Resulallah, oğlum Harise Bedir'de öldürülmüştü. Bana Harise'den bahseder misin? Eğer o cennette ise sabredeceğim. Değilse elimden geldiği kadar ağlayacağım dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ey Ümmü Harise, birçok cennet bahçesi vardır. Senin oğlun bunların en yücesi olan Firdevs'tedir buyurdu. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendisine sunulan güzel kokuyu reddetmezdi. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah'a ve ahiret gününe inanan ya hayır söylesin ya da sussun. İbn Mesud'dan radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ölüye yas tutarken elleriyle yanaklarını dövüp yakalarını yırtan ve cahiliye çığırtkanlığı yapan bizden değildir.

0: Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kumru.
1: Resulullah'ın süvarisi Miktat bin Esved. Mekke'nin dayanılmaz işkencelerle dolu günleriydi. Kimsesiz müminlerin sebepsiz yere yakalanıp eziyet edilmek üzere işkence mekanlarına götürüldüğü bu dönemde iman etmiş bir genç vardı. Bu korkusuz delikanlı Müslüman olduğunu daha fazla gizleyememiş, imanı uğruna çekeceği tüm işkencelere kendini hazırlamıştı. Kureyşliler zaman zaman onu ulu orta yakalayıp elbiselerini soyarak ateşle kızdırılmış demirden yelek giydirir, saatlerce hatta günlerce kızgın güneşin altında bekletirlerdi. En acımasız işkencelere maruz kalmasına rağmen gencin direnci daha da artardı. Bu manzarayı gören işkenceci müşrikler daha da kinlenir, çılgına dönerlerdi. Artık Mekke'nin dayanılmaz eziyet ortamının terk edilmesi vakti gelmişti. Habeşistan'a gidilerek bir nebze de olsa zulümden uzak kalma fırsatı doğmuştu. Allah Resulü'nün emri doğrultusunda imkan bulan müminler, ana yurtlarını gözyaşlarıyla terk edip Habeşistan'a doğru yola çıktılar. Hicret eden grup içinde Resulullah'tan ayrılmak istemeyen, ancak emir gereği gitmek zorunda kalan bu cesur delikanlı da vardı. Muhacir delikanlı, Peygamber Efendimizin hasretine daha fazla dayanamadığından Habeşistan'da ancak kısa bir süre kalabildi. Sonrasında Mekke'ye döndü. Medine'nin kapıları Müslümanlara ardına kadar açıldığında müminler bu kez gruplar halinde Medine'ye hicret ettiler. Bu kimsesiz sahabi de nihayet Medine'ye varmıştı. Birkaç arkadaşıyla birlikte yeni ayak bastığı Medine'nin yokluk günlerinde karnını doyurmak istedi. Kalacak yeri de yoktu. O kadar açtı ki mecalsizlikten kulakları duymuyor, gözleri neredeyse görmüyordu. Yanına vardıkları Allah Resulü onları alıp mescide götürdü. Hazreti Peygamber'in kapısında birkaç keçi duruyordu. Misafirlerine, "Hadi bakalım onları sağın ve sütü aramızda paylaşalım," buyurdu. Aç ve yorgun misafirler keçileri sağmaya başladılar. Herkes sağıp payına düşen sütü içerken Allah Resulü de aynı şekilde bu sütten içiyordu. Resul-i Ekrem her gece bu misafirlerinin yanına gider, kimseyi uyandırmaksızın henüz uykuya dalmayanlara işittirmek üzere sessizce selam verirdi. Ardından mescide geçer, gece namazı kılardı. Namazı mütakiben önceden sağılmış olan ve kendi hissesine düşen sütü kabından içerdi. Bir gece vakti kendi payına düşen sütü içen delikanlıya şeytan vesvese vererek, "Nasıl olsa Muhammed'e ziyaret için Ensar gelip hediye ikram ediyor. Bu yüzden senin sağdığın bu süte onun ihtiyacı yok," diye fısıldadı. Şeytanın vesvesesine aldanan ve hala karnı aç olan sahabi dayanamayıp Resulullah'ın hakkı olan sütü de içti. Ancak içer içmez tüm ruhunu bir pişmanlık duygusu kapladı. Boş durmayan şeytan şu sözlerle vesvesesine devam etti. "Yazıklar olsun sana. Muhammed'in sütünü de içtin. Bak şimdi gelip hissesine düşen payı göremezse sana beddua edecek. Sen de helak olup gideceksin. Hem dünyan hem de ahiretin mahvolacak." Arkadaşları istihkaklarını içip uykuya dalmışlardı. Onu ise bir türlü uyku tutmuyordu. Üzerinde ayaklarını örttüğünde başını, başını örttüğünde ise ayaklarını açıkta bırakacak kadar kısa bir örtü vardı. Derken Peygamber Efendimiz her zamanki gibi gelip kimseyi rahatsız etmeden selam verdi. Mescide geçip namaz kıldı. Ardından kendisine ayrılan sütü içmek üzere geri geldi. Sütün bulunduğu kabı açtı ancak bir şeyi göremedi. Ellerini semaya kaldırdı. O sırada suçluluk psikolojisi içinde Resulullah'ı gizlice gözleyen sahabi, şeytanın vesvesesinin etkisiyle "Eyvah, Allah Resulü şimdi bana beddua edecek ve ben helak olacağım," diye içinden geçirdi. Kalbi hızlı hızlı çarpıyordu, ölecek gibiydi. Ancak Hazreti Peygamber'in dudaklarından dökülenler şu dua cümleleriydi. "Allah'ım, beni doyuranı sen doyur, beni susuz bırakmayanın susuzluğunu sen gider. Kendini suçlu hisseden sahabi bu duayı duyar duymaz sevinçten ne yapacağını bilemedi. Üzerindeki örtüyü beline bağladı ve bir bıçak alıp keçilerin ensemizini Resulullah için kesmeye karar verdi. Keçilerin yanına vardığında gördüklerine inanamadı. Hepsi de sağlayacak haldeydi. Süt sağdıkları kaba alıp üstü köpükle kaplanıncaya kadar tüm keçileri sağdı. Allah Resulüne ikram etmek üzere kabı götürdüğünde Resul-i Ekrem'in "Bu gece sütünüzü içtiniz mi?" sorusuyla karşılaştı. Heyecanlı sahabi içtiklerini söyleyip "Ey Allah'ın Resulü buyurunuz içiniz" dedi. Hazreti Peygamber kana kana içtikten sonra içinde süt bulunan kabı ona verdi. Bu ikramı geri çeviremeyen sahabi bir yandan sütü içiyor, bir yandan da yaşadığı bu garip olaydan dolayı gülmekten kendini alamıyordu. Onun üzerinde sıkıca bağlanmadığı anlaşılan örtü bulunduğu halde gülmeye devam ettiğini gören ve tebessüm eden Hazreti Peygamber, "Dikkat et, elbisen açılmasın" buyurdu ve meseleyi açıklamasını ondan istedi. Kendine gelen sahabi olan biteni anlattı. "Bu sadece Allah'ın bir rahmeti ve ikramıdır. Keşke arkadaşlarını da uyandırsaydın, onlar da süt içselerdi" buyuran Resul-i Ekrem'e cevap sadedinde o sahabi şunları söyledi. "Seni hak dinle gönderen Allah'a yemin ederim ki ben bu olayı seninle yaşadıktan sonra onların sütü içip içmemesine hiç aldırmam."

Yaşadığı bu hatırayı bize nakleden bahtiyar sahabi Miktat bin Esved'dir. Asıl adı Ebu Mabet Miktat bin Amr bin Salebe olup, Mekke'nin gizli davet döneminde iman ettiğini açıklayanların yedincisi olarak kabul edilir. Miktat bin Esved aslen Yemenli olup Behra kabilesine mensuptur. Babası Amr bin Salebe işlediği bir cinayet sebebiyle mensup bulunduğu Behralılardan kaçıp Arapların meşhur kabilelerinden olan Kindelilere sığınmıştı. Bu vesileyle Miktat bin Esved nübüvvetten 25 yıl önce burada dünyaya gözlerini açtı. Çocukluğu ve gençliği Kindeliler arasında geçti. Kabilesinde küçük yaşlarından beri korkusuzluğu ve haksızlık karşısındaki tahammülsüzlüğüyle tanındı. Delikanlılık çağlarında bir gün Kindelilerin liderlerinden olan Ebu Şemr bin Hucr ile aralarında bir münakaşa cereyan etti. Yaşanan haksızlığa dayanamayan Miktat olaya sessiz kalamadı ve Ebu Şemr'i yaraladı. Hadiseyi duyan Kindeliler ayaklandılar ve Miktat'ı linç etmeye kalktılar. Miktat da ailesini terk ederek Mekke'ye kaçmak zorunda kaldı. Mekke'ye geldiğinde Esved bin Abdüyevus onu himayesine aldı ve daha sonra da evlat edindi. Bu sebeple o Miktat bin Amr ismiyle değil Miktat bin Esved olarak tanındı. Evlatlık hukukunu belirleyen ayetin nüzulüne kadar insanlar Miktat'a daima İbni Esved şeklinde hitap ettiler. Ayetin nüzulünden sonra ise Miktat babasına nispet edilerek İbni Amr olarak çağrıldı. Bedir Savaşı öncesiydi. Hazreti Peygamber savaş hususunda istişare etmek üzere ashab-ı kiramı toplamıştı. Hazreti Ebubekir ve Hazreti Ömer Kureyşlilerle savaşma konusunda fikirlerini beyan ettiler. Dostlarının düşüncesini merak eden Resulullah fikir almaya devam etti. Üçüncü şahıs olarak Miktat söz istedi ve topluluk adına şu tarihi konuşmayı yaptı. Ey Allah'ın Resulü! Allah size neyi emrediyorsa siz onu yapın. Allah'a yemin ederim ki biz hep sizin sağınızda, solunuzda, önünüzde ve arkanızda olacağız. Biz asla İsrailoğullarının peygamberleri Musa'ya, ''Ey Musa, sen ve Rabbin gidin savaşın, biz burada seni bekliyoruz.'' dedikleri gibi demeyeceğiz. Bizden duyacağınız ancak şu söz olacaktır. ''Ya Resulallah, siz gidin, biz de arkanızdan gelelim. Siz yürüyün, biz de sizinle beraber yürüyelim.'' Miktat'ın bu özveri içerikli cümleleri üzerine Allah Resulü çok memnun oldu ve ona dua etti. Bu diyaloğu imrenerek takip eden İbni Mesud daha sonra şunları söylemiştir. Miktat görüşünü belirttiğinde Resulullah o kadar memnun oldu ki, Allah'a yemin olsun ki içimden keşke şu ifadelerin sahibi ben olsaydım. Ne olurdu bu güzel sözleri ben söyleseydim de Allah Resulü'nün duasını ben alsaydım dedim. İbni Mesud yine Miktat hakkında şunları dile getirmiştir. Miktat'ın öyle hallerine şahit oldum ki, onun dostluğunu yeryüzündeki hiçbir şeye değişmem

Miktat kimsesizliği, hayatının türlü sıkıntılarla geçmesi, daima bir asker olarak seriyelerde ve savaşlarda hazır bulunması gibi sebeplerle yaklaşık 40 yaşına kadar evlenmeye imkan ve vakit bulamadı. Bir gün Abdurrahman bin Af'ın, "Miktat, baksana yaşın 40 oldu, halen evlenmeyecek misin?" sorusuna, "Evlenecek kız bulsam durmam elbette. Sen kızını benimle evlendirsen olur mu? Kızına talibim." şeklinde cevap verdi. Böyle bir cevabı beklemeyen Abdurrahman öfkelendi ve ona kırıcı laflar söyledi. Bu sözlere içerlemesine rağmen Miktat tek kelime etmedi. Üzgün bir şekilde Peygamber Efendimizin yanına vardı. Durumu fark eden Allah Resulü meseleyi sorduğunda yaşadığı hadiseyi anlattı. Hazreti Peygamber tebessüm edip şöyle buyurdu. "Miktat, ister misin seni ben evlendireyim?" Üzgün Miktat bu soru karşısında çok heyecanlandı. Kendisine damadı olmayı münasip gören Allah'ın elçisiydi. Daha ne isteyebilirdi ki? Böylece Resulullah amcası Zübeyr'in kızı olan Dubba ile Miktat'ı evlendirdi. Peygamber Efendimiz aynı zamanda Kur'an hafızı olan Miktat'ı o kadar severdi ki bir gün şu ifadeleri dile getirmiştir. "Allah bana şu 4 kişiyi sevmemi emretti. Kendisinin de onları sevdiğini bana bizzat bildirdi. Bunlar Ali bin Ebi Talip, Ebu Zer, Miktat ve Selman'dır." Ayrıca bu yakınlığa istinaden Resul-i Ekrem şöyle buyurmuştur. "Her Nebiye 7 nüceba, seçkin yardımcı verilmiştir. Bana ise 7'si Kureyş'ten, 7'si de diğer muhacirlerden olmak üzere 14 havari verilmiştir. Bunlar Ali, Hamza, Hasan, Hüseyin, Cafer, Ebu Bekir, Ömer, Mus'ab bin Umeyr, Bilal, Selman, Miktat, Ebu Zer, Ammar, Abdullah bin Mesud'dur." Miktat da Hazreti Peygamber'i tarifsiz bir hürmetle severdi. Resulullah'tan ayrılmaya tahammül edemezdi. Öyle ki Peygamber Efendimiz muhacir ve ensarı onar kişilik gruplara taksim edip kardeş ilan ettiğinde Miktat'a kendi grubunda yer vermişti. Bunun üzerine Miktat sevinçten ne yapacağını bilememişti. Ölüm döşeğinde yakınlarına sunduğu vasiyeti de Resulullah'a beslediği sevgiyi gözler önüne sermektedir. Bedir Savaşı'nda atı üzerinde gösterdiği kahramanlık sebebiyle Resulullah'ın süvarisi olarak nitelendirilen Miktat, yaşadığı müddetçe savaş meydanlarında bulunması sebebiyle pek çok ganimet elde etmişti. Öyle ki Bedir Savaşı'na Sebha isimli atıyla katılmıştı. Bu itibarla Resul-i Ekrem hem Miktat hem de onun atı için ganimetten pay ayırmıştı. Gerek ganimetlerden elde ettikleri, gerekse ticaretle meşguliyeti itibarıyla kazancının yerinde olması bakımından Miktat'ın hayli serveti vardı. Peygamber Efendimiz'e olan muhabbeti nedeniyle varislerine mirasını taksim ederken şu vasiyette bulunmuştu. "İstiyorum ki servetimin bir kısmını Allah Resulü'nün sevdiklerine hediye edip, öylece onun huzuruna varayım. Bu amaçla Resulullah'ın eşlerinden hayatta olanlara 7.000'er, onun kıymetli torunları olan Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin'e 18.000'er dirhem verilmesini vasiyet ediyorum. Kimseyi incitmeyen ve hiç kimseye hakkında peşin bir yargısı bulunmayan Miktat, herhangi bir meselenin iç yüzünü bilmeden hüküm verilmemesi gerektiğini Resul-i Ekrem'den öğrendiği şu ifadelerle dile getirirdi. Ben bir insanın son nefesini nasıl verdiğini bilmedikçe onun hakkında iyi ya da kötü bir laf etmem. Zira Allah Resulü bu konuda insan kalbi kadar değişken bir şeyin bulunmadığını söylemişti. Müminin ön yargılı olmamasını tavsiye etmesi bağlamında onun Resulullah'la yaşadığı şu diyalog gayet manidardır. Ey Allah'ın Resulü! Kafir bir kimseyle karşılaşıp çatışsam ve o kılıcıyla bir elimi koparsa, sonra da elimden kurtulmak için bir ağacın arkasına sığınıp Müslüman olduğunu söylese, o kafiri bu sözünden sonra öldürebilir miyim? Hazreti Peygamber'in elbette hayır, iman ettiğini söyledikten sonra artık onu öldüremezsin cevabı üzerine Miktat, ey Allah'ın elçisi, o şahıs bir elimi koparmış, sonra belki benim elimden kurtulmak için ve korkudan bu sözü söylemiş olsa dahi yine onu öldüremez miyim şeklinde sorusunu yineledi. Bunun üzerine Resulullah şöyle dedi. Bak Miktat, sakın bunu yapma. Eğer o şahsı öldürürsen, o kimse senin onu öldürmeden önceki durumun üzeredir. Sense onun o sözü söylemeden önceki durumuna düşersin.

savaş meydanlarının aranan bahadırı Miktat, üstesinden gelemeyeceği işlere daima mesafeli durdu. Örneğin yöneticilikten hep uzak kalmaya çalıştı. Nitekim bir defasında Hazreti Peygamber onu bir bölgeye idareci olarak vazifelendirmişti. Görevini tamamlayıp döndüğünde Resulullah, "Ey Miktat, idareciliği nasıl buldun?" diye sordu. "Ya Resulallah, bu benim yapacağım iş değilmiş, bizzat yaşadım. Herkes etrafımda pervaneydi. Adeta tüm insanlar emrime amadeydi. Herkes gözüme girmeye çalıştı. İnsanların bu hallerini görünce anladım ki yaşadığım müddetçe ben idarecilik yapamayacağım." Bir gün Müslümanların geçirdiği çile dolu yılları bilmeyen bir grup tabiin mescitte sohbet etmekte olan Miktat'a imrenerek yüzüne karşı şu sözleri söyledi. "Allah Resulü'nü gören şu iki gözün sahibine ne mutlu. Ey Miktat, sen onunla ne güzel günler yaşamışsındır. Keşke biz de senin yerinde olsaydık da Allah Resulü ile birlikte zaman geçirseydik." Bu sözleri garipseyen Miktat onlara şu mukabelede bulundu. "Hayır, sakın böyle demeyiniz. O dönemde yaşayıp da imandan mahrum kalabilirdiniz. Resulullah'a karşı bakışınızın nasıl olacağını şimdiden nasıl bilebilirsiniz? Biz neler gördük? Ona inanmayan nice insanlar tanıdık. Onlar böylece yok olup gittiler. Oysa siz bu devirde yaşadığınız için onu görmeden iman ettiniz. Bu durumun büyük bir nimet olduğunu biliniz. Sizin sıkıntılarınızı başkaları çekti. Bu yüzden size düşen hayıflanmak değil, bahşedilen iman nimetinden ötürü Allah'a hamd etmenizdir." Miktat, Tebük seferi sonrasında iman etmek üzere Medine'ye gelen Behra kabilesinden bir grup hemşehrisiyle özel olarak ilgilendi. Onları evinde günlerce ağırladı ve bu süreçte onlara Kur'an-ı Kerim öğretip İslam misafirperverliğinin en güzel örneklerini gösterdi. Bu ağırlamadan oldukça etkilenen Behralılar yurtlarına dönüp Miktat vasıtasıyla tanıdıkları İslam'ı tüm kabileye anlattılar. Bu sayede Behralıların tamamı Müslüman oldu. Bedir, Uhud, Hendek başta olmak üzere tüm savaşlara en ön safta iştirak eden Miktat, bazı seriyelerde keşif kolunda bulundu. Reci vakasında yakalanıp bir ağacın dalına asılarak trajik bir şekilde şehit edilen Hubeyb bin Adi'nin naaşını getirmek üzere Resulullah tarafından gönderilen cesur sahabiler arasında yer aldı. Miktat'a Allah Resulü'nün güvendiği gibi ashab-ı kiram da sonsuz bir şekilde güven duyardı. İslam coğrafyasının fetihler nedeniyle genişlediği Hazreti Ömer döneminde Mısır'ın fethi için yola çıkan Amr bin As, takviye kuvveti istediği halifeden şu ifadelerin yazılı olduğu bir mektup almıştı. "Sana 4000 asker ve her biri 1000 asker değerinde 4 sahabi gönderiyorum. Bu 4 kişiden biri Miktat idi." İyi bir istihbaratçı olan Miktat'a Medine'ye hicret sonrasında Hazreti Peygamber çok gizli ve son derece tehlikeli bir görev vermişti. Buna göre o Mekke'ye gidip Kureyşlilerin Müslümanlar hakkındaki planlarını gizlice öğrenecekti. Miktat kimseye sezdirmeden kısa süre içinde Allah Resulü'nün istediği bilgileri toplayarak Medine'ye döndü. Miktat'ın haksızlığa tahammül edemeyen bir yapısı vardı. Böyle bir durumda hemen müdahale ederdi. Bir sefer esnasında birliğin komutanı hayvanların otluğa çıkarılmaması hususunda emir vermiş, ancak bu emirden haberi olmayan askerlerden birisi hayvanını meraya salmıştı. Durumdan haberdar olan kumandan hiddetlenerek emre karşı geldiğini düşündüğü askeri tekme tokat dövmeye başlamıştı. Bu manzaraya şahit olan Miktat, "Ne hakla adamcağızı dövdün? Vallahi sen ona ne kadar vurduysan onun da o kadar sana vurması iktiza eder," diyerek kısasın gerektiğini söylemişti. Komutan kısas talebini kabul etmesine rağmen asker kumandanını affetti ve kısastan vazgeçti. Bunun üzerine Miktat asırları aşan şu serlevha sözü söyledi. "Allah'tan tek dileğim şudur ki İslam'ın kıyamete kadar aziz kalmasıdır. Ben öleyim ama İslam'ın zillete düştüğünü görmeyeyim."

İlerleyen yıllarda fazla kiloları sebebiyle hareket etmekte zorlanan Miktat bin Esved, kölesi tarafından yağlarının bir kısmının alınması için karnının yarılmasının ardından rahatsızlandı. Savaş meydanlarının kahraman süvarisi, Hicri 33, miladi 653 yılında Medine'nin kuzeybatısındaki Cürfe'de rahmeti rahmana kavuştu. Medine'ye kadar omuzlarda getirilen naaşı, Hazreti Osman'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından Cennetül Bakiye defnedildi.

0: Sahabe Hatıraları. Eser: Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren: Nisan Kumru.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Hazreti Peygamber'in hizmetçisi, Es-Suf ve ehlinden olan Ebu Firas Rebi'a bin Ka'b el-Eslemi anlatıyor. Geceleri Allah Resulü ile beraber kalır. Abdest suyunu ve ihtiyaç duyduğu diğer eşyalarını ona getirirdim. Allah Resulü bir gün bana, "Bu hizmetlerine karşılık benden ne istersin?" diye sordu. "Cennette seninle beraber olmak isterim," dedim. Bunun üzerine Allah Resulü, "Başka bir şey istesen," dedi. Ben de, "Benim isteğim budur," dedim. Allah Resulü bundan sonra bana, "O halde bu dileğinin yerine gelmesi için namaz kılmak ve çok secde etmek suretiyle kendin için bana yardım et," buyurdu. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphesiz ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit, ikindi namazı vaktidir. Şimdi Ankara için ikindi ezanı vakti.

Allah Resulü şöyle buyurmuştur. Bir Müslümana kardeşine 3 geceden fazla küsmesi helal değildir. Birbirleriyle karşılaşırlar, o yüz çevirir, bu da yüz çevirir. Onların en hayırlısı ilk selam verendir.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Zamanın ötesinden. Hazırlayan Kübra Erdem, seslendiren Ahmet İshak Mete.

Günümüz dünyasında hepimiz bir koşuşturmanın içindeyiz. Sabah alarmıyla uyanıp kalabalık sokaklara karışıyor, işe, okula, toplantılara yetişmeye çalışıyoruz. Aynı anda onlarca insanla iletişim kuruyor, sosyal ortamlarda bulunuyor, kim zaman evimizden çok dışarıda zaman geçiriyoruz. Hayatın bu hızlı akışında bizler günde defalarca insanlarla iç içe olurken, yoğun kalabalıkların içinde nefes alırken, bir yandan da temizliğimize dikkat etmeye çalışıyoruz. Bugün yaşamın her alanında temizlikle iç içeyiz. Evimizde, kişisel bakımımızda, sokakta, yediğimiz yemekte, giydiğimiz kıyafette, kullandığımız cihazlarda bile. Ama asıl soru şu, temiz olma bilinci bize ne zaman yerleşti? Bu gayreti en güzel gösteren kimdi? Kimdi bize bu bilinci miras bırakan? Her haliyle temiz olan, hem bedeni hem gönlü arı duru olan kimdi? İşte bu soruların izini sürmek için şimdi hep birlikte bir yolculuğa çıkıyoruz. Zamanın çizgilerini aşarak asırlar öncesine uzanacağız. Susuzluğun hüküm sürdüğü, toprağın tozla kavrulduğu o coğrafyada temizliği imanın bir parçası olarak gören önderin izinden gideceğiz. Zamanın ötesinden haber vereceğiz. Kalplerimizi peygamberimizin rehberliğine emanet edeceğiz. Bundan yüzyıllar önce bir vahiy ile aydınlanan topraklarda sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştu. Temizlik imanın yarısıdır. Bu kadar önemliydi temizlik. İmanın yarısı olacak kadar. İmanımızı tamamlayacak, onu güzelleştirecek kadar. Temizlikle imanın ne kadar iç içe olduğunu gösterecek kadar. Çünkü temizlik tabiatın özünde ve insanın fıtratında var olan bir ihtiyaçtı. İnsana yakışan temiz, nezih, sade ve zarif olmaktı. Efendimizin hayatı da temizlikle örtülüydü. Saçından elbisesine, evinden sokaklara kadar hayatının her alanında titizdi. Temiz giyinir, güzel kokular sürünür, etrafındakilere de temizlik konusunda öğütler verirdi. O zamanlar tozlu, sıcak ve zorlu iklim koşullarında temiz kalmak kolay değildi elbette. Fakat rahmet elçisi bizlere temizliğin sadece bir zorunluluk değil, aynı zamanda bir sorumluluk olduğunu öğretti. Ashabına, "Temiz olun, zira İslam temizlik dinidir." diyerek öğütte bulunurdu. Peygamberimiz sadece ibadet ederken değil, yaşamın her alanında özen gösterirdi. Mesela yemeğe başlamadan önce şöyle söylerdi. Yemekten önce ve sonra elleri yıkamak fakirliği giderir ve bereket getirir. Helal kazanmak kadar temiz tüketmenin de önemini vurgulardı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem temizlik bilincini o kadar derinleştirmiştir ki sadece beden temizliğini değil, elbise, çevre ve ağız temizliğine de önem vermişti. Hatta misvak kullanımına dair şöyle buyurmuştu. Eğer ümmetime zor gelmeyeceğini bilseydim, her namaz vaktinde onlara misvak kullanmayı emrederdim diyerek, ağız ve diş sağlığının önemini asırlar önce bu hadisiyle vurgulamıştı. Allah Resulü camiye gelirken temiz kıyafetler giyilmesini, güzel kokular sürülmesini tavsiye eder. Ve Allah güzeldir, güzelliği sever buyurarak bizlere her anlamda temiz olmayı nasihat ederdi. Sevgili Peygamberimiz çevre temizliğine de büyük önem vermişti. Bir vakit yolda yürürken kirli bir alan görmüş ve çevresindekileri şöyle uyarmıştı. Bu tür yerlerden sakının, çünkü bu hem insana hem çevresine zarar verir buyurur. Kirli bir alan gördüğünde verdiği bu uyarı aslında bizlere hem bireysel hem toplumsal bir görev yüklemektedir. Zira insanın temizliği sadece kendisiyle sınırlı değildir. Yaşadığı çevreyi, kullandığı yolları, ortak alanları da kapsar. Bu yüzden Allah Resulü yolları kirletmeyi, toplum içinde rahatsızlık verecek davranışları kesin bir dille yasaklamış ve ümmetine yoldan eziyeti kaldırmak sadakadır buyurarak temiz bir çevrenin toplumsal sorumluluk olduğunu vurgulamıştı. Çünkü Peygamberimiz şunu çok iyi biliyordu. Temizlik sadece bir alışkanlık değildi, imanın da tezahürüydü.
asırlar geçti. Bugün biz de aynı bilinçle yaşıyoruz. Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem temizlik anlayışı hala hayatımızın merkezinde bizlere rehberlik ediyor. Çünkü biz biliyoruz ki temizlik sadece bir alışkanlık değil, bir ibadettir, bir şuurdur, bir kulluk göstergesidir. İmandandır, ibadettir, edeptir. Artık kalabalık şehirlerde yaşıyoruz. Her gün yüzlerce insanla temas halindeyiz. Evlerimiz, okullarımız, iş yerlerimiz hepsi ortak yaşam alanları haline geldi. Bu da demek oluyor ki temizlik sadece bireysel değil, toplumsal bir sorumluluk. Hem kendimize hem çevremize karşı görevimiz. Bugün de bizlere düşen görev aynı bilinçle yaşamak. Efendimizin izinde tıpkı onun gibi.

0: Zamanın Ötesinden. Hazırlayan Kübra Erdem. Seslendiren Ahmet İshak Mete.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Müminlerin annesi Cüveyriye binti El Haris'in kardeşi Amr bin Haris radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat ettiği zaman geride ne gümüş, ne altın, ne köle, ne cariye, ne de başka bir şey bıraktı. Yalnız binmekte olduğu beyaz katırıyla silahını ve bir de yolcular için vakfettiği araziyi bıraktı.

Ebu Hüneyde Vail bin Hucur radıyallahu anh anlatıyor. Seleme bin Yezid el-Cufi Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem, "Ey Allah'ın Resulü, başımıza kendilerine karşı yükümlülüklerimizi yerine getirmemizi bekleyen, ancak bize karşı sorumluluklarını yerine getirmeyen yöneticiler geçerse bize ne yapmamızı tavsiye edersin?" dedi. Peygamber ondan yüz çevirdi ve başka bir şeyle meşgul oldu. Ancak Seleme bin Yezid sorusunu tekrarladı. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: "Dinleyin ve itaat edin. Onlar kendi yükümlülüklerinden, siz de kendi yükümlülüklerinizden sorumlusunuz."

Nevvas bin Sem'an radiyallahu anh anlatıyor. Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem iyilik ve günahı sordum. İyilik güzel ahlaktır. Günahsa vicdanını rahatsız eden ve insanların bilmesini istemediğin şeydir buyurdu.

Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle dediğini işittiği nakledilmiştir. Cimri kimseyle cömert kimse, göğüslerinden boğazlarına kadar demirden birer zırh giyinmiş iki kişiye benzerler. Cömert kimse infak ettikçe üzerindeki zırh genişler. Parmaklarını örter ve ayak izlerini siler. Cimriye gelince, infak etmek istese dahi, zırhın her halkası olduğu yere yapışır kalır. Her ne kadar genişletmeye çalışsa da genişlemez.

0: olmuştur. Dünya nimetlerle doludur. Onun en gözde nimeti de saliha kadındır.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Vücutta dolaşan sinsi düşman, şeytan. Enes radıyallahu anh rivayet etmiştir. Allah Resulü şöyle demiştir. Sallallahu aleyhi ve sellem. Muhakkak ki şeytan, insanın vücudunda kanın dolaştığı gibi dolaşır. Ramazan-ı Şerif'in son günleriydi. Resul-i Ekrem her yıl olduğu gibi mescitte itikafa çekilmiş, kendini ibadete vermişti ki bir gece vakti Safiye kendisini ziyarete geldi. Bir müddet sohbet ettikten sonra Safiye validemiz Üsame bin Zeyd mahallesindeki evine dönmek üzere ayağa kalktığında Allah Resulü de kendisini uğurlamak için onunla birlikte kalktı. Mescidin kapısına vardıklarında yanlarından geçmekte olan iki kişi Resulullah'a selam vererek adımlarını hızlandırdılar. Yanı başında hanımı varken Allah Resulü'nü oyalayıp rahatsız etmek istememiş olmalıydılar. Fakat bu durumdan rahatsızlık duyan Resulullah, Medineli iki adama ağır olun diye seslendikten sonra hiç beklemedikleri bir açıklamada bulundu. Bu yanımda bulunan kadın yabancı değil, eşim Safiye bint Huyey'dir. Birazdan Sübhanallah diyerek şaşkınlıklarını dile getiren iki adam, haşa biz senin hakkında başka türlü nasıl düşünebiliriz ey Allah'ın Resulü diyerek Efendimizin açıklama ihtiyacı duymasına biraz da içerlediklerini ifade ettiler. Oysa ki Rabbimizin ümmetine düşkünlüğüyle andığı o merhametli elçi, şeytanın olur olmaz telkinlerle bu iki müminin imanına zarar vermesine engel olmak istiyordu. Sözlerine şu çarpıcı ifadelerle açıklık getirdi. Muhakkak ki şeytan, insanın vücudunda kanın dolaştığı gibi dolaşır. Ben, şeytanın sizin kalplerinize kötü bir şüphe atmasından endişe ettim. Yüce Allah'ın seçilmiş bir kulu olarak, insanlığa en güzel örnek olarak takdim edilen Peygamber Efendimiz, ne onun katındaki bu yüksek mertebeye, ne de anam babam sana feda olsun diyerek etrafında pervane olan sahabe arasındaki eşsiz konumuna güvenmiş. Tedbiri elden bırakmamıştı. En üstün vasıflarla donanmış olmasına rağmen Resulullah'ın mescitte karşılaştığı iki sahabiye yanlış bir harekette bulunmadığını beyan etme gayreti, bu davranışının nedenini izah kabilinden söylediği sözlerin nedenli önemli olduğunu göstermektedir. Muhakkak ki şeytan, insanın vücudunda kanın dolaştığı gibi dolaşır. Hadis-i şerifte şeytanın insanla ilişkisini harikulade bir benzetmeyle ifade eden Resulullah, sinsice hareket eden şeytana karşı her an teyakkuzda olmak gerektiğine dikkatleri çekmektedir. Vücudu baştan başa kaplayan kanın damarlarında sessiz sedasız ama daimi devranı gibi şeytan da binbir türlü hilesi ve vesvesesiyle insanı çepeçevre kuşatır ve onu mütemadiyen kötülüğe çağırır. Zira o kibrine yenik düşüp Rahman'a asi olduğu ve böylece huzuru ilahiden kovulduğu gün lanetlenmesine sebep olarak gördüğü insana düşman kesilmiştir. Onun da kendisi gibi ilahi rahmetten uzak kalması için bütün yolları denemeyi kendine görev kabul etmiş ve Allah'a şöyle yemin etmiştir. Andolsun ben de onları, insanları saptırmak için muhakkak senin dosdoğru yolunun üzerinde oturacağım. Sonra onlara önlerinden, arkalarından, sağlarından ve sollarından sokulacağım. Ve sen onların çoğunu şükreden kimseler bulamayacaksın. Bu doğrultuda insana çok çeşitli yollardan yaklaşarak onu günaha davet eden şeytan, onun Rabbinin koyduğu sınırları aşması için elinden geleni yapar. En büyük yardımcıları insanın nefsani arzuları ve zaaflarıdır. Zira nefsin azgınlaştığı, zaafların çoğaldığı, akıl ve vicdanın sesini duyuramadığı bir bedende onun telkinleri eyleme dönüşmekte çok gecikmeyecektir. Bu nedenle şeytan bir yandan insana yeme içme, şehvet gibi dünyevi arzulara düşkünlüğü emrederken, bir yandan da açlık, fakirlik gibi korkularla onu paylaşmaktan, hayır hasenattan ve infaktan alıkoyar. Bir yandan kibir ve gurur telkinleriyle benliğini güçlendirirken, bir yandan da onu diğer insanlara karşı menfi düşünceler ve tavırlar içerisinde olmaya sevk eder. Daima haklı olduğunu söyler insana, yaptığı tüm kötülükleri süslü gösterir ve dahası onu sahte vaatleriyle kandırır. Böylece onun sevgi, kardeşlik, sabır, dürüstlük, dayanışma,

0: fedakarlık ve isar gibi ahlaki erdemlerle latif bir varlık olmak yerine süfli arzular, kin, nefret, öfke, haset gibi düşmanca duyguların esaretinde olan dünyaya düşkün, açgözlü, haris, cimri veya bencil bir varlığa dönüşmesi için çabalayıp durur. Kulun tevbe etmesine, dua, zikir ve ibadet gibi güzel amellerle günahlarından arınıp Allah'a yaklaşmasına asla razı olmaz. Olamaz. Bu yüzden onu salih amellerden uzaklaştırmaya çalıştığı gibi Rabbine karşı görevlerinde gevşeklik göstermeye de teşvik eder. İbadete başladığındaysa kişiyi bu ibadetin ruhundan uzaklaştırıp sevabından mahrum etmeyi hedefleyerek vesveselerini daha da artırır. Tıpkı şunu hatırla, bunu hatırla diyerek hiç aklında olmayan düşüncelerle namaz kılan kimsenin zihnini bulandırdığı ve nihayetinde kaç rekat kıldığını dahi bilmez hale getirdiği gibi. Hazreti Adem'in cennetten çıkarılmasından Kabil'in kardeşi Habil'i öldürmesine, Firavunların ilahlık iddialarından Müslümanlar arasında yaşanan fitne olaylarına kadar, tarihte yaşanan her olumsuz olayda şeytanın yıkıcı izlerini sürmek mümkündür. Onun telkinlerine kapılan nice masum insanlar günah çukurlarına yuvarlanmış, ona uyarak adeta suç makinesine dönen nice insanlar tüyler ürperten katliamlara, kıyımlara imza atmışlardır. Onun saçtığı nifak tohumlarıyla ailelerden devletlere nice bütünler parçalanmıştır. Oysaki şeytanın inanan ve Rabbine sığınan, ona güvenip dayanan kulları üzerinde hiçbir gücü yoktur. İnsan iradesini iyiye de kötüye de kullanmakta, şeytana uyup uymamakta özgürdür. İşte bu yüzden şeytanın insanın vücudunda kanın dolaştığı gibi dolaştığını söyleyen Allah Resulü, her şeyden önce inananlara şeytanın bitmek bilmeyen vesveseleri hususunda bir farkındalık kazandırmaya çalışmaktadır. Bu farkındalık kişinin söz ve davranışlarında tıpkı Resulullah gibi şeytanın kışkırtmalarına fırsat vermeyecek şekilde tedbirli olmasını sağlayacaktır. Aynı zamanda bu farkındalık kişinin başkaları hakkında hüküm verirken aceleci davranmasını önleyecek, kendisine yapılan kötülüklerde şeytanın rolünü düşünerek karşısındakine kin tutmak yerine onu affetmesini kolaylaştıracaktır. Elbette ki bu farkındalığı kazanan kişinin şeytanın telkinlerine uymama hususunda güçlü bir iradeye ve ilahi desteğe de sahip olması gerekir. İşte buna binaen Rabbimiz bizlere ilahi kelamında şöyle demektedir. Eğer şeytandan gelen kötü bir düşünce seni ayartmaya çalışırsa hemen Allah'a sığın.
1: Cabir bin Abdullah'ın naklettiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ey insanlar! Allah karşısında takva sahibi, sorumluluğunuzun bilincinde olun ve dünyevi isteklerinizde mutedil davranın. Çünkü hiç kimse kendisi için takdir edilen rızkını yiyinceye kadar ölmeyecektir. Rızkı gecikse bile. Öyleyse Allah karşısında takva sahibi olun ve dünyevi isteklerinizde mutedil davranın. Helal olanı alın, haram olanı terk edin.

Amr bin Şuayb babasından, o da dedesinden, dedesi de peygamberden rivayet ettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: saçınızdaki ak kılları yolmayın. Çünkü o kıyamet gününde Müslümanın nurudur. Tarık bin Eşyem'den radıyallahu anh şöyle nakledilmiştir: biri Müslüman olduğunda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona namazı öğretir, sonra da şu kelimelerle dua etmesini emrederdi: Allah'ım beni bağışla, beni esirge, doğru yola ilet, bana afiyet ve rızık ver. Müslim'in Tarık'tan diğer rivayeti şöyledir: Tarık radıyallahu anh peygamberi dinlerken biri gelip, ey Allah'ın Resulü, Rabbimden bir şey isteyeceğim zaman nasıl dua edeyim diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ım beni bağışla, beni esirge, doğru yola ilet, bana afiyet ve rızık ver diye dua et. Çünkü bu sözler senin dünyana ve ahiretine ait bütün dileklerini kapsar buyurdu. Ebu Saffan Süveyd bin Kays radıyallahu anh anlatıyor: ben ve Mahreme el-Abdi Hecer kasabasından satmak için kumaş getirdik. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bize geldi ve şalvarlık kumaş için pazarlık etti. Yanımda ücret karşılığı ölçüm yapan biri vardı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona, ölç, ölçüyü biraz da fazla tut dedi. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: şehit dışında cennete girip de bütün dünya kendisine verilse dahi tekrar dünyaya dönmeyi arzu eden kimse yoktur. Cennette gördüğü ikram ve itibardan dolayı şehit dünyaya dönüp 10 defa şehit olmayı arzu eder buyurmuştur. Ziyad bin İlaka'nın amcası Kutbe bin Malik'ten radıyallahu anh rivayet ettiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ım çirkin huylardan ve amellerden, nefsani arzulardan sana sığınırım derdi.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Şifa-i Şerif'ten dersler. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir.

Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmaîn. Kıymetli kardeşlerim, Sifa-i Şerif dersimize başlıyoruz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şemailini okumaya başlamıştık. Bugün yine aynı konuyu konuşmaya devam edeceğiz. Şöyle buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem: İnnehu men eblaga sultanen hacete men la yestatiu iblaga sebbetallahu kademeyhi yevmel kıyame. Bakınız, burada hepimize Efendimizin bir duyurusu var. Dertlerini, ihtiyaçlarını yöneticilere iletemeyen, anlatamayan insanların ihtiyaçlarını kim öğrenir ve onları ilgili insanlara götürürse, Cenab-ı Hak o kimsenin ayaklarını kıyamet gününde ayakların kaydığı sırat üzerinde kaydırmaz. Ne güzel bir şey değil mi? İnsanların dertlerini, ilgili makama anlatamadıkları dertlerini kim öğrenir? Onların namına aracı olur ve gider onlara çözüm olursa, kıyamet gününde ayakların kaydığı sırat üzerinde Allah Teala onun ayağını kaydırmaz, onu sabit kadem eder buyuruyor. Ne güzel bir şey. Demek ki sevgili kardeşlerim, fakir, yoksun, çaresiz, derdini anlatamayan kardeşlerimizle meşgul olacağız ve onların dertlerine çözüm bulacağız. Hep böyle ilgili makamlardan bahsettik, öyle olmaz da, yani paraya pula ihtiyaçları olur. Biz de varırsa vermeliyiz. Yoksa daha fazla imkanı olan kardeşlerimize onun meselesini götürmeliyiz. Veya bizim mahallede şöyle bir dernek var, fakirlere yardım ediyor, bunun meselesini onlara anlatalım demeliyiz. La yuzkeru indehu İlla zalik ve la yakbelu min ahadin gayrehu. Allah'ın Resulü'nün yanında sallallahu aleyhi ve sellem acaba neler konuşulurdu? Sadece dinin öğrenilmesi konuşulurdu. Ümmeti Muhammed'in dertleri konuşulurdu. Ümmeti Muhammed'in işleri konuşulurdu. Kainatın efendisi huzurunda kimsenin bu konuların dışında faydasız bir söz konuşmasına izin vermez. Lüzumsuz meseleler konuşmasına, konuşulmasına izin vermez. Onun saati de ayrıydı. Yani ashabın rahat rahat Efendimizin yanında konuşacağı, eski günleri, cahiliye devrinde yaptıklarını, ettiklerini anlattıkları zaman da vardı. O ayrı. Mescitte otururlar, konuşurlardı ama böyle özel zamanlarda lüzumsuz şeyler konuşturmazdı. Ve kâle fî hadîsi Süfyan ebni Vekîn. Bu hadisin ravilerinden Süfyan bin Vekî var. Hicri 247 tarihinde, miladi 861 tarihinde vefat etmiş bir muhaddis. Küfeli bir hadis hafızı buysa. İmam Tirmizi ve İbn-i Mace'nin de hocası aynı zamanda. Onun rivayet ettiğine göre Hazreti Ali şöyle demiştir. Orada onun rivayetinde şöyle bir farklılık var. يَدْخُلُونَ وُوَّادًا وَلَا يَتَفَرَّكُونَ اِلَّا عَنْ زَوَاقٍ وَيَخْرُجُونَ اَدِلَّةً yani fukaha. Ashab-ı kiram Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna ondan ilim öğrenmek için girerlerdi. Oradan çıkarken de ilmin tadını almış olarak, ruhlarını beslemiş olarak çıkar. İlme doymuş olarak çıkar. Onların her biri kitap ve sünneti anlamış ve öğrenmiş birer alim olarak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin huzurundan çıkarlar. Sevgili kardeşlerim, büyüklerimizin, İslam büyüklerinin söylediği şöyle bir söz vardır.
evliya vardır ki yıllarca uğraşır, gayret sarf eder, ibadet eder. Ancak belli bir zamandan sonra veli mertebesine ulaşır. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi kısa bir zamanda gören kişi o dereceye ulaşır. Onun sohbetinde bulunmak ayrı bir meziyettir ve insana büyük zenginlikler kazandırır. Hazreti Hüseyin'i dinliyoruz. Kultu fe ahbirni an mahrecihi keyfe kâne yasna'u fihi. Babama dedim ki diyor Hazreti Hüseyin, babacığım, iki cihan güneşi Efendimiz evden dışarı çıktığı zaman, insanların arasında bulunduğu zaman neler yapar? Biraz önce evdeki halini gördük. Acaba insanların arasına karıştığı vakit orada ne yapardı? Bana bunları anlatır mısın diye sordum diyor. Kale, babam dedi ki diyor, Kâne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yahzunu lisanehu illa mimma yanihim. Nebi-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz insanlara faydalı olacak sözler söylerdi. Faydasız sözler söylemezdi. Faydalı sözler söylerdi. İnsanların işine yaramayacak sözleri ağzına almazdı. Ve yüellifuhun ve la yüferrikuhum. Ashabıyla kendisini kaynaştıracak, aralarındaki sevdiği muhabbeti çoğaltacak sözler söylerdi. Aralarının açılmasına, soğumasına yol açacak sözleri söylemezdi. Muhabbeti, sevgiyi geliştirecek, besleyecek sözler söylerdi. Yükrimu kerime külli kavmin ve yüvellihi aleyhi. Her kabilenin saygın, önde gelen insanlarına ikram eder. Şimdi o devirde kabilecilik de var ya, kabilenin başkanına hürmet etmek, değer vermek, bütün kabileye değer vermek olarak görülüyor. Onun için Efendimiz kabilenin ileri gelenine değer veriyor. Onları başkan yap. Kabilesine başkan tayini. Müslüman olduktan sonra onlar yönetici olarak Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem eğer aynı adamı kabilenin başına tayin edecekse seni yine kabilenin başına efendim başkan tayin ettim buyuruyor. Veya falanı kabilenizin başına getirdim buyuruyor. Ve yuhazzirun nase ve yahterisu minhum min gayri en yatfiye an ahadin bişrehu ve hulukahu. Hallerini, tavırlarını, hareketlerini beğenmediği yöneticilere karşı Müslümanları uyarırdı. Onlara karşı dikkatli olmalarını tavsiye eder. Peygamberler Sultanı Efendimiz kimseden tebessümünü esirgemezdi. Güzel sözlerini, güzel davranışlarını kimseden esirgemezdi. Ama huylarını beğenmediği kimselere karşı daha dikkatli davranır. Daha titiz davranır. Mesela bir adam, kabilesinin içinde beğenilmeyen bir adam, huysuz bir adam, kavgacı bir adam, Efendimizin yanına geleceği vakit, Efendimizin yanında da bazı sahabileri var, o adam hakkında bilgi verirdi. Bu adamın şöyle olumsuz bir tarafı var, dikkat edin buyurun. Ashabını onlara karşı uyarırdı. Ve yetefekkadu ashabahu ve yes'elun nase amma fil nas. Mescitte göremediği ashabını soruştururdu. Falanı göremiyorum. Nerede? Hasta mı? Bir bilginiz var mı? Niye göremiyorum? Niye gelmiyorum? Buyururdu. Halkın arasında olup bitenleri, yaşanan hadiseleri sorar öğrenirdi. Neler oluyor? Yönetici olarak bunları bilmek isterdi. Yani her şeyin yolunda gidip gitmediğini ashab-ı kirama soruyor, o öğreniyor ve ona göre tavır alıyor. Ve yuhassilul hasene ve yusavvibuhu ve yukabbihul kabihe ve yüvehhinuhu.
toplumda

olup biten hadiselerin iyi olanlarını, iyi olayları takdir eder, güzel olmuş, iyi olmuş diye tasvip buyurur, takdir buyurur. İyi ve güzel olduklarını söyler, kötü ve yanlış olan işlerin de kötülüğünden bahsederdi. Yani bu olmamış, bu doğru değil, bunu yapmamak lazım buyurur ve ashabını o kabil davranışlardan uzak durmaya teşvik eder. Mu'tedilel emri gayre muhtelif. Ne yaparsa o işi ölçülü yapar. İşlerinde ölçüsüzlük yoktu. Yaptığı hiçbir iş, söylediği hiçbir söz daha önce yaptıklarına veya söylediklerine ters düşmezdi. Sözleri de birbiriyle uyumluydu, davranışları da birbiriyle uyumluydu. Yani bugün şöyle yaptı, yarın böyle. Yok öyle bir şey. Bugün şöyle bir şey söyledi. Daha evvel de başka türlü söylemişti. Bunu kimse iddia edemez, söyleyemez. Evet. La yaghfulu nahafete en yaghfulu ev yemellu. İnsanların zaaflarını çok iyi bilirdi. Zayıf taraflarını insanların çok iyi bilirdi. Yapmaları gereken din ve dünya işlerini ihmal edebileceklerini dikkate alırdı. Onun için kendilerini sık sık uyarırdı. Şöyle yapın, böyle yapın dürüstünde. Görevlerini onlara hatırlatırdı. Likulli halin indehu atat. Dünya ile ilgili olsun, ahiretle ilgili olsun, her zor işe mutlaka bir çözüm yolu bulur. Yani halledemediği bir mesele olmaz. Ahiretle ilgili bir şey sorulmuş. Ama bilmiyor. Beklerdi. Cebrail aleyhisselam gelir, ona o meseleyi öğretir, o da açıklardı. Şunu kim sormuştu falan. O meselenin cevabı budur buyur. Yani hiçbir şey cevapsız kalmaz. La yukassiru anil hak ve la yucavizuhu ila gayrihi. Neyi yapması gerekiyorsa onu kusursuz bir şekilde yapardı. Olması gerekenin dışına çıkmazdı. Yani ne nasıl yapılması gerekiyorsa onu o şekilde yapardı. اَلَّذ۪ينَ يَلُونَهُ مِنَ النَّاسِ خِيَارُهُ. Peygamberi Alişan Efendimizin yanında bulunan insanlar, insanların en hayırlılarıydı. Onun devamlı surette yanında bulunanlar, insanların en hayırlılarıdır. وَاَفْضَلُهُمْ اِنْدَهُ اَعَمُّهُمْ نَصِيحَةً. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, kimleri en hayırlı kabul ederdi, kimleri en faziletli sayardı? Başka insanlar hakkında iyi şeyler düşünen insanları hayırlı insan, faziletli insan sayardı. Yani bir insan diğer insanları seviyor, onları takdir ediyor, onların hakkında iyi şeyler düşünüyorsa onu takdir eder. Onu yanına çağırırdı, ona yer verirdi yanında. Ve azamuhum indehu menzileten, ahsenuhum muvasaten ve muvazereten. Kimleri Efendimiz aleyhissalatü vesselam en üstün mertebede görürdü? Fakirleri, yoksulları en çok kim himaye ediyorsa, fakirlerin, yoksulların elinden kim en çok tutuyorsa o adama değer verirdi. Onları himaye edenlere değer verir. Hayırlı insan olarak görürdü onlar. Yoksullara, fakirlere, kimsesizlere, dullara, yetimlere el uzatan insanları takdir eder ve onlara yanında yer verir. Hazreti Hüseyin konuyu değiştirdi. Başka bir şey soruyor. فَسَأَلْتُهُ عَنْ مَجْلِسِهِ اَمَّا كَانَ يَصْنَعُ ف۪يهِ. Diyor ki Hazreti Hüseyin babama, Peygamber aleyhisselam ashabıyla otururken ne yapardı? Ashabıyla beraberken ne yapardı? Bu esnada adetleri neydi? Bunu merak ettim ve bunu sordum babama diyor. Pekala, babam da bana şu cevabı verdi.
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجلس ولا يقوم إلا على ذكري. رسول الله صلى الله عليه وسلم otururken de kalkarken de Allah'ı zikreder. Otururken, kalkarken, hatta yatağında bir yandan bir yana dönerken Allah'ı zikreder. Ve la yuvattinu el emakin ve yenha an itaniha. Bir yerde otururken kendisine özel bir yer ayırmazdı. Yani baş köşeyi bana ayırın demezdi. Öyle bir adeti yoktu. Ve ashabının böyle bir şey yapmasına da izin vermezdi. Şöyle buyur ya Resulallah diye yani baş köşeyi göstermelerine bile izin vermezdi. Ve izenteha ila kavmin celese haysu yentehi vihül meclis ve ya'uru vizali. Bir yere gittiğinde nerede bir boşluk varsa hemen oraya otururdu. Baş köşeyi göstermeye çalışanlara da yapmayın, etmeyin der. Öyle buyur. Onları bu hususta da terbiye eder. Çünkü mesele sadece kendisi değil ki, o ashabını eğitiyor. Onların öğretmeni, yani siz de böyle yapın. Siz de aranızda birilerini illa baş köşeye geçirmeye çalışmayın. O da boş bulduğu yere oturmaya diye alışsın. Bunu bir alışkanlık haline getirsin. Bunu istiyor Peygamber Efendimiz. Ve yu'ti kulle culesaihi nasibahu hatta la yahsebe celisuhu enne ahaden ekreme aleyhimin. Şimdi adam geliyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanına oturuyor ya. Ona öyle iltifat ediyor. Hatırını öyle soruyor ki adam şu kanaate varıyor. Peygamber aleyhissalatü vesselamın en sevdiği adamdı. Hepsi böyle ya. Onunla meşgul oluyor, halini hatırını soruyor, çoluğunu çocuğunu soruyor. Güler yüz gösteriyor. Men câlesehu evkâvemehu lihâcetin sâberahu hattâ yekûne sûrel munsarifu an. Bir adam geldi, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanına oturdu, meselesini sordu. Meselesini de halletti Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ama adam kalkıp gitmiyor. Adam gücenmesin diye Efendimiz işi olmadığı halde kalkıp gitmez. O kalkıp gitsin, ondan sonra ben kalkayım diye düşünürdü. Şu inceliğe bakınız, şu zarafete bakınız sevgili kardeşim. İnsan gönlüne verdiği değere bakın. İnsan gönlü çok azizdir. Efendimiz de öyle buyuruyor ya. Kabe'ye hitaben, sen Allah katında çok değerlisin ama insanın gönlü senden, insanın kalbi senden daha değerlidir. Öyle işte sevgili kardeşim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem insana değer veriyor. Demek ki biz de öyle olacak, olmaya gayret edeceğiz. İnsanlara, kardeşlerimize önem vereceğiz. Hatırlarını sayacağız. Onları kırmayacağız. Üzmeyeceğiz, gücendirmeyeceğiz. Adam yerine koyacağız. Müminin huyu budur, böyle olmalıdır. Çünkü bizim örneğimiz Efendimiz. Allah Teala ne buyuruyor? Allah'ın Resulü'nde sizin için alacağınız dersler, örnekler vardır. Biz bunları niçin okuyoruz? Bu bilgileri niçin okuyoruz? Efendimiz gibi olmaya gayret edelim diye. Bu bilgileri buraya, bu kitapları alanlar niye almışlar? Ümmeti Muhammed, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi dikkatle takip etsinler, onu kendilerine örnek alsınlar diye. Onun için benim güzel kardeşlerim, sık sık söylüyorum, diyorum ki, bol bol hadisi şerif okumalıyız. Evet, böylece dersimizi de burada bitirmiş oluyoruz sevgili kardeşler. İnşallah daha sonraki derste devam ederiz. Yüce Rabbim hepimizden razı olsun. Bizleri de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şefaatine nail eylesin. Amin ve elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Katade'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem su kabının içine solumayı yasakladı. Abdullah bin Amr bin As radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bakmakla yükümlü olduğu kimseleri ihmal etmesi bir insana günah olarak yeter.

0: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. 7 şey gerçekleşmeden önce iyi işler yapmakta acele edin. Ne bekliyorsunuz? Her şeyi unutturan yoksulluğu mu? Azdırıp saptıran zenginliği mi? Sıhhati bozan hastalığı mı? Bunaklaştıran ihtiyarlığı mı? Ansızın geliveren ölümü mü? Görünmez beklenenlerin en şerlisi olan deccali mi? Yoksa kıyameti mi? Ki kıyamet hepsinden daha dehşetli ve daha acıdır. Ebu Abdullah Huzeyfe bin Yeman radıyallahu anh anlatıyor. Bir gece Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte namaz kıldım. Resulullah Bakara suresini okumaya başladı. 100 ayet okuduktan sonra şimdi rükû eder dedim. 100 ayeti geçti. Sonra herhalde bu sureyi bir rekatta okuyarak namaz kılacak dedim, geçti. Rükû edecek dedim, etmedi. Nisa suresine başladı. Onu da okudu, sonra Ali İmran'a başladı, onu da okudu. Tesbihi ihtiva eden ayet geçtiği vakit tesbih ediyor, dileği ihtiva eden ayetleri okuduğu zaman dilekte bulunuyor, istiazeyi ihtiva eden ayet geçince istiaze ediyordu. Sonra rükû etti. Sübhane Rabbiyel Azim, Yüce Rabbimi tesbih ederim dedi. Rükû da aşağı yukarı kıyamı kadar oldu. Sonra Semiyallahu limen hamide, Rabbena lekel hamd dedi ve kalktı. Aşağı yukarı rükûda durduğu kadar kıyamda durdu. Sonra secdeye vardı. Sübhane Rabbiyel Ala dedi, secdesini de aşağı yukarı kıyamda durduğu kadar uzattı. Enes radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Siz bir takım işler yapıyor ve onları kıldan ince görüyor. Hiçe sayıyorsunuz. Halbuki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında biz onları insanı helak eden büyük günahlardan sayıyorduk.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Kamu spotu.
3: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
4: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
5: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
6: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
5: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
7: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Kamu spotu.
0: Melekler sağanak sağanak gülümser maveradan. Gümüş ibrik taşıyan zümrüt gagalı kuşlar mutluluk nameleri işitirler Hira'dan. Bir devrim korkusuyla halkalanır yokuşlar. Bir bebeğin secdeye uzanırken elleri paramparça ateşler şahının hayalleri.

keşke bir gölge kadar yakınında dursaydım. O mücella çehreni izleseydim ebedi. Sana sırılsıklam bir bakışta ben olsaydım. Sarardı yeşil yaprak, dal koptu, fidan düştü. Baykuşa çifte yalı, bülbüle zindan düştü. Katil sinekler deldi hicabın perdesini. İstiklal boşluğunda anlar na

İbni Ömer'den radıyallahu anh nakledilmiştir. Kendisi bir kuşa ok atan Kureyşli bazı gençlerin yanına uğramıştı. Bunlar ıskalayan her ok için kuşun sahibine bir şeyler veriyorlardı. Abdullah bin Ömer'i görünce dağıldılar. İbni Ömer, "Bunu yapan kim? Allah ona lanet etsin. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem canlı hayvanı hedef yapana lanet etti," demiştir. Ümmü Seleme'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Gümüş kaptan bir şey içen kimse karnına ancak cehennem ateşi doldurmuş olur," buyurdu. Müminlerin annesi Cüveyriye binti Haris'in radıyallahu anha anlattığına göre, kendisi oruçlu iken bir cuma günü Hazreti Peygamber onun yanına gelmişti ve "Dün oruç tuttun mu?" diye sordu. "Ben hayır tutmadım," dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Yarın oruç tutacak mısın?" diye sordu. Ben yine "Hayır tutmayacağım," dedim. Bunun üzerine Hazreti Peygamber, "Öyleyse orucunu boz," buyurdu. Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Bana salavat getiren herkesin selamını almam için Allah ruhumu bana iade eder."

0: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kuşluk namazını 4 rekat kılar ve Allah'ın dilediği kadar da arttırırdı.
1: Zamanın ötesinden. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sözleri, tavırları ve sünneti zamanın ötesinden bugünümüze ışık tutmaya devam ediyor. Onun sünnetini anlamak, yaşamak ve gönüllere taşımak için hazırlanan zamanın ötesinden Çarşamba ve Cumartesi günleri saat 17'de Diyanet Risalet Radyo'da sizlerle buluşuyor.

0: Hayra öncü olmak. Medine'de bir öğle vaktiydi. Ashab-ı kiram her zamanki gibi Mescid-i Nebevi'de toplanmış, namaz vaktini bekliyordu. Derken yalın ayaklı bazı insanlar geldi. Üstlerinde doğru dürüst giyecekleri yoktu. Kaba yün abalarını başlarına geçirivermişlerdi. Mudar kabilesine mensup olan bu adamlar kılıçlarını kuşanmış bir vaziyette mescide girdiler. Ne kadar muhtaç oldukları her hallerinden belliydi. Onların bu durumunu gören rahmet elçisinin yüzü değişiverdi. İçeri girip çıktıktan sonra Bilal'e ezan okumasını emretti. Allah Resulü namazdan sonra bir konuşma yaptı. Allah'a hamd ve sena ettikten sonra konuşmasına, "Ey insanlar! Sizi bir tek nefisten yaratan ve ondan da eşini yaratan, ikisinden birçok erkek ve kadın meydana getirip yayan Rabbinize karşı gelmekten sakının. Kendisi adına birbirinizden dilekte bulunduğunuz Allah'a karşı gelmekten ve akrabalık bağlarını koparmaktan sakının. Şüphesiz Allah üzerinizde bir gözetleyicidir." ayetiyle başladı. Ardından Haşr suresinin 18. ayetini okudu. "Ey inananlar! Allah'tan sakının ve herkes yarın ahiret için neler hazırladığına bir baksın." Sözlerine şöyle devam etti. "Herkes altın ve gümüş paralarından, elbisesinden, buğdayından ve hurmasından bir avuç, hatta yarım hurma da olsa sadaka versin." Bunun üzerine Ensar'dan bir zat, taşımakta güçlük çektiği bir torbayla mescide girdi. Sonra diğerleri onu takip etti. Herkes imkanı nispetinde ne bulduysa getirmişti. Neticede mescidin ortasında iki kocaman yiyecek ve giyecek öbeği oluştu. Bu manzara karşısında sevinçten yüzü parlayan sevgili peygamberimiz şöyle dedi. "Kim İslam'da güzel bir davranışa öncülük ederse, hem kendi yaptığının sevabını, hem de kendisinden sonra o işi yapanların sevaplarını alır. Üstelik onların sevaplarından da bir şey eksilmez. Kim de İslam'a kötü bir davranışa ön ayak olursa, hem kendi günahını, hem de kendisinden sonra onu yapanların günahını alır. Yine onların günahından da bir şey eksilmez."
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: İbni Abbas radıyallahu anh anlatıyor. "Bir gün Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin arkasında bulunuyordum. Bana şöyle dedi. Delikanlı, sana birkaç cümle öğreteyim. Allah'ın emirlerini ve nehilerini gözet ki Allah da seni gözetsin. Evet, Allah'ı gözet ki onu yanında bulasın. Bir isteğin varsa Allah'tan iste. Yardım dileyeceksen Allah'tan dile ve bil ki bütün insanlar sana bir fayda sağlamak için çalışsalar, ancak Allah'ın senin için yazdığı şeyi sağlayabilirler. Eğer bütün insanlar sana zarar vermeye kalkışsalar, ancak Allah'ın yazmış olduğu zararı verebilirler. Kalemler kaldırılmış, yazgı tamamlanmıştır.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Güçlü insan güreşte rakibini yenen değildir. Asıl güçlü kimse öfkesine hakim olandır.

0: Ebu Katade'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir topluluğa su dağıtan kimse suyu en son içer buyurmuştur. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kişi dostunun dini üzeredir. Dolayısıyla kişi kiminle dost olduğuna dikkat etsin. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem içecekleri 3 nefeste içerdi.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
3: Dâ yedeke alellezî ye'lemu min cesedike ve kul bismillah thalâthe ve kul seb'a merrât eûzu bi'izzetillâhi ve kudretihî min şerri mâ ecidu ve uhâzir.
4: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ağrıyan yere elini koy ve 3 defa Bismillah, 7 defa Euzu bi izzetillahi ve kudretihi min şerri ma ecidu ve uhaziru. Hissettiğim hastalığın zararından ve tehlikesinden Allah'ın izzet ve kudretine sığınırım.
1: Hadislerin hikayeleri. Hazreç kabilesinin Saide oğullarının reisi ve İslamiyet'i ilk kabul eden Medinelilerden olan Sa'd bin Ubade'nin meclisinde bir grup sahabi oturuyordu. Aralarında Beşir bin Sa'd ve Ukbe bin Amr da vardı. Bu meclise Allah'ın kutlu elçisi teşrif etti. Sahabiler onun gelişiyle mutlu oldular. Resulullah'ın bulunduğu meclislerde akıllarındaki soruları ona sorarlar ve cevaplarını öğrenip huzura kavuşurlardı. Beşir bin Sa'd da aklında soru olanlardan biriydi ve Hazreti Peygamber'e sordu.
5: Ey Allah'ın Resulü, hoş geldin. Meclisimizi şereflendirdin, bizi mutlu ettin. Müsaade buyurursanız bir sorum olacak.
1: Resulullah'ın yüzünde onu dinlediğini gösteren bir ifade belirdi ve Beşir bin Sa'd konuşmasına devam etti.
5: Allah Teala sana salatu selam getirmemize emir buyurdu. Ama bunu nasıl yapacağımızı bilmiyoruz. Sana nasıl salavat getireceğiz ey Allah'ın Resulü? Bunu bizlere öğretsen...

0: yüce olansın dedi ve selam da bildiğiniz gibidir buyurdu.
1: Ey Allah'ın Resulü, yine bilmediğimizi öğrettin, gözümüzü aydınlattın, gönlümüzü rahatlattın. Allah senden razı olsun.
2: Amin.

0: hadislerin hikayeleri.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o önünde uzanmış uyuyor olduğu halde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gece namazını kılardı. Sıra vitir namazına gelince Hazreti Ayşe'yi uyandırır, o da vitir namazını kılardı. Asım el-Ahvel, Abdullah bin Sercis'in radıyallahu anh şöyle dediğini rivayet etmiştir. Bir gün Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem, "Ey Allah'ın Resulü, Allah seni bağışlasın," dedim. "Seni de," dedi. Ravi Asım diyor ki, Abdullah bin Sercis bunu haber verince ona, "Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sana bu şekilde bağış diledi, öyle mi?" dedim. "Evet, senin için de diledi," dedi ve şu ayeti okudu. "Ya Muhammed, hem kendi günahın hem de erkek ve kadın müminlerin günahları için Allah'tan bağışlanma dile." Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. İnsanlar ezandaki ve ilk saftaki fazileti bilselerdi ve bunu elde etmek için kura çekmekten başka çare bulamasalardı mutlaka kura çekerlerdi. Ve eğer camiye erken gitmenin faziletini bilselerdi, bu hususta yarış ederlerdi. Şayet yatsı namazı ile sabah namazının sevabını bilselerdi, emekleyerek dahi olsa bu iki namaza gelirlerdi. Amr bin As radıyallahu anh, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğunu işittim demiştir. Hakim içtihad eder de doğru

hüküm verirse iki sevap, hata ederse içtihadından dolayı bir sevap alır. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: melekler gece ve gündüz nöbetleşe yanınıza gelir giderler. Sabah ve ikindi namazlarında toplanıp nöbet değiştirirler. Sonra geceyi yanınızda geçiren melekler Allah'ın huzuruna çıkarlar. Allah da bildiği halde meleklere sorar: kullarımı ne halde bıraktınız? Melekler de yanlarından namaz kılarlarken ayrıldık. Yanlarına geldiğimizde yine namaz kılıyorlardı. Cevabını verirler.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hristiyanlığı kabul etmediklerine de işaret ederek Necaşi ve çevresindekileri onlar aleyhinde kışkırtmaya çalışıyorlardı. Nihayet söz alarak Necaşi'ye taleplerini bildirdiler. Ey hükümdar! Aramızdan sefih bazı gençler senin ülkene sığındı. Onlar kendi toplumlarının dinini terk ettiler ve senin dinine de girmediler. Aksine bizim de senin de bilmediğin yepyeni bir din icat ettiler. Bizi sana, onları geri vermen için kendi toplumlarının ileri gelenleri, babaları, amcaları ve aşiretleri gönderdi. Onların kavimleri kendilerini daha yakından tanımakta ve daha iyi bilmektedirler. Heyeti dinleyen Necaşi, kendisine sığınan insanları dinlemeden karar veremeyeceğini ifade ederek Müslümanlardan bir grubu huzuruna çağırdı. Peygamberimizin amcasının oğlu Cafer bin Ebu Talip başkanlığındaki grup Necaşi'nin huzuruna çıktı. Ancak hükümdara secde etmediler. Genç ve gözü pek bir sahabi olan Cafer, söz alarak durumlarını veciz bir şekilde ifade eden şu konuşmayı yaptı. Ey hükümdar! Biz cahiliye toplumuyduk. Putlara tapar, leş yer, çirkin işler yapardık. Akraba ilişkilerine değer vermez, etrafımızdakilere kötülük ederdik. Güçlülerimiz zayıflarımızı yok ederdi. İşte biz bu haldeyken, neticede Allah bize içimizden soyunu, doğruluğunu, güvenilirliğini ve iffetini iyi bildiğimiz bir Resul gönderdi. Bu peygamber bizi Allah'a, tevhid inancına ve ona ibadet etmeye davet etti. Bizim ve atalarımızın Allah'ın dışında tapmış olduğumuz taşlardan ve putlardan kurtulmamızı öğütledi. Doğru söylemeyi, emanete riayet etmeyi, akrabalarla

iyi ilişkiler kurmayı, komşulara iyi muamelede bulunmayı, haram yemeye ve kan dökmeye son vermeyi emretti. Aynı şekilde çirkinlikleri, yalan sözü, yetim malı yemeyi, namuslu kadına iftira etmeyi de yasakladı. Sadece tek olan Allah'a ibadet etmeyi ve ona bir şeyi ortak koşmamamızı emretti. Namazı, zekatı ve orucu da emretti. Cafer, İslami esasları açıkladıktan sonra sözlerine şöyle devam etti. Biz onu tasdik ettik, ona iman ettik ve onun getirdiği ilahi mesaja uyduk. Artık sadece Allah'a kulluk ettik. Ona hiçbir şeyi ortak koşmadık. Bize haram kıldıklarını haram, helal kıldıklarını helal kabul ettik. Bunun üzerine kendi toplumumuz bize düşman kesildi. Tekrar Allah'a ibadeti bırakıp putlara tapmaya döndürmek ve önceden helal saydığımız çirkinlikleri tekrar helal kabul etmemizi sağlamak suretiyle bizi dinimizden döndürebilmek için işkenceler ettiler. Onlar bizi ağır bir baskıya maruz bırakınca, zorlayınca, bize zulmedince, bizimle dinimiz arasına girip inancımızı yaşamamıza engel olunca biz de kalkıp senin ülkene sığındık. Seni başkalarına tercih ettik ve sana yakın olmayı istedik. Ey hükümdar! Senin yanında haksızlığa uğramayacağımızı umduk. Bunun üzerine Necaşi, bahsettiği ilahi vahiyden bazı ayetler okumasını istedi. O da Hazreti Yahya ile Hazreti İsa'nın dünyaya gelişlerinden bahseden Meryem suresinden bir bölüm okudu. Bu ayetlerden etkilenen Necaşi ile birlikte kumandanları gözyaşlarını tutamadılar. Sonra Necaşi, "Vallahi bu ve Musa'nın getirdiği aynı kaynaktandır," dedi. Ardından da Mekkeli elçilere dönerek, "Siz çıkın gidin. Vallahi ben onları size asla teslim etmeyeceğim. Bunu yapmayacağım," açıklamasını yaptı. Bu tavırla karşılaşan Mekkeli elçi Amr bin As, ertesi gün Müslümanların Hazreti İsa hakkında kötü şeyler söyledikleri iddiasıyla Necaşi'nin huzuruna çıktı. Necaşi, İsa aleyhisselam hakkındaki düşüncelerini öğrenmek için Müslümanları tekrar huzuruna çağırdı. Cafer, onun hakkında Peygamberimizin bize getirdiğini söylüyoruz. O, Allah'ın kulu, peygamberi, ruhu ve bakire ve iffetli Meryem'e, onun rahmine bıraktığı kelimesidir, şeklinde cevap verdi. Bunu duyduktan sonra Necaşi, eliyle yerden bir çöp aldı ve şöyle dedi. "Vallahi Meryem oğlu İsa, senin söylediğinden şu çöp kadar bile farklı değildir."

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hadis Sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Halis Aydemir.
2: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Allahümme salli ve sellim ala Resulina Muhammedin el-Emin. Rabbena atina min ledunke rahmeten ve hayyi' lana min emrina reşada. Diyanet radyolarının değerli dinleyicileri, İmam Nevevi'nin Riyaz-ı Salihin adlı eserinden hadisler okumaya devam ediyoruz. Bulunduğumuz bölüm Kibir ve Gurur adlı bölüm. Sıradaki hadisimiz 621 nolu hadis. Ve anhu, ve yine ondan, yani Hazreti Ebu Hureyre'den radıyallahu anhu, Allah Azze ve Celle kendisinden razı olsun, enne Resulallahi sallallahu aleyhi ve selleme kâle. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu aktardı. Beyneme racurun, bir adam, yemşi fi hulletin, bir kıyafetin içerisinde yürür bir haldeydi. Tu'cibuhu nefsuhu, fakat öyle bir kıyafet ki adamın çok hoşuna gidiyor. O haliyle kendisini o kıyafet içerisinde çok beğeniyor. Hani olur ya, bazen insan bir kıyafet giyer, kendisini o kıyafetin içerisinde çok iyi hisseder, etrafta herkesin kendisine baktığını, kendisinin çok dikkat çektiğini, çok iyi göründüğünü düşünür. Her adımında beğenir kendisini. Sanki etrafındaki her şey ona eşlik ediyormuş gibi, dağlar, binalar, insanlar, bir nevi odaktaymışçasına, merkezi bir üstünlük hissine girer. Belki etrafta hiç de düşündüğü kadar karşılık bulmuyordur onun bu hisleri, ama değil mi ki o kendisini öyle zannediyor? İşte tam da bununla sınanıyor. Biz kulların çoğu zaman halleri böyle komik olur. Kendimizi dev aynasında görür, bir şey zannederiz. Derler ki küçücük bir su birikintisinde, minicik bir çöpün üzerindeki nokta kadar bir haşere, kendisi etrafa baktığında kendisini kaptanı derya hissedermiş. Uçsuz bucaksız bir denizdeymiş gibi. İzafiyet bizi yanıltıyor. Görece durumların içerisinde hapsolup kalıyoruz. Halbuki dünya tamamıyla dahi Allah'ın mülkünün, yaratmasının, azametinin, büyüklüğünün, yaratmada bizim ucunu bucağını göremediğimiz bu devasa büyüklükteki sanatının yanında bir hiç kadar bir şey. İhmal edilebilir düzeyde dünyanın kendisi bile çok küçük. Bize gelinceye kadar dünya üzerindeki hacmimiz, kütlemiz ne ola ki? O yüzden haddimizi bilelim diye Cenab-ı Hak ayette Hazreti Lokman'ın dilinden, وَلَا تَمْشِ فِي الْاَرْضِ مَرَحَا, öyle böbürlene böbürlene yürüme yeryüzünde. اِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْاَرْضَ, sen ne kadar çalımlı yürürsen yürü, yeri delemezsin. وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولَ, ne kadar başını dik tutarsan tut, dağlarla boy ölçüşemezsin. Bunlar Allah'ın sevmediği şeyler. كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهَا, büyüklenmek kula yakışmaz. Adı üstünde kuldur. Kulluğunu bildiği oranda tevazusuyla Cenab-ı Hak katında değer kazanabilir. Yoksa kendinden menkul bir üstünlüğü asla söz konusu değil. Ne giyerse giysin, ne kadar süslü, ne kadar ihtişamlı kıyafetlere bürünürse bürünsün, nokta kadar olan bir böcekten farkı yok. Mahluktur, sonradan yaratılmıştır ve yaşlanıp helak olmaya mahkumdur. akleden insan varlığının önünü ve arkasını bilir, başlangıcını ve sonunu bilir, nasıl bir kudretle karşı karşıya olduğu gerçeğine uyanır, Allahu Ekber der ve onun huzurunda yere kapanır. Ama akletmeyen insan biraz güzel bir şeyler giydi mi kendisini bir şey sanır. Muraccilun ra'sahu, saçını başını tarar, şekil verir, bekler ki herkes önünden çekilsin. Beyefendi geliyor yahut hanımefendi geliyor. Etrafta efil efil onun esintisi ve rüzgarı oluşsun. Yahtalu fi mişyatihi. Bu yürüyüşünde öyle bir kasılıyor ki, öyle bir böbürleniyor ki kendisiyle. Bakınca hemen anlarsın. İnsanları aşağılamasından, küçük görmesinden, adam yerine koymamasından. Hemen teşhis edersin. Giyimine, kuşamına güvenir. Kılığına, kıyafetine itibar eder. Saçına, başına, özel bakımına hassasiyet gösterir. En küçük bir ayrıntı bile

0: bile onun için çok önemlidir. Pahalı pahalı kıyafetleriyle, marka marka, her bir şeysiyle arzı endam eder. İşte Resulullah böyle birini betimledi, anlattığı ifadesiyle böyle bir tablo çizdi. Bir adam çok beğendiği kıyafetleri içerisinde kendisini bu kadar iyi hissederken, yani üstün hissederken, saçını başını yapmış, kasıla kasıla yürürken, اِذْ خَسَفَ اللّٰهُ بِهِ derken Allah Azze ve Celle ansızın onu yerin dibine geçirdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin anlattığı bu durum böyle misali bir kişilik de olabilir. Yani onun örneklendirdiği, benzeri durumda tarih boyunca nicesinin kaldığı bir şekil, bu tipte olanların böyle bir akibete uğrayacağı tehdidini ifade etmek içindir. Yahut özelde bir şahsiyeti kastetmektedir, adını vermediği halde, ki lafzan okuduğumuzda böyle anlaşılıyor. En azından böyle bir kimse olmuş, bu kadar böbürlenmiş, bu kadar diklenmiş, bu kadar insanlara karşı aşağılayıcı bir tavır ile kendi üstünlüğünü kıyafetiyle, görünümüyle, davranışlarıyla, kasıla kasıla yürümesiyle vesaire oluşturmuş ve bunları pekiştirmiş, insanları baskılamış. Tabii ki buna eşlik eden malı vardır, serveti vardır, kariyeri vardır, idari planda belki yöneticidir, hükümranlığı vardır. Ama her zalimin olduğu gibi Cenab-ı Hak onun da sonunu getirmiş. وَسَيَعْلَمُ الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا اَيَّمُنْ قَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ Bu Allah'ın bir sünneti ve asla şaşmaz. Buyurdu ki o zalimler kesinlikle bilecekler. İlla ki başlarına gelecek. وَسَيَعْلَمُ الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا Zalimler kesin kes bilecekler nasıl bir devrilme devrilecekler. Öyle bir an gelecek, öyle bir devrilme devrilecekler ki bunu illaki görecekler. وَسَيَعْلَمُ الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا اَيَّمُنْ قَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ İşte Allah Azze ve Celle Resulullah'ın anlattığı bu örnekteki kişiyi de اِذْ خَسَفَ اللّٰهُ بِهِ an gelip birdenbire Cenab-ı Hak yerin dibine yutturmuş. Yer onu içine almış. فَهُوَ يَتَجَلْجَلُوا فِي الْاَرْضِ Ve o Resulullah'ın anlattığına göre arzın içerisinde, toprağın altında, yerin dibinde debelenip duruyor. اِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ Ve bu debelenmesiyle, debelendikçe batmasıyla kıyamete kadar o halde kalacak. Yani o şekilde batmaya devam edecek. Muhtemelen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bahsettiği bu kişi Karun olabilir. Çünkü ayette Cenab-ı Hak tam böyle bir sahneyle anlatıyor. İnne Karuna kana min kavmi Musa. Karun Musa'nın kavmindendi. Febegâ aleyhim. Onlara taşkınlık sergiledi. Üstünlük kurdu. Büyüklendi onlara karşı. وَاَتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا اِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ اُلِ الْقُوَّةِ Ona öyle hazineler verdik. Öyle mal mülk servet verdik ki hazinelerinin anahtarları dahi kalabalık bir grup tarafından zor taşınırdı. لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ اُلِ الْقُوَّةِ اِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لَا تَفْرَحْ Kavmi ona dediler ki bak böyle şımarma. اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِح۪ينَ Allah şımaran kimseleri sevmez. وَبْتَغِ ف۪ي مَا اَتَاكَ اللّٰهُ الدَّارَ الْآخِرَةِ Allah'ın sana verdikleriyle ahiret yurdunu kazanmaya bak. وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا Dünyadan da nasibini elbette ki unutma. وَاَحْسِنْ كَمَا اَحْسَنَ اللّٰهُ اِلَيْكَ Bak Allah sana nasıl iyilikte, güzellikte bulunmuş. Sen de insanlara iyilikte, güzellikte bulun. وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ Yeryüzünde fesat çıkarıp durma. اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِد۪ينَ Allah müfsit kimseleri sevmez ki. Niye böyle yapıyorsun? Ama o dinlemedi. Fesadı körüklemeye devam etti. kendi azgınlığını malına mülküne dayalı olarak insanlara tahakküm etmeyi sürdürdü. Bunun dışa bakan yüzü, o havası, cakası, فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ. İşte tam bu tabloyu Cenab-ı Hak Karun üzerinden böyle ifade ediyor. Çıktı insanların yanına, ziyneti üzere, öyle güzel ihtişamlı kıyafetler giymiş ki insanları büyüledi. قَالَ الَّذ۪ينَ يُرِيدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا. Dünyayı murad edenler öylece baka kaldılar ve dediler ki يَا لَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَا اُوتِيَ قَارُونُ. Keşke bizim de olsa, bak Karun'a ne kadar çok şey verilmiş. Keşke bize de verilseydi. اِنَّهُ لَذُو حَظٍ عَظ۪يمٍ. Ne kadar şanslı bir kimse o. İşte tam o esnada Cenab-ı Hak فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ. Biz onu da, yerini, yurdunu da arza yutturduk. Yani yerin dibine geçirdik. فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللّٰهِ. Ona yardım edecek hiç kimse yoktu ve olamazdı. وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِينَ. Böyle Allah'a baş kaldırmış, sahip olduklarını Allah'tan değil, kendinden bilen, قَالَ اِنَّمَا اُوْتِيْتُهُ عَلَى عِلْمٍ عِنْد۪ي. Dedi ki bunları ben, bendeki bir ilim sayesinde elde ettim. Bana bu verilenler, bendeki bir ilim dolayısıyladır. Böylece şımardıkça şımardı, artık Allah ona bir şey edemez, Cenab-ı Hak dahi ona dokunamaz sanmaya başladı. Bu büyüklenme ve diklenme, kendini bu kadar güvende görme, Allah'a karşı meydan okumaya doğru ilerledikçe ilerledi. Halbuki Cenab-ı Hak buyurdu ki اَوَلَمْ يَعْلَمْ اَنَّ اللّٰهَ قَدْ اَهْلَكَ مِنْ قَبْلِهِ مِنَ الْقُرُونِ مَنْ هُوَ اَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً وَاَكْثَرُ جَمْعًا. Bilmez mi ki Allah kendisinden önce nicelerini helak etmiştir. Ondan daha fazla malı olan, ondan daha fazla kalabalığı olan çoklarını Allah Azze ve Celle helak etti, bilmiyor mu? Ama işte bu kibre ve gurura kapılınca, bu güzel kıyafetler içerisinde, bu korumalar arasında, bu güzelim tahtırevenler içerisinde kendini bir şey zannetmenin getirdiği o üstünlük hissi an geliyor, Mevla'ya karşı başkaldırıya dönüşüyor. İşte Allah istikbarın geldiği bu düzeydeki haddini aşan, taşkınlıkla coşan bu biçimini tam da dorukları zorladığı anda birdenbire helak ediveriyor. O büyüklenmeyi, yükselmeyi, diklenmeyi seçmişken yerin dibine geçiriyor. Tam da işlediği cürmün, ki dikeyde bir cürüm işledi, başkaldırı şeklinde, tam tersi olarak alçaltıcı ve yerin dibine geçirici bir ceza şeklinde karşılık buluyor. Şimdi o فَهُوَ يَتَجَلْجَلُ فِي الْاَرْضِ اِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. Kıyamet gününe kadar yerin dibinde battıkça debelenecek, debelendikçe batacak bir şekilde aşağılanmaya mahkum edildi. İstikbarın, büyüklenmenin, kibrin Cenab-ı Hak nazarında ne kadar kötü olduğunu tarif eden önemli bir rivayet. Kulun haddini bilmesinin ne kadar önemli olduğunu okuyoruz. Kulun günah işlemesi değil, günah üzerinden Cenab-ı Hakk'a baş kaldırmaya girişmesi istikbar olur, büyüklenme olur, diklenme olur. Kulun akıbetini bu karartır. Yoksa kullar içerisinde günah işlemeyeni yoktur. Cenab-ı Hak Hazreti Adem ve eşi Hazreti Havva'nın örneğini iblis eşliğinde, yani şeytan ile birlikte Kur'an'da bu yüzden sıklıkla anmaktadır. Hazreti Adem ve eşi Cenab-ı Hakk'ın yapma dediği bir şeyi yapmışken, yani günah işlemişken Allah'ın hükmünü tanımayı sürdürdüler. Ya Rabbi, elbette ki söz senin, buyruk senin, yanlışı biz yaptık dediler. Rabbena zalemna enfusena. Biz kendimize yazık ettik. Şimdi bağışlamanı dileriz. Eğer bizi bağışlamazsan, mağfiret etmezsen perişan oluruz. Ve in lem tagfir lana ve terhamna lenekunenne minel hasirin. O zaman büsbütün ziyan ederiz. Bu günahkar kulun misali. Yanlış yapabiliyor mu? Yapabiliyor. Ama Allah'ın hükmünü, buyruğunu tanımayı sürdürüyor. Ona uyması gerektiğini biliyor. Ve eninde sonunda Allah'ın hükmüne uygun davranabilmeyi ümit ediyor. Düşe kalka bu yolda çabalıyor. Bu bütün kulların yolculuğu böyle. Kimileri erken toparlanır, kimileri biraz gecikir. Ama Allah'ın iyi kulların hepsi böyledir. Kötülere gelince, kötüler sadece günahı işlemekle kalmazlar, bir de kalkar, Cenab-ı Hakk'a karşı diklenirler. Yapmadım, yapmayacağım ve senin bu hükmünü de tanımıyorum derler. İşte bu da iblisin yolu. Cenab-ı Hak iblisin yaptığını böyle açıkladı. Ebe ve stekbara ve kâne minel kâfirîn. İblis Cenab-ı Hakk'ın emrini yerine getirmekten kaçındı. Bu eylem planındaki yanlışı, yani günah. Keşke orada kalsaydı ama durmadı. Ve stekbara, bir de üstüne büyüklendi, diklendi. Neden secde etmedin emrine karşılık verirken? Ben yanlış yaptım. Elbette ki buyruk senin, söz senin. Affet beni, mağfiret eyle demedi. Ki Hazreti Adem böyle yapmıştı. İblis ne yaptı? Dedi ki ana hayrum min. Ben ondan üstünüm. Benden ona saygı göstermemi bekleyemezsin. Dön sen kendi buyruğunu gözden geçir. Kâle lem ekun li escude li beşerin. Halaktahu min salsalin. Dedi ki benim senin çamurdan yarattığın bir beşere secde etmem olacak bir şey değil. Sen dön, kendi hükmünü bir gözden geçir. Bu istikbar, bu büyüklenme sadece eylem planındaki bir kusur değil, bir de hüküm planında Cenab-ı Hakk'a dönüp başkaldırı, ilahi hükmü refüze etme, geri çevirme. İşte istikbarın tanımı bu, büyüklenmenin karşılığı bu ve Allah Azze ve Celle bu noktadan sonra kulun bu had bilmezliğini, bu taşkınlığını ibliste olduğu gibi artık mağfiret etmiyor. Kişi bu hal üzere ölürse şirk üzere ölmüş olur. Kendi hevasını ilah edinerek Cenab-ı Hakk'ın buyruğuna alternatif kılmış olur. Kendisini Cenab-ı Hakk'a şirk koşmuş olur. Teslimiyet düşer, bir yerden sonra iman düşer ve küfür hali pekişir. Dolayısıyla kibirden küfre uzanan bu damar biz kullar açısından son derece tehlikelidir. Bu sebeptendir ki Resulullah kalbinde miskali zerre kibir olan kişinin cennete giremeyeceğini altını kalın kalın çizerek bize hatırlatmış bulunmaktadır. Okuduğumuz rivayetteki şahsiyet bunu doruklarda yaşamış ve Cenab-ı Hakk'a başkaldırısını hayatında her şeyiyle, kılığıyla, kıyafetiyle, görünümüyle ve en önemlisi Allah'ın hükmünü tanımamasıyla ortaya koymuş bir şahsiyet olarak gözüküyor. Elbette ki Resulullah onu tasvir ederken, onu tarif ederken bu sözüyle bizleri böyle bir duruma düşmekten sakındırıyor, ikaz edip uyarıyor efendim. Okuduğumuz bu rivayet hem İmam Buhari'nin hem İmam Müslim'in sahihine aldığı muttefakun aleyh bir rivayettir. Diyanet radyolarının değerli dinleyicileri, bugün de hadis sohbeti programımızın sonuna geldik. Bir sonraki hadis sohbeti programında buluşmak ümidi ve dileğiyle Allah'a emanet olunuz efendim.
1: Hadis sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Halis Aydemir.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Cerir bin Abdullah radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: namaz kılmak, zekat vermek ve Müslüman olan herkese karşı samimi davranmak üzere Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme biat ettim. İbn Abbas radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine'de bir kabristana uğradı ve yüzünü onlara dönerek şöyle dedi: ey bu kabirlerde yatanlar, size selam olsun. Allah sizi de bizi de bağışlasın. Siz bizden önce gittiniz, biz de peşinizden geleceğiz. Yine Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: birbirinize haset etmeyin. Alışverişte pazarlığı kızıştırarak birbirinizi aldatmayın. Birbirinize dargın durmayın ve birbirinize yüz çevirmeyin. Birbirinizin bitmemiş pazarlığını bozmayın. Ey Allah'ın kulları, kardeş olun. Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Ona zulmetmez ve ona hor bakmaz. Onu yalnız ve yardımsız bırakmaz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem göğsüne işaret ederek 3 defa, takva işte buradadır. Bir kimseye kötülük olarak Müslüman kardeşini küçük görmesi yeter. Her Müslümanın canı, malı ve kişiliği diğer Müslümanlar nezdinde saygındır, dokunulmazdır. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: İman 70 veya 60 küsür bölümdür. Bunların en üstünü La ilahe illallah sözüdür. En aşağısı ise geçenlere sıkıntı veren şeyleri yoldan kaldırmaktır. Haya da imanın bir bölümüdür. İbn Abbas radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle derdi: Allah'ım, sana teslim oldum, sana inandım, sana tevekkül ettim ve yüzümü sana döndüm. Allah'ım, senin yardımınla mücadele ettim, beni dalalette bırakmaman için izzetine sığındım. Senden başka ilah yoktur, sen ölmeyen dirisin. İnsanlar ve cinlerse ölümlüdürler.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: 40 hadiste güzel ahlak.
2: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
3: وَالَّذ۪ي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخ۪يهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ مِنَ الْخَيْرِ
2: Muhammed'in canı elinde olan Allah'a yemin ederim ki, bir kişi hayır namına kendisi için istediğini, Müslüman kardeşi için de istemedikçe iman etmiş olmaz. Sevgili Peygamberimiz, bir gün sahabeye, hanginizin iyi, hanginizin kötü insan olduğunu size haber vereyim mi diye sordu. Ve ardından şöyle buyurdu. İyi olanınız, kendisinden herkesin iyilik umduğu ve kötülüğünden güvende olduğu kimsedir. Kötü olanınız ise, kendisinden hiç kimsenin iyilik ummadığı ve kötülüğünden güvende olmadığı kimsedir. Peygamber Efendimiz, iyi bir müminin, örnek bir insanın nasıl olması gerektiğini sözleri ve yaşantısıyla bizlere göstermiştir. Yüce Rabbimiz ve sevgili Peygamberimiz bir müminde olmaması gereken bir huy olan bencilliği uygun görmemiştir. Bencil insan, kendi benliğinde kaybolan, başka insanlarla sağlıklı beraberlikler kuramayan kimsedir. O, fedakarlıkta bulunma hissinden de yoksundur. Heva ve hevesinin ardından şuursuzca koşar. Hep kendisini merkezde görür. Allah Resulü, sizden biriniz kendisi için arzu edip istediği bir şeyi kardeşi için de istemedikçe iman etmiş olmaz buyurarak, bencilliğin imanla bağdaşması mümkün olmayan kötü bir huy olduğunu ifade etmiştir. Peygamber Efendimiz bu öğüdüyle kendimiz için istediğimiz her şeyi kardeşlerimiz için de dilemeyi, sakındığımız bütün kötülüklerden onların da uzak durmasını arzulamayı imanımızın bir gereği olarak saymıştır. Böylece aramızdaki ben ve diğerleri ayrımını ortadan kaldırmıştır. Ayrıca sevgili Peygamberimiz biz Müslümanları bir binanın birbirine kenetlenmiş tuğlalarına, bazen de bir bedenin organlarına benzetmiştir. Böylece birbirimizin derdiyle dertlenen, mutluluğuyla mutlu olan ve mümin kardeşimize karşı duyarlı bir toplum olmamızı istemiştir. İslam tarihinden fedakar ve merhamet sahibi insan modelinin sayısız örneğini vermek mümkündür. Rabbimizin Kur'an-ı Kerim'de örnek verdiği Ensar'ın yardımseverliği bunlar arasında özel bir yere sahiptir. Onlar, Mekkeli Müslümanların Medine'ye gelmelerinden önce İslam'a girmiş olan kimselerdir. Medine'ye hicret edenleri bütün şefkat ve merhametleriyle kucaklayarak evlerini ve servetlerini kardeşleriymiş gibi onlarla paylaşmışlardır. Bu doğrultuda bencillik yerine başkalarını düşünmeyi, israf ve cimrilik yerine yardım ve cömertlikleriyle İslam kardeşliğini oluşturmuşlardır.
1: Kırk hadiste güzel ahlak.

zulüm, ebedi karanlık. Her bir kelimeye bir renk bahşedildiğinde onun payına karanlık düştü. Bundan böyle karanlığın karasıyla anılır oldu adı. Öyle bir karanlıktı ki onunki yıldızsız geceleri kıskandırıyordu. Zindanlar onun yanında aydınlık kalıyordu. Dipsiz kuyular onu görünce haline şükrediyordu. Söylendiği her dilde, yazıldığı her satırda kara bir leke bırakıyordu. Tarihte adının anıldığı sayfalara kara damgalar vuruluyordu. Onun geçtiği sokaklarda evlerin ışıkları bir bir sönüyor, ardında sadece kesif bir karanlık kalıyordu. Küçük sevimli kız çocuğunun altın sarısı saçları, deniz mavisi gözleri, elindeki elma şekeri de kararıyordu. Neşeyi söndürmeyi başarıyor, tebessümler dudaklarda yarım kalıyor, umudun binbir rengi yerini siyaha bırakıyordu. En ağır günahın kalpte bıraktığı leke kadar koyuydu rengi. Ve aydınlıklardan haber getiren Nebi sallallahu aleyhi ve sellem, ebedi karanlıklar içinde bırakan bu kelimeye karşı uyardı sahibini. Dedi ki, zulümden kaçının, zulüm zalim için kıyamet gününde zifiri karanlıklardır. Lügatler bir şeyi ona ait olmayan yere koyma, sınırları çiğneme, hakkı bırakıp batıla yönelme, haksızlık etme, hak sahibine hakkını vermeme diye açıkladılar zulmü. Alimlerse olsa olsa şirktir dediler insanı ebedi karanlıklarda bırakan, Nebi'nin işaret ettiği karanlığın sebebi. Öyle ya, eğer zulüm bir şeyi ona ait olmayan yere koymaksa, insanın sahte ilahlara gönlünde yer vermesi zulmün en hakikisi değil midir? Zulüm, haksızlık etmek demekse, en büyük zulüm, insanın kendisini yaratan Rabbine karşı nankörlük etmesi, Rabbinin hakkını başkasına vermesi değil midir? Bundan olsa gerek, Lokman, ey oğulcuğum, Allah'a şirk koşma, gerçekten şirk büyük bir zulümdür, diyerek oğlunu uyarmıştır. Mevlana ise, dikeni sulamaktır der zulüm için, ağaçları bırakıp dikenleri büyütmektir. Sessizce dikenlerin büyümesini izlemektir zulüm. Ağaçlar kururken dikenlerin büyümesine izin vermektir. Hak etmeyene hak bahşetmek, haklınınsa payını esirgemektir. Zulüm, hakkı, adaleti yok ederek kendi varlıklarını güçlendirmeye çalışanların tabiatıdır. Başkalarına acı çektirirken vicdanının sesini duyamayacak kadar sağırlaşmış olanların davranışıdır. Zalim, kibrini yüceltmek adına bütün değerleri ayaklarının altına alabilen insandır. Ve dünya, zalimlerin adaletine mahkum edildiği zaman, zalimin gözünün karalığı kadar karanlığa mahkum olur. Bazen öyle bir zaman gelir ki, o güzelim dünya, arzıyla semasıyla, dağıyla taşıyla, zalimlerin birbirleriyle olan yarışına şahitlik eder. Her bir zorba, adeta hedefe, diğerinden önce varabilmek için yarışmaktadır. Daha fazla kan, daha fazla gözyaşı akıtmalıdır. Bu yüzden sesleri kısılana kadar batılı haykırırlar. Karanlığın aydınlığa galip gelmesi adına gecelerini gündüzlerine katıp karıştırırlar ve çalışırlar. Zulümde yardımlaşmayı ihmal etmeden tek vücut olup mazlumun dünyasını karartırlar. Öyle ki onlardan payını Habil alır, Nuh alır, Musa, İsa alır, Sümeyyeler, Ammarlar alır. Yaşama hakkı tanınmayan kız çocukları alır. Sahilde oynarken üzerlerine bombalar yağdırılan dört küçük arkadaş alır. Firavunlar, Nemrutlar, Ebu Cehiller, Ebu Lehepler aslında hiç ölmez. Her devirde kıtaları dolaşır ve onların ardında zifiri bir karanlık kalır. Çocukların hayatı üzerlerine yağan bombalarla kararsızlığı zaman, bugün kararıyor, yarın kararıyor. Gökte yapılıp yere indirilen şehrin seması kararıyor. Peygamberlere şahitlik eden mukaddes sema barut kokuyor. Destanlar yazan şehirlerin adı mazlumiyetle anılıyor. Tarihin sayfalarından mazlumların kanı damlıyor. Kara sıfatlar Allah'ın dinine yakıştırılmaya çalışılıyor. Kan kokan kelimeler Allah'ın dininin adıyla yan yana yazılıyor. İşte o zaman mürekkep kararıyor, Beytullah'ın örtüsü kararıyor. Peygamberlerin şehirleri yanıyor. Yanan her bir şehir kendisini ateşe veren zalimin aleyhine şahitlik yapacağı günü bekliyor. Yükselen sadece dumanlar değil, haneleri viran olan mazlumların ahı da göğe yükseliyor. Mazlum için toprağın üstünü karartan zalim, altının kendisi için daha karanlık olduğunu unutuyor. Ve yeryüzü her bir zerresiyle yapılan zulme şahitken, arş-ı âlâ titrerken, taşlar neredeyse dile gelecekken, İnsan susuyor, susuyor
ve sadece izliyor. Zulüm kuyusundan sadece ona karşı direnerek kurtulabileceğinden habersiz, derin bir gaflet, anlamsız bir neşe, aşırı bir vurdum duymazlık içerisinde, sahte kaygı gösterilerinde bulunmayı tercih ediyor. Oysa zulmü izleyen herkesin eline kan bulaşıyor, vicdanı lekeleniyor, zulme tanık olan herkesin insanlığından bir parça eksiliyor ve alnına sürülen bu utanç verici karayla yaşamını sürdürüyor. Oysa kötülük yapmak kadar iyilik yapmamak da zulüm değil midir? Kötülüğü engellemeyenin yapandan bir farkı var mıdır? En küçük bir iyiliği esirgeyerek kardeşinin zor zamanında ona elini uzatmayan ne kadar Müslümandır? Müslümanız dediğimiz anda omuzlarımıza binen yükün ağırlığını hissetmek zorundayız. Zalimlerin zulmü alkışlarken gösterdiği birlikteliği bizler de zulme tavır almada göstermek zorundayız. Sevgili Peygamberimizden sallallahu aleyhi ve sellem, Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Ona zulmetmez, onu yardımsız bırakmaz ve onu hor görmez sözünü işittikten, mazlumun duasının da bedduasının da makbul olduğunu öğrendikten sonra, Müslümanlar olarak mazlumun yanında yer almak tek seçeneğimiz. Aksi halde zulmedip durduğumuz aslında kendi nefsimiz olduğunu fark edeceğiz. Masum çocuklara niçin öldürüldüğünün sorulduğu gün elbet gelecek. Bizlere de çocuklar öldürülürken ne yaptığımız elbet sorulacak. Keşke Müslümanlar bazı şehirler kadar zulme baş kaldırmada cesaret sahibi olabilse, onlar kadar onurunu korumayı başarabilse, o aziz şehirler kadar izzetli davranabilse, onların ruhunu kendi ruhlarına katabilse, işte o zaman Rabbimiz bizi karanlıklardan aydınlığa çıkaracaktır.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Sa'd bin Ebu Vakkas'ın radıyallahu an naklettiğine göre kendisi bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte bir kadının, Safiye veya Cüveyriye'nin yanına geldi. Kadının önünde tesbihin sayısını tespit için çekirdek veya çakıl taşları vardı. Bunun üzerine ona, "Sana bundan daha kolay, daha üstün bir şey söyleyeyim mi?" dedi. "Evet ey Allah'ın Resulü" deyince, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Sübhanallahi adede ma halaka fissemâi ve Sübhanallahi adede ma halaka fil ard, Sübhanallahi adede ma beyne zalike ve Sübhanallahi adede ma hüve halik, gökyüzünde yarattığı varlıklar adedince Allah'ı tesbih ederim. Yeryüzündeki mahlukatın sayısınca Allah'ı yüceltirim. Yerle gök arasındakilerin sayısınca Allah'ı tenzih ederim. Şimdiye kadar yarattığı ve bundan sonra yaratacakları sayısınca Allah'ı tesbih ederim" dersin. Allahu Ekber, Elhamdülillah, La ilahe illallah ve la havle ve la kuvvete illa billah demek de böyledir. Müminlerin annesi Safiye binti Huyey'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mescitte itikaftayken geceliğin onu ziyarete gelmiştim. Onunla biraz konuştuktan sonra geri dönmek üzere ayağa kalktım.

0: Onlar, "Sübhanallah, ey Allah'ın Resulü, biz sizin hakkınızda nasıl kötü düşünebiliriz?" dediler. Resul-i Ekrem, "Şeytan, insan vücudunda tıpkı kanın dolaştığı gibi dolaşır. Ben şeytanın sizin kalplerinize kötü bir şey atmasından endişelendim," dedi. Ebu Hureyre, Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir. Önemsemeden söylediği halde Allah'ın rızasına uygun bir sözü sebebiyle Allah kişinin derecesini yükseltir. Yine önemsemeden söylediği halde Allah'ın gazabını gerektiren bir sözü sebebiyle de Allah kişiyi cehenneme atar. İbn-i Mesud'dan radıyallahu anh rivayete göre Hazreti Peygamber, "Eylem ve söylemlerinde aşırıya kaçanlar helak oldu," buyurmuş ve bu sözü 3 defa tekrarlamıştır. Ebu Muhammed Ka'b bin Ucre'den radıyallahu anh şöyle dediği nakledilmiştir. Bir gün Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yanımıza geldi. Biz, "Ey Allah'ın Resulü, sana nasıl selam vereceğimizi biliyoruz. Fakat nasıl salavat getireceğiz?" diye sorduk. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Şöyle deyin," dedi. "Allah'ım, Muhammed'e ve onun ailesine, İbrahim'e rahmet ettiğin gibi rahmet et. Şüphesiz sen övülmeye layıksın, çok yücesin. Allah'ım, Muhammed'e ve onun ailesine, İbrahim'in ailesine bereket verdiğin gibi bereket ver. Şüphesiz sen övülmeye layıksın, çok yücesin."
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İyilik, gönlü huzura kavuşturan ve içe sinen şeydir. Kötülükse, insanlar sana fetva verseler, onaylasalar bile gönlünü huzursuz eden ve içinde bir kuşku bırakan şeydir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Enes'ten radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dünyada ipek giyen kimse ahirette giyemez buyurmuştur. Ebu Hureyre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Biriniz aksırdığı vakit Allah'a hamdolsun dediğinde, kardeşleri yahut arkadaşları da Allah rahmetiyle sana afiyet versin diye karşılık versinler. Aksıran da onlara, Allah sizin afiyetinizi arttırsın ve halinizi güzelleştirsin desin. Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem, "Ya Resulallah, Uhud gününden daha zor bir gün yaşadın mı?" diye sordum. Şöyle cevap verdi.

Evet, senin kavminden çok kötülük gördüm. En ağrı da Akabe günü onlardan gördüğüm şey oldu. Ben Abdülkülal'in oğlu İbni Abdüyalil'e sığınmak istedim. Ancak isteğimi reddetti. Ben de çok üzüntülü bir şekilde geri döndüm. Öyle ki karnı sealibe gelinceye kadar kendime gelemedim. Başımı kaldırdığımda bir bulutun beni gölgelediğini gördüm. Dikkatlice baktım, Cebrail de bulutun içindeydi. Bana şöyle seslendi: "Yüce Allah, kavminin sana söylediklerini ve seni nasıl reddettiklerini işitti. Onlar hakkında ne yapılmasını istiyorsan emretmen için sana dağlardan sorumlu meleğini gönderdi." O anda dağlar meleği de selam verdi ve bana seslendi: "Ey Muhammed, kavminin sana söylediklerini Allah işitti. Ben dağlardan sorumlu meleğim. Ne emredersen onu yapmam için Rabbim beni sana gönderdi. Dilersen Ahşebeyn denilen şu iki dağ onların üzerlerine kapayı vereyim." Bunun üzerine ben, "Hayır, ben ümit ediyorum ki Allah bunların soyundan yalnız kendine ibadet edecek ve ona hiçbir şeyi ortak koşmayacak kimseler çıkaracaktır," dedim. Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nübüvvetten sonra geriye kalan ancak mübeşşirattır dedi. Sahabiler, "Mübeşşirat nedir ya Resulallah?" dediler. "İyi, güzel, salih rüyadır," cevabını verdi. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: "Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem aksırdığında elini veya mendilini ağzına tutar, sesini kısmaya ve ağzını yummaya çalışırdı.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Peygamber şehri Medine'nin huzur dolu günlerinden biriydi. Varlığıyla şehri bereketlendiren Allah'ın elçisi sallallahu aleyhi ve sellem, yakın dostlarından Abdullah bin Mes'ud'a seslendi. "Abdullah, bana Kur'an oku." Bir an için şaşırdı ilminin derinliğiyle tanınan değerli sahabi. "Ya Resulallah, Kur'an size indirilmişken ben mi size okuyayım?" diyebildi sadece. Allah Resulü, "Evet, evet, ben Kur'an'ı başkasından dinlemeyi çok seviyorum." buyurdu. İbni Mesud okumaya başladı. Nisa suresinin yaratılışı hatırlatan, yetime saygıyı tavsiye eden, miras paylaşımını konu alan ayetlerini okudu. Nihayet, "Her ümmetten bir şahit getirdiğimiz ve seni de onların üzerine bir şahit yaptığımız zaman, bakalım onların hali nice olacak." ayetine geldiğinde, peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem gözlerinden yaşlar süzüldüğünü fark etti. Daha fazla dayanamadı rahmet elçisi ve "Bu kadar yeter." buyurdu.

Büreyde'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İslam'dan uzağım diye yemin eden kimse eğer yemininde yalancı ise o dediği gibidir. Eğer doğru söylemişse o kimse İslam'a sağlamca geri dönemez. Ebu Hüreyre'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Mescitte kayıp ilanı yaparak yitirdiği şeyi bulmaya çalışan birini işiten Allah onu sana geri getirmesin desin. Çünkü mescitler bunun için yapılmamıştır. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Faziletine inanarak ve mükafatını umarak Kadir gecesini ihya eden kimsenin geçmiş günahları bağışlanır. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Kulun Rabbine en yakın olduğu an, secdede olduğu andır. Öyleyse secde halinde çokça dua edin.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Yüce Allah'ın rızasını kazandıracak bir ilmi sırf dünyalık elde etmek için tahsil eden kimse kıyamet gününde cennetin kokusunu dahi alamaz.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Nasreddin Hoca Peygamber Efendimiz'i anlatıyor. Kaynak Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları. Seslendiren Nisan Kumru.
2: Nasreddin Hoca haftalık ders için cami avlusuna girdiği zaman yaşlı bir adam elindeki bastonu sallayarak homurdanıyordu. Hemen yanına gitti.
3: Hayırdır Hacı Ahmet amca, kime celallendin böyle?
2: Hacı Ahmet çok kızgındı.
3: Hoca efendi, bunları hep sen şımartıyorsun.
2: Nasreddin Hoca dayanamadı.
3: Kimleri şımartıyorum? Kimleri olacak çocukları?
2: Ah, ben ne yapmışım, çocuklar ne yapmış?
3: Sen bu çocuklara yüz veriyorsun. Onlar da camiye gelip rahat durmuyorlar.
2: Nasreddin Hoca sakince konuştu.
3: Hacı Ahmet amca, gel de şöyle bir oturalım. Sinirlenmeye gerek yok, kızmaya gerek yok. Bu çocukların camiye gelmesi ne kadar güzel değil mi? Uygun olmayan kötü mekanlara gitmeleri, ahlaksız arkadaşlarla gezmeleri daha mı iyi olur? Sen de bunu istemezsin değil mi?
4: Tabii istemem.
3: Madem bunları istemiyorsun, öyleyse buraya gelen misafirimiz olan çocuklara sert davranma lütfen. Eğer biz onları kızdırırsak, büyüdüklerinde hiç gelmezler. Camiler herkesin geleceği, ibadet edeceği, dinleneceği, arkadaşlarıyla sohbet edeceği, yeni bilgiler öğreneceği mübarek mekanlardır. Elbette yaramazlık yapanları güzel bir biçimde uyaracağız. Gürültü yapmamaları, bağırıp çağırmamaları, namaz vaktinde cemaate katılmalarını isteyeceğiz. Ve bunu sağlamak için biz de çocuklarla güzel bir arkadaşlık kuracağız.
2: Hacı Ahmet dudak büktü.
3: Güzel söylüyorsun ama zor.
2: Hacı Ahmet amca, bizler bu zorlukları birlikte aşacağız ve çocuklarımızı camiden uzaklaştırmayacağız.
3: Ha bu arada, sana da bir ceza vereceğim.
4: Ah, niçin?
3: Çocukları korkuttuğun ve onlara kızdığın için.
2: Hacı Ahmet itiraz etmedi.
3: Senin vereceğin her cezaya razıyım hocam. Ben bazen sabırsız ve çekilmez oluyorum. Özür dilerim. Yoksa ben çocukları çok severim. Cezam nedir peki?

0: Peki. Çok ağır değil. Bugün dersimize gelen öğrencilerimize en kalitelisinden iki sepet Medine hurması alacaksın. Elbette hocam, baş üstüne. Ama siz de çocuklarla konuşup gönüllerini alırsanız iyi olur. Tamam inşallah. Nasrettin Hoca camiye girdiği zaman yapmacık bir kızgınlıkla çocuklara seslendi. Çocuklar, ben size darıldım. Çocuklar merak edip sordular. Bize niçin darıldınız hocam? Sizler camide yaramazlık yapıyormuşsunuz. Hocanın bu sözü üzerine bazıları arkadaşlarını suçladı. Nasrettin Hoca hemen araya girdi. Hiç boşuna birbirinizi suçlamayın. Hepiniz dikkatli olacaksınız. Burası mübarek bir yer. Allah'a ibadet edilen bir yer. Ve sizin camide daha dikkatli ve saygılı olmanız gerekiyor. Evde veya bahçede olduğu gibi hareket edemezsiniz. Elbette oturur, konuşur, şakalaşır, bir şeyler öğrenir. Gerektiğinde yatarsınız ama taşkınlık yapmazsınız. Gürültü çıkarmazsınız. Kirletmeniz hiç doğru değil. Bir daha bana şikayet gelmesin lütfen, tamam mı? Öğrenciler mahcup olmuştu. Tamam hocam. Peki, o zaman dersimize kaldığımız yerden devam edebiliriz. En son hicreti anlatmıştık değil mi? Evet hocam. Tamam o zaman. Şunu hemen belirtmeliyim ki, Peygamber Efendimizin ve Müslümanların Medine'ye hicret etmesi onlara çok şey sağladı. Hicret etmek tarih boyunca bazı peygamberlerin ve dava sahiplerinin başvurduğu bir yoldur. Hazreti İbrahim, Hazreti Musa ve başka bazı peygamberler de hicret etmişti. Müslümanlar da hicret etmekle dinlerini rahat bir şekilde öğrenme ve yaşama imkanı buldular çocuklar. Değişik kabilelerle görüşerek pek çok kişinin Müslüman olmasına vesile oldular. İslam'ın bazı emirlerini uygulama fırsatı yakaladılar. Fedakarlık ve dayanışma gösterdiler. Ekonomik olarak güçlendiler. Güçlü bir İslam toplumu ve devleti oluşturdular. Bu ve benzer tüm uygulamalar hicretle birlikte gerçekleşti. Peygamber Efendimiz bunları sağlamak için de gece gündüz bütün ashabıyla düzenli olarak çalıştığı mücadele verdi. Evet, şimdi Mehmetciğim, sana bir soru. Buyurun hocam. Allah Resulü'nün Medine'de yaptığı ilk iş nedir? Mehmet biraz düşündü. Eve geçmesi mi hocam? Evet, onu da yaptı. Tüm Müslümanları ilgilendiren bir iş olarak ne yaptı peki? Kuba'yı düşün, öyle cevap ver. Mehmet zeki çocuktu, hemen anladı. Bir mescit yaptı hocam. Aferin Mehmet. Devesinin çöktüğü arsayı satın alarak orada mescidin temelini attı. Kendisi de bizzat çalışarak ashabıyla birlikte kısa zamanda mescidi bitirdi. Bu mescidin adı Mescid-i Nebevi oldu. Yani Peygamber Mescidi. Mescid çok sadeydi. Kenar duvarları olup üstü hurma dallarıyla kapatılmıştı. Zemini toprak ve kumlarla düzeltilmişti. Yan tarafına da Peygamber Efendimiz ve ailesinin kalması için odalar yapıldı. Peygamber Efendimiz vefatına kadar burada çok önemli işler yaptı. Burası her şeyden önce bir ibadet yeriydi. Beş vakit namaz burada Peygamberimizin imamlığında kılınıyordu. Zengin, fakir, şehirli, köylü tüm Müslümanların birlik, beraberlik ve kardeşlik içerisinde buluştuğu bir mekandı. Başta Kur'an-ı Kerim olmak üzere dini ve ahlaki bilgilerin öğrenildiği bir okuldu. Önemli bazı görüşmeler yapıldı. Elçiler kabul edildi, bazı davalar görüldü, evi olmayanlar barındırıldı. Allah Resulü Mescid-i Nebevi yapmakla tüm çalışmaları buradan yürütme imkanı bulmuş oldu. Oraya sizin gibi çocuklar da gelirdi ama insanları rahatsız etmemeye çalışırlardı. Nasrettin Hoca tüm bunları söylerken Hacı Ahmet amca elinde iki sepetle göründü. Sepetlerde hurma vardı, hem de Medine hurması. Akif ile Rümeysa hurmaları alarak arkadaşlarına dağıttı. Hacı Ahmet amcaya da öğrenciler teşekkür etti. Hurmaların yenmesinden sonra Hoca Efendi sözüne devam etti. Evet arkadaşlar, güzel dinimiz İslam'da asla ayrımcılık yoktur. Tam tersine sevgi, kardeşlik ve dayanışma vardır. Ama maalesef insanların bazen zenginliğine, bazen de makamına veya kılık kıyafetine bakılarak farklı muameleler yapılmakta. Benim cemaatimden birinin kızı evleniyordu. Ben de davetliydim. Düğün zamanı gittim. Düğünün yapıldığı bahçeye geldiğimde içeri alınmadım. Kapıdaki görevli benim kılık kıyafetime bakarak içeri almadı. Kıyafetim temiz ama biraz eskiydi. Ben de bunlara bir ders vermek istedim. Eve gittim, yeni elbiselerimi giydim, üzerime de ihtişamlı kürkümü aldım. Düğün bölgesine yaklaştığımda beni uzaktan karşıladılar. Hürmetle içeri aldılar. Salonun en baş köşesine oturttular. Yemek geldiğinde benim önüme tabakları yığdılar. Tam yemeğe başlayacağımız zaman ben kürkümün kenarını tabağa doğru uzatarak ''Ye kürküm ye, ye kürküm ye'' dedim. Davet sahipleri bu hareketime şaşırıp sordular. ''Hocam bu ne iştir?'' Ben de cevabı yapıştırdım çocuklar. ''Siz beni kılık kıyafetime bakarak içeri aldınız, hürmet ettiniz. Ziyafeti hak eden kürkümdür.'' Evet, onlar durumu öğrenince tabii mahcup olup özür dilediler. Yanlış bir uygulamaydı, evet. İslam'da insanların fakirlik veya zenginliğine göre muamele yoktur. Peygamber Efendimiz de Medine'deki kardeşlik uygulamasıyla bunu bize gösterdi. Hangi inançtan olursa olsun bütün insanlar insanlıkta kardeştir. Aynı anne ve babadan olanlar kısım olarak kardeştir. Bir de Rabbimizin bize verdiği kardeşlik var. Din kardeşliği. Kur'an-ı Kerim'de muhakkak ki tüm müminler kardeştir buyruluyor çocuklar. İşte bu kardeşliğin en zirve örneğini Ensar ile Muhacir ortaya koymuştur. Malını, mülkünü, memleketini bırakarak Medine'ye gelen Müslümanlara özel olarak sahip çıkmak, dostluğunu sunmak, sıkıntılarını hemen çözmek için Peygamber Efendimiz güzel bir çözüm buldu. Her bir Mekkeli ile Medineli'yi kardeş ilan etti. Onlar birbirleriyle, sıkıntılarıyla özel olarak ilgilendiler. Medineli Müslümanlar kardeşleriyle evlerini, iş yerlerini, gelirlerini paylaştılar. Mekkeliler de bunu istismar etmedi ve çalışarak onlara yük olmamayı tercih etti. İnsanları misafir etmek, onlara sahip çıkmak, evini paylaşmak kolay bir iş değildir çocuklar. Ama Medineliler bunu en güzel biçimde yaptılar. Bu nedenle onlara Ensar denildi, yani yardımcı olan. Gelecek bölümde kaldığımız yerden devam edeceğiz sevgili arkadaşlar.
1: Nasreddin Hoca Peygamber Efendimiz'i anlatıyor. Kaynak: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları. Seslendiren: Nisan Kumru.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Biliyoruz ki çocuk yetiştirmek sadece büyütmek değildir. Çocuk yetiştirmek aynı zamanda dünyasını, kalbini ve karakterini şekillendirmektir. Anne babanın en büyük arzusuysa çocuğunun güzel ahlakla yetişmesi, huzurla büyümesi, kalbinin iyilikle dolmasıdır. Profesör Doktor Huriye Martı, Peygamber Efendimizin çocuklarla ilgili hadislerini sade bir anlatım, öğretici örnekler ve çocukların dünyasına uygun bir dille işliyor, her anne babanın aradığı güvenilir, değerli ve kalplere dokunan rehberliği sunuyor. Her bölümde çocuklarla ilgili bir hadisin bugünün çocuklarına yansımasının ele alınacağı, ebeveynlere rehber niteliğindeki bir hadis bir çocuk her cumartesi saat 20'de Diyanet Risalet Radyo'da.
3: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: kolaylaştırın, zorlaştırmayın. Sevdirin, nefret ettirmeyin. Enes radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem zamanında iki kardeş vardı. Birisi ilim için Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin meclisine devam eder, diğeri ise işe giderdi. İşe giden kardeş, peygamberin meclisine devam eden kardeşini Resulullah'a şikayet etti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de, ''Ne biliyorsun? Belki de onun sayesinde sana rızık veriliyordur.'' dedi.

Enes radıyallahu an çocukların yanından geçerken onlara selam verdi ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de böyle yapardı dedi.

Muaz bin Cebel radıyallahu anh'ın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle işittiği nakledilmiştir. Allah Teala benim için birbirini sevenlere nebilerin ve şehitlerin bile imrenecekleri nurdan minberler vardır buyurmuştur.

0: İbni Ömer radıyallahu anh'ın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle işittiği nakledilmiştir. Hepiniz sorumlusunuz ve hepiniz gözetiminizde bulunanlardan mesulsünüz. Yönetici sorumludur, memurlarından mesuldür. Evin erkeği aile efradından sorumludur ve onlardan mesuldür. Evin kadını da kocasının evinden sorumludur, onlardan mesuldür. Hizmetçi efendisinin malından sorumludur ve ondan mesuldür. Hülasa hepiniz sorumlusunuz ve hepiniz gözetiminizde bulunanlardan mesulsünüz.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Senin hiç gülün oldu mu Hira'da? Pınarın suyun oldu mu? Kucağın hiç böyle nurlu muydu Hira'da? Hiç böyle titredin mi derinden? Hiç üşüdün mü? Kalbin hiç böyle durdu mu? Ey dağların bilgesi! Olmazları unut. Unut şimdi bütün bildiklerini. Mekke, uyuyor musun? Başına devlet kondu. Sen uyuyor musun? Talihin başa döndü. Sen uyuyor musun? Tomurcuk güle döndü. Hira bir misk ambarı. Üstüne açılırken kelamın kapıları. Mekke, uyuyor musun? Hira, bezme elesten hatıra. Bir dost sofrası. Rüyaların söylediği visal yeri burası. Akıllara sığmayan rüyaların. 3 yıldır Muhammed'i sınayan rüyaların.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Münafığın alameti üçtür. Konuştuğunda yalan söyler. Söz verdiğinde sözünde durmaz. Kendisine bir şey emanet edildiği zaman ona hıyanet eder. Ebu Abdullah Selman el-Farisi'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Cuma günü gusledip iyice temizlenen, saçlarının ve sakalının bakımını yaparak veya evindeki güzel kokulardan sürünerek camiye gelen ve ileri geçmek için iki kişinin arasını ayırmadan farz namazı kılan, sonra da imamın hutbesini sessizce dinleyen kimsenin o cuma ile bir sonraki cuma arasındaki günahları mutlaka bağışlanır.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Siz yöneticiliği çok isteyeceksiniz. Oysa o kıyamet gününde ehil olmayanlar için pişmanlık sebebi olacak.

Enes'ten radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, aziz ve celil olan Rabbinden naklettiği bir hadiste şöyle demiştir: kulum bana bir karış yaklaşırsa, ben ona bir arşın yaklaşırım. Bana bir arşın yaklaşırsa, ben ona bir kulaç yaklaşırım. O bana yürüyerek gelirse, ben ona koşarak gelirim.

Hazreti Ayşe'nin radıyallahu anha anlattığına göre yanında bir kadınla otururken Resulullah içeri girer ve Hazreti Ayşe'ye "Bu kadın kimdir?" diye sorar. Hazreti Ayşe "Bu filan kadındır." diyerek kadının kıldığı namazlardan bahseder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Tamam, anlatma. Gücünüzün yettiğini yapın. Allah'a yemin ederim ki siz usanırsınız da Allah usanmaz. Allah'ın en sevdiği ibadet, kişinin az da olsa devamlı yaptığı ibadettir." buyurdu.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim hakkı olmadığı halde bir karış yeri alırsa, Allah kıyamet günü 7 kat yeri onun boynuna dolar.

0: 40 hadiste güzel ahlak. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor:
1: İnna Allah la yakbalu minel amel illa ma kana lehu halisan ve btugiye bihi vechu.
0: Allah ancak ihlasla ve kendi rızası gözetilerek yapılan amelleri kabul eder. İhlas, inançta samimi olmak, yani kullukta Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmamaktır. Yüce Allah, bizlere ihlaslı bir kul olmayı öğütlemektedir. Bizlerden, ibadetlerimizde, dualarımızda, yaptığımız her türlü davranışımızda, ihlaslı ve samimi hareket etmemizi istemektedir. Yaptığı her işte Allah'ın rızasını elde etmeyi arzu eden kişiler, güçlü bir imana sahip olurlar. Samimi ve içten bir şekilde Allah'a bağlı olanları hiç kimse saptıramaz. Çünkü bu kimseler hakkında Rabbimiz şöyle buyurmuştur: Kim iyilik yaparak kendini Allah'a teslim ederse, şüphesiz en sağlam kulba tutunmuştur. İşlerin sonu ancak Allah'a varır. Resul-i Ekrem bir hadisinde, din samimiyettir buyurmuştur. Sahabiler merak edip, kime karşı samimiyet ya Resulallah diye sorunca, sevgili Peygamberimiz şöyle cevap vermiştir: Allah'a, kitabına, Resulüne, Müslümanların idarecilerine ve bütün Müslümanlara. Sevgili Peygamberimizin mübarek ifadelerinden anlıyoruz ki, din deyince aklımıza samimiyet ve ihlas gelmelidir. İslam dinini ihlas ve samimiyetten, halis niyetler ve saf yüreklerden ayrı düşünmek imkansızdır. İhlasın zıddı riyadır. Riya, bir işi Allah rızası için değil, gösteriş için yapmak, yapılan bir iyiliği övünme ve çıkar aracı olarak kullanmak amacıyla başkalarına duyurmaya çalışmaktır. İçine riya karışmış olan amellerin, üzerinde az bir toprak bulunan ve şiddetli yağmura maruz kalınca çıplak hale gelen kayaya benzediği, Allah katında makbul ve geçerli olmadığı Kur'an'da açıkça belirtilmiştir. İnanç, ibadet ve iyiliklerin Allah katında değer kazanması, yani insanın gerçek anlamda kul olması, ihlas ve samimiyete bağlıdır. Samimi olmayan ameller, dışı süslü ama içi kof davranışlardır. İçtenlikten uzak ve art niyetli sözler, insanın Allah katında olduğu kadar, insanların gözünde de değer kaybetmesine sebep olur. Her konuda dürüst, tutarlı ve samimi bir tutum içinde

0: olmak, mümin olmanın ayrılmaz vasfıyken, riyakarlık ve ikiyüzlülük imanla bağdaşmayan hallerdir. Müslüman, Cenab-ı Hakk'a ihlas ve samimiyetle kulluk eder. Rabbimizin katında iyi bir kul, halis bir Müslüman olmak için temiz bir yüreğe ve samimi amellere sahip olmak için gayret eder. Allah'ın rızasını hayatının amacı haline getirir. Peygamberimiz şu duasıyla Allah'a yalvarır. Ey her şeyin Rabbi olan Allah'ım! Beni ve ailemi, dünya ve ahirette her an sana ihlasla bağlı kıl. Amin.
1: 40 hadiste güzel ahlak.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Değerli dinleyiciler, Diyanet TV'de yayınlanan Diyanet'e Soralım programını sizlere aktarıyoruz.
2: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Sevgili dostlar, Ankara'dan, Diyanet Televizyonumuzdan, Diyanet'e Soralım programından her birinizi Allah'ın selamıyla selamlıyoruz. Cenab-ı Allah'tan sağlık, afiyet ve huzur niyaz ediyoruz. Yaklaşık bir saat boyunca dini anlamda merak edilen sorulara cevap bulmak adına burada olacağız. Bu akşam ilminden istifade edeceğimiz, sizlerden gelen soruların cevaplarını isteyeceğimiz kıymetli hocamız, Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu uzmanı Sayın Mehmet Kapukaya Hocam. Sizler de telefon bağlantısıyla yayınımıza katılabilirsiniz. Sorularınızı telefon bağlantısı üzerinden muhterem hocamıza kendiniz sorabilirsiniz. Ekranlarda da görüldüğü üzere 0312 alan koduyla 294-4294 nolu telefon numarasını tuşladığınızda Diyanet Televizyonumuza ulaşacaksınız. Sizleri Diyanet'e Soralım'dan ekip arkadaşlarımız karşılayacak. Onlarla kısa bir ön görüşme gerçekleştirdikten sonra da Allah nasip ederse sizi yayında dinleyeceğiz. Sorularını mail üzerinden sormak isteyen izleyicilerimiz diyanetesoralim@diyanet.gov.tr mail adresini kullanabilirler. Aynı zamanda programımızla alakalı istek, öneri ve görüşleriniz için de mail adresimizi kullanmanız mümkün. Özellikle telefondan ve mailden gelen soruları muhterem hocamız cevaplandırdığı esnada, ya benim aklıma da şu soru geldi, sosyal medyadan daha hızlı bir şekilde sorarım kanaati taşırsanız hem Facebook'tan hem de Instagram'dan Diyanet'e Soralım sayfalarına ulaşabilirsiniz. Sosyal medyadan gelen soruları da kıymetli hocama bendeniz aktarmaya gayret ederim. Hem Facebook'ta hem de Instagram'da programımızda daha evvel cevaplanmış soruların kısa videolarını paylaşıyoruz. Onları da istifadenize sunuyoruz efendim. Sizler de kendi sayfanızda paylaşarak daha çok kardeşimizin doğru dini bilgiye erişmesine vesile olabilirsiniz. Bu hatırlatmayı önemsiyorum efendim. Bizleri televizyonları başında izleyenler olduğu gibi radyoları başında dinleyenler de var. Diyanet Risalet Radyo'nun aziz dinleyicilerini de selamlıyoruz. Onlardan gelecek soruları da bekliyoruz efendim. Muhterem hocamıza bir hoş geldiniz diyelim, hal hatır soralım, dua isteyelim. Akabinde ilk telefon bağlantısı için Bitlis'e gideceğiz inşallah.

0: Hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
1: Hoş bulduk Furkan'cığım.
0: Nasılsınız efendim?
1: Elhamdülillah. Siz Allah nasılsınız?
0: Duacıyım hocam sağlığınıza.
1: Teşekkür ederim.
0: Allah başımızdan eksik etmesin.
1: Estağfurullah.
0: Müsaadeniz var mı efendim?
1: Estağfurullah.
0: Evet, Bitlis'e gideceğiz demiştik. Fahrettin Bey hattımızda. Alo.
2: Gel gel.
0: Hoş geldiniz Fahrettin Bey. Alo.
2: Hoş bulduk. Sağ ol hocam. Teşekkür ederim. Hayırlı akşamlar.
0: Sağ olun efendim. Hayırlı olun. Akşamlar.
2: Allah razı olsun.
0: Allah sizden de razı olsun. Buyursunlar.
2: Hocam benim sorum. Akşam namazı kılıp oturuyoruz.
0: Evet.
2: Bir anda ahir-i kıyası namazı kılmaya akşam namazını kılmaya azar okuyoruz. Nasıl edelim? Bu azar okunduğu zaman namaz kılınır mı?
0: Soralım. Bakalım hocam ne diyecek? Allah kabul etsin ibadetlerimizi. Bitlis'e selam ediyoruz. Dua bekleriz sizden de. Hayırlı akşamlar diliyorum. Yani bu soru belki sadece Fahrettin Bey'in sorusu değil. Bazen mesaiye yetişmek için hemen namazını kılıp çıkmak isteyen kardeşlerimiz. Bazen Fahrettin Bey gibi uykusuna yenik düşmemek için bir an evvel kılmak isteyenler de yapıyor. Ezan okunduğu esnada hemen ezanın bitmesini beklemeden o vaktin namazını kılabilir miyiz?
1: Bismillahirrahmanirrahim. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bu konuda bize tavsiyeleri diyor ki müezzin ezan okuduğu zaman siz onu tekrar ediniz, onu dinleyiniz ve onu tekrar ediniz. Bizler de normal olarak bu ezanı tekrar etmemiz sevaptır. Ancak kişinin bir acelesi var ise gerek abdest konusunda da belki bir acelesi olabilir.
0: Evet.
1: Efendim daha çok yaşlı insanların bir acelesi olabilir. Veya iş dolayısıyla bir aceleleri varsa vakit girer girmez namazlarını kılabilirler. Ezan okunduğu esnada da başladığı esnada da namazlarını kılmalarında bu açıdan bir sakınca yoktur.
0: Peki efendim. Allah kabul etsin. Bir telefonumuz daha var. Balıkesir'den Ahmet Bey hattımızda. Alo.
3: Alo. Hayırlı akşamlar hocam.
0: Sağ olun efendim. Hoş geldiniz. Hayırlı akşamlar.
3: Hoş bulduk. Benim şöyle bir sorum olacak.
0: Buyurun.
3: Şimdi biz üç kardeştik.
0: Evet.
3: İkisi öldü gitti. Babamın yanında duran kardeş bütün arazi üzerine geçirmiş. Bize haber vermeden. Burada babam, annem, babale giriyor mu bilmiyorum. Sonra biz çocuklara dedik ki bize buradan bir 200 metre yer verin. Biz de hakkımızı helal edelim. Bunlar da orada babale girmesinler dedik. Çocuklar diyor ki senin diye amca diye babamla dedemle sorunum diye. Bu çocuklar da babale giriyor mu?
0: Çok soralım, soralım Ahmet Bey. Allah yardımcınız olsun. Hem annenize hem babanıza Allah'tan rahmet diliyorum. Balıkesir'e selamlar. Olmasaymış iyiymiş ama olmuş.
1: Evet.
0: Ne dersiniz?
1: Şimdi şöyle bir söz işitmiştim. Rahmetli bir hanımefendi hakikaten Türkiye'mizin yetiştirdiği ender kişilerden birisiydi fikir açısından. Her kanuni olan şey hak değildir diyor. Şimdi bizim burada dikkat etmemiz gereken şey bazı şeyler kanunlara uygun olabilir.
0: Evet.
1: Ancak kanuna uygun diye biz burada hak sahibi olamayız. Hak başka bir şeydir. O hak bizim vicdanlarımıza huzur getirmeli. Ki rahat etmeliyiz ömür boyunca. Burada bir rahatsızlık var. Nedir o? İşte kardeşlerden bir tanesi babayı, anneyi bir şekilde ikna ediyor veya kandırıyor. Ve bütün malı, mülkü üzerine geçiriyor. Veya ben buna bakıyorum diye malı, mülkü üzerine geçiriyor. Diğer kardeşlerin bundan haberi yok. Tabii dünyada hukuki açıdan bu geçerlidir. Onun için girişi böyle yapmıştım zaten. Ama bir de hak var. Öbür dünyada Cenab-ı Hak kişiye sormaz mı? Babaya, anneye sormaz mı? Yani sizin diğer çocuklarınız da vardı. Ki Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu konuda bütün ümmetini uyarmıştır. Çocukların

0: Ben birisine bir hediye veren bir kişi vardı sahabilerden ve hanımı buna itiraz etti. Normalde verebilir mi? Verebilir. Ama hanım buna itiraz etti. Neden? Çünkü diğer çocuğu da var. O da bakacak. Yani. Tabii hanımı kabullenmedi ve burada bir yanlışlık var diye düşündü. Ve Peygamber Efendimiz o zaman tabii ki ne güzel hayatta ve gidip Peygamber Efendimiz'e bunu sordu. Ya Resulallah, benim eşim böyle bir şey yaptı. Çocuklarından birisine hediye verdi, diğerine vermedi. Bu konuda ne buyurursunuz? Kocasını Peygamber Efendimiz'e şikayet etti. Ve Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam bunu hoş görmedi. Ve onun yanlış yaptığını söyledi. Ve buyurdu ki, İttakullâhe ve'adilû beyne evlâdikum. Allah'tan korkun, evlatlarınız arasında adaletli olun. Şimdi bir baba, anne çocuklarına şöyle diyebilir mi? Bazılarınız bize iyi davranabilir ama bazılarınız bize iyi davranmayabilir. Böyle bir şey hiç söyler mi? Evet. Söylemez. İşte Peygamber Efendimiz de bu hususa işaret ederek كَمَا تُحِبُّونَ اَنْ يَبَرُّوكُمْ. Siz de diyor, nasıl ki diyor, bütün çocuklarınızın size iyi davranmasını istiyorsanız siz de bu konuda adaletli olun buyuruyor. Onun için bu kişilerin, yani mal mülk elinde olan kişilerin git hakkını dedemden al, babamdan al, ninemden al demeleri onları kurtarmaz. Onlar da tabii ki vebal altına girerler.
1: Yani hem anne baba hem de şu anda mallara sahip olan yeğenler bu durumda sorumluluk.
0: Tabii ki.
1: Peki. İnşallah çözülür. İstanbul'a gidiyoruz. Ayşe Hanım hattımızda. Alo.
2: Hayırlı akşamlar değerli hocalarım.
1: Hayırlı akşamlar Ayşe Hanım. Sağ olun.
2: Efendim ben 88 yaşındaki annem adını arıyorum.
1: Evet.
2: Rahmetli anneannem, rahmetli babam ve kendi canı için emekli maaşından biriktirdikleriyle hayır yapmak istiyor. Hı. Ancak çok seçenek var ve tek atışı var takdir edersiniz. Neye göre karar verebilir? Değerli hocamıza danışmak ister. Ama tabii ki belli bir hayırı adreslemeniz doğru olmayabilir. Ama bir pusula gibi yön vermeniz çok fayda sağlayacaktır. Annemin de sizlere selam ve duaları var.
1: Aleyküm selam. Hürmet ediyorum anneciğinize. Ellerinden öpüyorum. Duasını eksik etmesin. Sağlık, afiyet diliyorum kendisine. İstanbul'a selamlar. Ne kadar güzel. Yani özellikle insanın İşte hem kendisi için hem yakınları için bir hayır hasenatta bulunuyor olması güzel. Hem de bunu isabetli bir şekilde yapmak için bir bilene danışması çok harika.
0: Evet.
1: Hanımefendinin söylediği gibi yani belki direkt şurası diye bir yer söylememiz çok mümkün olmayabilir ama işaretleriniz bizim için çok önemli hocam. Yapılan hizmetleri de yakından bilen bir insan olarak ne dersiniz?
0: Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a bir sahabi şöyle bir soru yöneltti. Dedi ki ya Resulallah, tabii o annesi vefat etmişti. Hı hı. Bu hanımefendiye Cenab-ı Allah annemiz, o da bizim annemiz sayılır. Cenab-ı Allah hayırlı uzun ömürler amin. İhsan eylesin.
1: Amin.
0: Dualarında bekleriz. Dedi ki ya Resulallah, benim annem biliyorsunuz vefat etti. Ve ben annem için ne tür bir hayır yapayım dedi. Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam o zaman da Müslümanların en çok ihtiyaç duyduğu şeyi ona söyledi. Dedi ki annen için bir su kuyusu açabilir misin? Su kuyusu aç onun için dedi. Çünkü Medine'de susuzluk var. Kurak bir iklim. Hava çok sıcak. Ve sıcaklık mesela bazen 50 dereceyi falan bile geçtiği oluyor. O zamanlar nasıldı bilemiyoruz.
1: Daha hissediliyor.
0: Belki yani. Daha da hissediliyordu o zamanlar. Ve Peygamber Efendimizin bu tavsiyesi üzerine bu sahabi bir su kuyusu açtı ve oradan bütün Müslümanlar istifade ettiler. Şimdi bu bize yol gösteriyor. Bakacak, bize soru soran hanımefendi annesiyle istişare edebilir ve bakar. Ne yapalım ki daha çok bize sevap olsun? Yani gerçekten hani biz bir su kuyusu mu açalım? Ya da etrafımızda çok fakir bir insan mı var, çok yoksul insanlar mı var? Veya işte bizim köyümüzün ne tür bir hayra ihtiyacı var bulunduğumuz beldenin? Efendim, bu konuda biz karar veremiyoruz diyorlarsa o zaman müftülüğümüze gitsinler ve müftülüğümüze sorsunlar. Yani sizin...

0: terimler, kavramlar biraz kafamızı karıştırıyor. Bir de orta kuvvetli alacak kısmında ev kirası gibi zekata tabi olmayan mallar diye bir ifade geçiyor. Bunu sormak istedim. Hocamız ne der demiş. Ev kirası zekata tabi değil mi diye ben bir soru ekleyeyim buraya.
1: Tabii ki siz güzel sordunuz. Yani kim bu bilgiyi vermişse ev kirası zekata tabi değil diye doğru bir bilgi vermemiş. Çünkü kiralar zekata tabidir. Yani kiraları harcıyorsa o başka bir şey. Ama kiralar zekata tabi değildir diye bir cevap yanlış bir cevap. Yanlış bir cevap almış bir yerden veya yanlış bilgilendirilmiş. Alacakları üç kısma biz ayırıyoruz. Bir, kuvvetli alacak. Nedir? Efendim, bunlar ticaret mallarının alacaklarıdır. Ve kişi burada alacağını biliyor. Veya bir kişiye borç vermiş. Para olarak borç vermiş. Altın vermiş, para vermiş. Hı hı. Ve alacağına dair bir güvencesi var. Ben bunu alırım diyor.
0: Kanaati bu yönde.
1: Kanaati bu yönde. Yani kuvvetli alacak dediğimiz... Kanaati çok kuvvetli. Bu ben bunu alırım diyor. Efendim, bunların zekatını her yıl verir. Burada sık sık şöyle bir şeyle karşılaşıyoruz bazen. Bunun zekatını kim verir? Paranın sahibi verir. Yani borç almış kişi değil, paranın sahibi verir. Bir de orta kuvvette olanlar. İşte bunlar nedir? Böyle altın para gibi değil de, ev kirası gibi, eviniz satılık değil ama onu kiralıyor efendim. Hı hı. Bir ticarete konu olmayan ama gelirleri olan. Burada da yine zekata tabidir her yıl. Ancak burada şöyle bir fark var. Bunun zekata tabi olabilmesi için nisap miktarı kadar bir malı, yani kira ise mesela o kadar bir malı alması lazım. Ama başka birikimleri varsa kirasını da ona ekleyecek. Burada da bir yanlış anlaşılma olmasın.
0: Diyelim ki kenarda 600-700 bin Türk lirası parası var. Aylıkta kira 25'erden 50 bin lira geldi.
1: Evet.
0: Onu da onun üstüne ekleyecek.
1: Onun üzerine ekleyecek. Yani orada sadece kira gelirlerine bakıp da diğer gelirlerine bakmayıp benim kira gelirlerim nisaba ulaşmamış diyemez.
0: Eyvallah.
1: Diğerini ekleyecek. Zayıf alacaklar ise daha çok... miras gibi ya da mehir gibi, vasiyet gibi efendim gelen paralar bunlar zayıf alacaklardır. Neden zayıf alacaklardı? Hani ne zaman geleceği bunların belli değil. Bunların her yıl zekatını vermek gerekmez. Elde edildikten sonra başka bir birikimi yoksa, yine bu kaydı koyalım. Başka bir birikimi yoksa, elde edildikten sonra nisap miktarına ulaşıyorsa... Bir yıl beklemeli, nisap miktarına ulaştıktan sonra tekrar elinde nisap miktarı ve üzerinde varsa o zaman o yıl için onun zekatını verir.
0: Eyvallah. Ekleyeceğiniz bir şey var mı?
1: Yok.
0: Peki, teşekkür ederiz. Niğde'ye gidiyoruz. Cemil Bey hattımızda. Efendim hoş geldiniz yayınımıza.
2: Hoş bulduk sayın hocam. Hürmetler.
0: Saygı hürmet benden efendim. Sağ olun.
2: Hocama da selamlar, ellerinden öpüyorum.
0: Allah razı olsun.
2: Fazla kıymetli zamanınızı almadan kısa ve öz sorayım hocam.
0: Buyurun.
2: Biliyorum malum cuma günleri hutbeye çıktı mı hocamız, konuşmak, dinlemek zorundayız.
0: Evet.
2: Yani birkaç hocamıza da sorun da anlamadığımız, mesela hocamız dua ediyor hutbede. Hutbe ne zaman bitiyor onun zamanı öğreneceğim. Biz de amin diyebilir miyiz?
0: Soralım Cemil Bey. Rabbimiz sağlık afiyet versin. Niğde'ye selam eder, dua bekleriz sizden de. Hayırlı akşamlar. Ya bu da çok merak edilen bir soru. Aslında Cemil Bey'in söyledikleri arasında şu vardı sanki. İşte hutbede tıpkı namazdaymışız gibi kemale edeple dinlemek, hareket etmemek, konuşana sus bile dememek. Bütün bu şartlar var. Peki dua etmek ve ona amin demek buna bir tezatlık oluşturmuyor mu? Aslında arka plandaki soru bu. Hutbe ne zaman biter, dua etmekte bir sakınca ya da cemaatin amin demesinde bir sakınca var mı?
1: Evet. Hutbe tabii ki cuma namazı için son derece önemli. Neden hutbe esnasında başka bir şeyle

0: meşgul olunmaz ve konuşulmaz. Hatibi can kulağıyla dinlememiz lazım. Ve o esnada bir şeyle meşgul olamayız, konuşma yapamayız. Yani konuşamayız, sohbet edemeyiz, yanımızdakiyle sohbet edemeyiz. Hatta ve hatta yanımızdaki insan konuşuyorsa veya yanlış bir şey yapıyorsa sesli olarak bile onu ikaz edemeyiz. Hutbeyi dinle bile ona diyemeyiz. Ancak işaretle hutbe okunduğunu ona hatırlatabiliriz. Gösteririz belki parmağımızla, bak dinle gibi falan, bunları söyleyebiliriz. Hutbe esnasında cep telefonlarıyla meşgul olmak, mesajlaşmak veya işte ne bileyim ben
1: oyun
0: zaten...
1: Oynayanlar bile var.
0: Ben zaten, evet var maalesef, ben zaten hatibi dinleyemiyorum, caminin dışarısındayım gibi. Öyle bile olsa kişi bir şeyle meşgul olamaz. İbadetle meşgul oluyormuş gibi, ibadet ediyormuş gibi bu şekilde davranır. Peki amin denilir mi? Hanefilere göre bir kişi hatibin duasına sessizce amin diyebilir. Sessizce amin ne demek? Kendi duyabileceği bir sesle. Ama Hanefilerin dışındaki, bu bir konuşma değildir. Yani amin sözcüğü bir konuşma olarak değerlendirilmez. O yüzdendir ki, şimdi biz Hanefiler olduğumuz için, genellikle ülkemizde Hanefiler olduğumuz için bu hususa çok dikkat kesiliyoruz. Yani cemaat sesli bir şekilde amin diyor. Belli epey bir zamandan beri, yani benim bildiğim bir yaklaşık 30 seneden beri hutbelerde sesli bir şekilde dua ediliyor. Hatip dua ediyor. Ne diyor? Allah'ım İslam'a ve Müslümanlara yardım eyle. Amin. Vatanımızı ve milletimizi her türlü tehlikelerden, kazalardan, belalardan muhafaza eyle.
1: Amin.
0: İşte bizlere dünya ve ahiret aleminde iyilikler ve güzellikler ihsan eyle.
1: Amin.
0: Bizlere ana babalarımızı ve bütün müminleri bağışla. Çünkü dualarımızı işiten ve kabul eden sensin. O esnada günün durumuna göre, önemine göre, Allah korusun deprem olmuşsa onlara dua ediyor.
1: Evet.
0: Efendim icabında bir sel olmuşsa, bir yangın olmuşsa onlar için dua ediyor. Bir savaş varsa Gazze gibi, efendim hala bir savaş varsa onlara dua ediyor. Ve hatip bazen coşarak dua ediyor. Bizim insanlar şuraya takılıyor. Hutbede amin denilir mi, denilmez mi?
1: Denir kardeşim diye bitireceğinizi.
0: Evet. Ben de aynısını diyorum. Bir kere daha denir kardeşim diyorum. Yani hükmü söyledikten sonra icabında öyle bir şey olur ki. Ya bunlara takılıp kalmayalım.
1: Mesela burada hocam şunu demek doğru olur mu peki? Hocamız bu Allah'ım İslam'a ve Müslümanlara yardım et dediğinde insanlar ellerini kaldırıyorlar ya. Ellerini kaldırmasınlar. Sessiz bir şekilde amin desinler. Bu daha makul olabilir mi peki?
0: Ya ben tabii ki yine ülkemizin insanların çoğu Hanefi olduğuna göre Hanefi mezhebine saygılı olmak lazım. Ellerini kaldırmadan amin diyebilirler. Diyelim ki ellerini kaldırdılar. İnsanlarımızın önemli bir kısmı artık ellerini kaldırıyorlar. Ve buna itiraz ediyor insanlar. Ellerini kaldırarak amin diyorlar. Yani hatip sesli dua etmişse, bu adam da elini kaldırmışsa bununla neden uğraşılıyor? Yani benim merak ettiğim şey bu.
1: Eyvah.
0: Yani yanlış bir şey yapmıyor. Ellerini kaldırıyor böyle. Amin diyor. O dua ediyorsa, dua ediyorsa bu da ellerini kaldırabilir. Yani bu dine aykırı değil, şeriata aykırı değil. Efendim bu asla olmaz diye bir şey söylenemez. Bunlar icabında yapılabilir. Böyle şeylere biz takılı kalmayalım. Asıl nedir? Asıl başka şeylerle meşgul olan insanlara. Yani bazen öyle oluyor ki biz mesela Mekke'de, Medine'de hatip Cuma'da dua ettiği zaman herkes, bilenler, bizim Türkler anlamıyor tabii. Bilenler nasıl dua ediyorlar? Amin diye dua ediyorlar. Bunların hepsi yanlış mı yapıyorlar? Veya Peygamberimizin zamanındaki sahabiler, onlar Peygamberimizin duasına sessizce karşılık mı verdiler? Onlar da elbette amin dediler. Ve Peygamberimiz mesela Fatiha suresini okuyor. O namazın içinde.
1: Orada da amin diyoruz.
0: Orada amin diyoruz. Biz Hanefiler sessiz diyoruz. Ama bizim dışımızdaki mezheplerde insanlar amin diyorlar. Böyle diyorlar. Bunlar yanlış mı yapıyorlar? Yani böyle Bu tür şeylere takılı kalmayalım. Bırakın insanlar, seslice amin diyenler seslice amin desin. Sessizce amin diyenler sessizce amin desin. Başka önemli bir meselemiz yok mu bizim?
1: Eyvallah hocam. Davut Bey'in dua ile alakalı bir sorusu var. Genelde dualarda bu metinle karşılaşırız. İşte seyyiatlarını hasenata tebdil eyle. Bu ifade için farklı görüşler olduğunu okudum. Bu konuda Sayın Hocamız hangi görüşe sahip, kişisel olarak yakın olduğunu, hangisine yakın olduğunu öğrenebilir miyiz demiş.
0: Estağfurullah, yani benim görüşüm önemli değil burada.
1: Estağfurullah.
0: Bu konuda ayet-i kerime hakikaten Furkan suresinde, sizin de isminizi taşıyan sure,
1: evet,
0: surede bir ayet-i kerime. Ki 365. sayfanın 3. ayeti.
1: Maşallah.
0: İlla men tâbe ve âmene, işte günah işleyenlerden bahsediyor. Ve onlardan sonra diyor ki ancak tevbe eden, iman eden ve amile amelen salihan, salih amel işleyen kişiler, efendim bunlar cehenneme girmezler. فَاُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللّٰهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ Allah onların kötülüklerini iyiliğe çevirir, tebdil eder. Kötülüklerin iyiliğe çevrilmesi ne demektir? Şimdi bu yeni bir hayata başlamış, tevbe etmiş. Bu şu demektir. Allah onun tevbe ettiği günahlarını siler ve ona tevbe ettiği için sevap verir. Ne oldu? Kötülüğü vardı, günah, tevbe etti, artık ona sevap verir. İki, tevbe ettikten sonra, nasuh bir tevbe ile tevbe ettikten sonra artık o iyi bir kul olmaya karar vermiştir. Cenab-ı Hak da ona yardım eder, onun iyi insan olması için yardım eder, ona kolaylıklar imkanı, böyle bir kolaylıklar verir efendim. Bazı tefsirlerde şöyle bir şey de görüyoruz. Onun günahlarını iyiliğe çevirir diye. Ama bunu ben zayıf görüyorum. Yani bütün günahlarını bir anda Cenab-ı Hak iyiliğe çevirmez. Buna bazı müfessirler de zaten hayır öyle bir şey olmaz diyor. Onlar da itiraz ediyorlar. Hani böyle bir görüş de var. O görüşü de yani müfessirlere saygımız icabı söyleyelim ama bu zayıf bir görüştür. Daha çok onun günahlarını siler, o kul yepyeni bir, artık yepyeni bir kul olmuştur, yepyeni bir mümin olmuştur ve bundan sonra o hayatına dikkat etsin. Hayatına dikkat ederse hayatının geri kalan kısmı önceki kısımdan daha güzel, hayırlı olacaktır demektir.
1: Eyvallah. Ben de birinin doğum günü olunca kalanı geçeninden güzel olsun diye dua ederim hocam. Yani bu kararı verdikten sonra bu yaşantısı daha güzele çevrilir dediniz ya. Hakikaten önemli bir şey. İnsan yeter ki Allah Teala'ya doğru yönünü bir çevirsin, bir iki adım atsın. Ondan sonrası zaten geliyor.
0: Furkan'cığım sen çok güzel bir dua yakalamışsın. Seni tebrik ediyorum.
1: Estağfurullah hocam.
0: Şimdi hemen aklıma bir şey geldi. وَلَلْ اَخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْعُولَى Duhan suresinde biliyorsunuz bir ayeti kerimedir. Şimdi bu ayeti kerimeyi tefsir ederken şöyle şeyler var. İşte senin için ahiret dünyadan daha hayırlıdır diyenler var. Bir de işlerin sonu evvelinden daha hayırlıdır. İşlerin sonu evvelinden daha hayırlıdır. Şimdi burada şöyle dua ediyoruz. Ya Rabbi, İşlerimizin sonunu evvelinden daha hayırlı eyle. Amin. Seninki de aynısı.
1: Evet hocam. Allah razı olsun.
0: Buradan yakalamışsın.
1: Ne mutlu bana hocam. Sizin takdirinizi kazanmak.
0: Estağfurullah.
1: Mutlu etti beni. Teşekkür ederim. İstanbul'a gidiyoruz. Firdevs Hanım hattımızda. Efendim biraz beklettik sizi. Lütfen hakkınızı helal edin.
2: Helal olsun. Biz de bilgileniyoruz.
1: Eyvallah. Allah razı olsun. Buyursunlar.
2: İlk önce hayırlı akşamlar dilerim.
1: Sağ olun, teşekkür ederiz.
2: Ve selamlar, Mehmet hocamıza da hürmetler dilerim.
1: Allah razı olsun.
2: Benim sorum şöyle olacaktı. Sabah namazı için soruyorum bunu.
1: Evet.
2: Ben güneşin ve havanın hareketlerinden kerahat vaktinin çıkıp çıkmadığını tespit edemiyorum. Sabah namazını sünnetiyle birlikte kaza etmek istediğimde, Diyanet

0: vaktinindeki namaz vakitlerine bakarak güneş vaktinden 15-20 dakika sonra mı yoksa 40-50 dakika sonra mı kaza edeyim? Kazaya kılmak bir sonraki güne kaldığında sadece sabah namazının farzını mı kaza edeyim? Bir de işrak namazının vakti ne zaman sona erer?
1: Peki efendim. Allah kolaylıklar versin. Dua bekleriz sizden. İstanbul'a selamlar. Dilerseniz hocam, yani bu kerahat vakitleriyle alakalı tarifi tamamı için tekrar yapın. Çünkü demek ki kafa karışıklığı var.
2: Evet.
1: Sabah nasıl, öğlen nasıl, akşam nasıl? Ve burada neyi esas almalılar?
2: Sabahtan başlayalım o zaman.
1: Buyurun.
2: Güneş, takvimlerimizde güneş yazıyor. Bu güneş yazan dakikadan itibaren 40-50 dakika. Neden garanti veremiyoruz? Çünkü yaza göre, kışa göre değişebilir, mevsimlere göre. Garanti olması açısından diyelim ki biz 50 dakika diyelim. Yani yaz, kış ben nereden takip edeceğim? Garanti olması açısından 50 dakika geçtikten sonra biz namazımızı kaza edebiliriz. Sabah namazını kılamamış isek.
1: Yani 15 dakika değil sabahta.
2: Değil, hayır. Öğle namazında 10 dakikalık bir kerahat vakti var. Ve akşam namazında da yine 40-50 dakika var. Ama buradaki 40-50 dakikayı bu sefer tersine kullanalım. Yani akşam namazına 50 dakika kalmışsa artık bunu geçirmemeye gayret edelim. Yani o zamana kadar bu ikindi namazını kılmış olalım. Lakin bu ikindi namazında, ikindi vaktinde farklı bir durum var. Şayet kişi herhangi bir nedenle, yani velev ki kasıtla olsa, yani vakti var ama kılmadı, kerahat vaktinde bile olsa günahkar olmakla birlikte yine ikindinin farzını orada kılabilir. Ve bu bir kaza değildir.
1: O günün ikindi namazını.
2: Evet, o günün ikindi namazını. Sabah namazında eğer kişi kılamamışsa, hanımefendinin sorusunun detaylarına geçelim. Sabah namazını kılamamışsa kerahat vakti geçtikten sonra sünnetiyle birlikte onu kaza eder. Bu bir kazadır. Bu bir eda değildir. Yani niyet ederken kaza olarak efendim kılamadığım sabah namazının sünnetini kaza etmeye, kılamadığım sabah namazının farzını kaza etmeye diye niyet eder. Peki işrak vaktinin zamanı ne zamandır? İşrak vaktinin zamanı da işte bu kerahat vakti geçtikten sonra başlıyor. İşrak daha çok, yani bir kimse şayet sabah namazından sonra ibadetle meşgul olmuşsa, Kur'an okumak suretiyle, tesbihat yapmak suretiyle meşgul olmuşsa ve bu kerahat vakti artık dolmuşsa, burada kılmış olduğu ilk namaz, işrak vaktinde kılmış olduğu namaz, işrak namazıdır.
1: Ne zamana kadar kılabilir?
2: Bunu öğlede dedik ya 10 dakika, o kerahat vaktine kadar bunu aslında kılabilir. Lakin ilk vakitte kılarsa bunun işrak vakti olacağını alimlerimiz beyan ediyor. Daha sonra kılarsa bu bir kuşluk namazı, yani duha, kuşluk. Yani işrak dediğimiz zaman ilk vakitte kılmaya insanlar dikkat etsinler. Ben bu konuda bir araştırma yapmıştım. Yani gerçekten ya bu işrakla duha arasında bir fark var mıdır diye bir araştırma yapmıştım Furkan'cığım. Şu sonuca ulaştım. Eğer bir kimse şayet sabah namazını kıldıktan sonra ibadetle meşgul olmuşsa, yani dünya kelamı konuşmamış, bir iş yapmamış, efendim Kur'an okuyarak, tesbihat yaparak, tefekkür ederek ibadetle meşgul olmuşsa, kerahat vaktinden sonra bir namaz kılıyorsa bunun kıldığı işrak namazıdır. İşrak vaktidir, işrak namazıdır. Eğer böyle yapmamış, konuşmuş veya bir şeyle meşgul olmuşsa, bu şekilde bu kerahat vaktini geçirmişse onunki duhadır. Yani kuşluktur.
1: Eyvallah. Zekeriya Bey'in selamları var. İzmir'den programınızı izliyorum demiş. Sorum şu şekilde. Sağ kolumda bir rahatsızlık meydana geldi. Daha sonra koluma yakı yapıştırmayı düşündük demiş. Efendim tabii bu yakı bir müddet kalacak. Abdestliyken bu yakıyı yapıştırsam ve sonraki abdest almalarda üzerine mesh etsem olur mu? Bu konu hakkında hocam ne der demiş.
2: Bu bir tedavi olur.

0: olduğu için diğer organlarını yıkar, bunun üzerine mesih yapabilir.
1: Peki efendim, teşekkür ederiz. Nafi Bey hattımızda efendim, Van'dan aramış bizi. Alo.
2: Selamun aleyküm.
1: Ve aleyküm selam Nafi Bey.
2: Hayırlı akşamlar.
1: Sağ olun, hayırlı akşamlar.
2: Şimdi genelde bu soru çok soruluyor da. Şimdi bu promosyonla ilgili bir sorumuz var ama şimdi ben kamu çalışanıyım.
1: Evet.
2: Ve promosyon verecekler ama promosyonu almazsak banka bize belirli bir para. Mesela diyelim ki 400 milyar para verecek kredi, faizsiz bir kredi. 6 ay taksitler diyelim. Bu parayı almak caiz miydi değil miydi?
1: Yani soralım.
2: Faizsiz vereceği için banka diyor ki promosyonu almazsan yerine bu parayı alırsan kredi kartı şey...
1: Anladım. Anladım Nafi abi. Yani en az promosyon sorusu kadar bu soru da bize geliyor. Bakalım hocam ne diyecek? Van'a selam ediyoruz. Sağlık, afiyet diliyorum size. Aslında insanların promosyonla alakalı sormuş olduğu sorulardan aldıkları cevap neticesinde iyi bir yol kat ettiğimizi düşünüyorum. Çünkü bankalar farklı argümanlar, farklı kampanyalar geliştirmeye başladılar. Demek ki doğru yoldayız. İnsanlar da bunu artık sıkıntılı gördükleri için tercih etmiyorlar. Siz parayı almayın, promosyon parasını almayın. Biz size faizsiz kredi verelim diyorlar. Bu caiz mi?
0: Evet. Yani bankalar dediğimiz zaman orada biraz düşünmek lazım. Muhakkak surette bu promosyonu almayın, size biz faizsiz kredi verelim dedikleri zaman o promosyon parasını çoktan onlar çıkarmış oluyorlar. Bir de müşteriyi orada tutmuş oluyor, hı hı, müşterisini tutmuş oluyor. Bir de zaten dediğimiz gibi belki promosyon verse daha çok onun kasasından çıkacak. Diyelim ki 100 bin lira promosyon yerine 600 bin lira kredi verdiği zaman aylık olarak mesela hesaplandığı zaman o parayı mesela faizle verse belki banka daha düşük bir faizle bir müşteriye verecek.
1: Aslında geliri daha fazla oluyor belki.
0: Tabii bankanın burada geliri esasında daha fazla. Onun için bankalar burada biraz cazip göstermek için böyle bir şey yapıyorlar. Ve burada biraz aldatmaca da var. Yani haramdan kaçmak, günahtan kaçmak isteyen insanları bir nevi aldatıyor bankalar. Bu işlem caiz değildir. Yani bunun yerine size kredi, faizsiz kredi verelim demeleri bu uygun değildir. Bundan da insanlar kaçınsınlar. Çünkü burada bir menfaat var. Bir menfaat var. Yani bankaların da bir menfaati var burada. Aynı zamanda o müşterilerin de bir menfaati var. Şöyle bir genel kural var. Herhangi bir borç bir menfaat sağlıyorsa o faizdir. O caiz değildir. Dolayısıyla burada her iki tarafın da menfaati olduğu için bu tür işlemlerden uzak durmak lazım. Eğer bankalar burada gerçekten dürüstlük yapmak istiyorlarsa orada müşterilerini tutmak için başka yollar deneyebilirler. Yani iyilik yapmak istiyorlarsa başka iyilikler yapabilirler. Buraya biraz kafa yorsunlar.
1: Bu doğru değil yani.
0: Evet.
1: Peki. Sosyal medyadan Hayrun Nisa Hanım'ın selamları var size. Furkan Hocam, lütfen Mehmet Hocamız cevaplandırır mı demiş. Düşmez kalkmaz bir Allah gibi bir sözümüz var bizim toplumumuzda. Bu sözü kullanmak doğru mudur? Bahreyn'den selamlar demiş. Aleykümselam.
0: Bahreyn.
1: Evet.
0: Maşallah. Evet, bu şu anlama geliyor. İnsanların başına sıkıntılar gelebilir. Bugün iyiyken yarın kötü bir duruma düşebilir. Bugün varlıklıyken yarın fakir duruma düşebilir. Bugün sağlıklıyken yarın sağlığı bozulabilir. Veya bugün güzelken yarın çirkin olabilir. Efendim bugün genç iken yarın yaşlı olabilir. Ve insanların başına bu tür sıkıntılar gelebilir. O manada efendim esasında şu demektir bu. Cenab-ı Allah'ın hiçbir eksik sıfatı yok, noksan sıfatı yok. Efendim her bakımdan kamildir Cenab-ı Allah. İnsanlar ise böyle değildir. Onlar aciz varlıklardır. Bu manaya kullanılan bir sözdür. Ve kullanılmasında da bir sakınca yoktur.
1: Peki efendim. Ankara'dan bir izleyicimiz telefon hattımızda. Safinaz Hanım, hoş geldiniz yayınımıza.
3: Hoş bulduk hocam, Furkan hocam. Hayırlı akşamlar.
1: Sağ olun, hayırlı akşamlar. Buyurun.
3: Hocam bir soru soracaktım da.
1: Tabii efendim.
3: Eşim tabii. Bundan 30 sene önce benim kolumdan kardeşine bilezik taktı. Şimdi de vefat etti. Onun borcu ona mı bana mı, ben de onu istedim. Acaba iyi mi yaptım, kötü mü yaptım? Kaynımdan istedim.
1: Anladım. Soralım Safinaz abla, bakalım hocam ne diyecek. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun eşinizin. Hayırlı akşamlar. Ne dersiniz hocam?
0: Evet. Şimdi kocası kendisinden tabii ki bunu borç olarak alıyor. Ve bunu veriyor, kardeşine veriyor. Kardeşinin normal şartlarda bunu ödemiş olması lazım. Hala ödemediğine göre ve bunun da sahibi hanımefendi olduğuna göre, çünkü o alıyor, borç olarak veriyor. Sahibi de hanımefendidir. Kalan kişinin bu hanımefendiye bunu ödemesi lazım.
1: Peki kadın şey diyorsa buna, yo borç falan değil de abim bana getirdi bu altınları, taktı, hediye etti bana falan diyorsa?
0: Burada hanımefendinin beyanı esas. Yani hanımefendi diyor ki kocam bunları aldı diyor, ona verdi diyor.
1: Borç olarak verdiğini en iyi Safinaz abla biliyor.
0: Tabii,
1: doğru.
0: Evet.
1: Peki inşallah hayırlara vesile olur. Fikri Bey demiş ki neler gıybettir hocam? Örneğin aile büyüklerinin bize yaptıkları haksızlıklar karşısında bir şeyler söylemek, onları birilerine anlatmak, bunlar da gıybet olur mu?
0: Evet, gıybetin bir tarifi var tabii. Nedir o? El gıybetu zikruke ahake bima yekra. Gıybet, kardeşini hoşlanmadığı bir şekilde anmandır diyor. Şimdi bu kardeş dediği zaman illa Müslüman kardeşini kastediyor. Bu bakımdan aile büyükleri de Müslüman bir kardeştir aynı zamanda. Onların gıybetlerini yapmak da günahtır. Yani bunlar aile büyükleridir diye mübah değil. Kişi şöyle düşünecek. Yani ben bunu konuştuğum zaman ne faydası oluyor? Konuşulan kişi, aleyhinde konuşulan kişiye bu ulaştığı zaman bundan memnun olur mu? Memnun olmaz. Yani ölçümüz bu olmalı. Bir sözü söylediğimiz zaman duyan kişi bundan memnun olmazsa bu gıybettir. Halk arasında genellikle şöyle bir şey var. Diyor ki hocam ben onun yaptıklarını söylüyorum.
1: Zaten yapmadığını söyleyince iftira olur.
0: Ve bunu günah kabul etmiyor. Bunu gıybet kabul etmiyor. Yani halkımızın önemli bir kısmı diyor ki vallahi biz onun yaptıklarını söylüyoruz. Yapmadıklarını söylemiyoruz ki. Zaten yaptıklarını söylerse ve duyan kişi bundan memnun olmazsa, aleyhinde konuşulan kişi, bu gıybettir. Siz de ne güzel dediniz. Yapmadıklarını söylerse bu bir iftiradır zaten.
1: O da ayrı bir günah. Peki şu yok mu? Diyelim ki hani bir sıkıntı var ortada. Ben sizi de seviyorum. Diyorum ki Mehmet hocam ya bak siz bununla biraz ilişkilerinizi artırdığınız zaman bu biraz sıkıntılı bir insan. İşte şöyle şöyle kötü huyları var. Aman zarar görürsünüz falan dedim. Sizi aslında maksadım uyarmaktı tehlikelere karşı.
0: Evet.
1: Bu gıybet mi?
0: Bir insanın gıybetini yapmak amacıyla değil de onun ne kadar zararlı ve tehlikeli bir kişi olduğunu anlatmak maksadıyla, yani başkalarını dikkate sevk etmek amacıyla böyle bir şey yapılırsa o bir gıybet değildir. Diyelim ki Allah korusun bir kimse diyelim ki hırsızdır söylenebilir. Bak bu insan hırsızdır. Veya bir insan var ki aldığını geri vermez. Gelmiş başkasından borç istiyor. Siz de biliyorsunuz ki
1: uyarmak lazım.
0: Bunu o zaman bak bu aldığını geri vermez. Dikkatli ol. O konuda onu uyarmak lazım. Yani gerçekten uyarmak başka ama böyle değil de öylesine muhabbetine onun aleyhinde konuşmak başka bir şeydir.
1: Peki efendim. İstanbul'a gidiyoruz. Abdurrahman Bey hattımızda. Alo. Alo. Abdurrahman Bey beni duyabiliyor musunuz diyecektim. Düştü. Tekrar denesin efendim.
0: Biraz önce konuşurken böyle bir şey aklıma geldi. Nedir biz hocam? Polis kardeşimiz bir soru sormuştu bize.
1: Neydi?
0: Yani görevi o diyor ki biz insanların cebini arıyoruz diyor. İstemeden diyor elimizi onun cebine sokarsak günaha girer miyiz diyor.
1: Yani o herhalde olmaz değil mi hocam öyle bir şey?
0: Günah olur mu? Onun görevi o yani. Allah yani bu diyorsun. Gıybette de bu tür şeylere dikkat etmek lazım. Yani maksadımız, niyetimiz ne çok önemli.
1: Tabii. Cenab-ı Allah askerimize, polisimize, güvenlik kuvvetlerimize, isimsiz kahramanlarımıza güç, kuvvet, kudret versin. Efendim, Tamer Bey diyor ki, muhterem hocam hayırlı yayınlar. Burada bir cenaze oldu, bir yakınımız vefat etti ama akrabalarından, evlatlarından ya da işte anne babası falan yurt dışında haliyle hadi ince de gelemiyorlar. Yurt dışından gelecek yakınları için cenazenin defnini bekletmekte bir günah var mı demiş.
0: Eğer uzaklardan çok yakınları gelecekse cenaze bekletilebilir. Böyle yapılmayıp da hayır efendim cenaze bekletilmez denilirse daha sonra o kişinin içine bu oturuyor. Yani görmek istiyor onun yüzünü son bir defa.
1: Son bir veda istiyor. Doğru.
0: Görmek istiyor. Onlara da saygılı olmak lazım. Hoşgörülü olmak lazım. Ki günümüzde hani eskiden hani bekletme seçenekleri fazla yoktu. Cenaze bir an önce hani sıcaktan etkilenebilir. Ama günümüzde morglar var. Yani ismi kötü de olsa morglar var. Burada bekletilebiliyor. Ama sebepsiz yere cenazeyi bekletmek de doğru değil.
1: Eyvallah. Morglar için kötü dediniz ya.
0: İsmi kötü.
1: İsmi kötü dediniz de. İnsan ölünce ilk kaybettiği şey ismi oluyormuş biliyor musunuz? İşte atıyorum Ahmet nerede falan diye kimse sormuyor. Cenaze nerede diye ilk kaybettiği şey ismi maalesef olur diyor. Hakikaten ölüm gerçekten başlı başına soğuk bir şey hocam. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadis-i şerifinde söylediği gibi lezzetleri kaçırıyor gerçekten ya.
0: Aynen.
1: O yüzden hazırlık yapmak lazım.
0: Morg ifadesini duyunca ya da bazen gidiyorum hastanelere onu görünce psikolojim bozuluyor.
1: Zor doğru. Evet. Allah size hayırlı uzun ömürler versin hocam.
0: Cümlemize.
1: Başımızdan eksik etmesin Rabbim. Bir telefonumuz daha var. Ender Bey hattımızdaymış efendim. Bartın'a gidiyoruz. Alo.
4: Selamünaleyküm.
1: Ve aleyküm selam Ender Bey.
4: Hayırlı akşamlar hocam.
1: Teşekkür ederiz efendim.
4: Hayırlı. İki sorum olacak benim.
1: Ender Bey bir soru kabul edebiliyoruz. Daha önemli olanı tercih ederseniz sevinirim.
4: Tamam hocam şöyle sorayım. Ben bir yakınıma borç verdim altın olarak.
1: Evet.
4: Bunun ne zaman geleceği belli değil süre olarak yani herhangi bir süre koymadık. Evet. Bunun zekat hesabında bunu da hesaplamam gerekiyor mudur hocam?
1: Soralım Enel Bey. Bakalım hocam ne diyecek? Rabbimiz ödeme kolaylığı nasip etsin. Sizden de Allah razı olsun. Bartın'a selamlar. Hayırlı akşamlar. Ya ödeyeceğine kanaat getirmiş. Programın evet başında böyle bir soru gelmişti. O para bana gelecek diyor. Evet. Ama zamanını netleştirmedik. Evet. Zekat hesaplarken hesaba katılacak.
0: Tabii ki. Bu kuvvetli alacak kısmına girdiği için bunun diğer birikimleriyle beraber nisap miktarı ve üzerinde ise her yıl zekat hesaplamasına bunu da dahil etmesi gerekiyor.
1: Eyvallah. Osman Bey'in selamları var size. Sosyal medyadan göndermiş bu soruyu. Bir oto tamircisi efendim kendisi. Üzerimizi değiştirmeye dikkat ediyoruz. Fakat bazen tulumumuzu çıkartmadan üzerinde o yağ izleriyle, yağ lekeleriyle namaz kılıyoruz. Geçerli olur mu demiş. Madeni yağ necis midir?
0: Hayır, bu tür yağlar, kirler, paslar bunlar necis değildir. Onun için bazı kardeşlerimiz diyor ki benim üzerim kirli namaz kılamam. Sen o halinde kıl, Allah senin namazını daha iyi kabul edecek. Çünkü alın teri. Emek, alın teri ve alın teri emek o onun elbisesine de yansımış. Üzeri efendim yağlı olabilir, kirli olabilir, pas olabilir, boya olabilir. Bunlar necis değil, bunlar pis değildir. O kıyafetlerle namaz kılınabilir. Ancak mesela camilere giderken dikkatli olmak lazım. Kişi mesela kendisine ait bir yerde bunu kılabilir ama hani camileri de kirletmemeye özen göstermek lazım. Bizim vatandaşlarımız da zaten bu konuda hassastır. Öyle güzel insanlarımız var ki efendim.
1: Hocam üstü kirli diye polis otosuna binmiyor veya
0: evet ya onu söyleyecektim. Evet.
1: Bizim insanımız güzel ya.
0: Ambulansa binmiyor. Aynen, ayakkabılarını aynen çıkarıyor. Ambulansa öyle biniyor. Ne kadar güzel insanlarımız var.
1: Necip milletimiz.
0: Evet. Çok gerçekten temiz insanlarımız var. Allah sayılarını artırsın.
1: Amin hocam. Hakkı Bey demiş ki muhterem hocam farz namazlarda kâhmet getirmeyi unuttuk ve namaza başladık. Namazın sonunda sehiv secdesi yapmamız icap eder mi?
0: Bir insan unutarak kâhmet getirmezse burada bir sakınca yok ve sehiv secdesi de gerekmez.
1: Peki. Aliye Hanım'ın selamları şöyle. Bunu ben...

0: de çok duyuyorum. İnsanlar hani Allah sana hayırlı uzun ömürler versin, Rabbim seni sağlık afiyetten ayırmasın falan diye dua edince kendisine, aman aman diyor, öyle demesin diyor. Üç gün yatak, dördüncü gün toprak, fazla çektirmesin Rabbim falan gibi bir temenni dua metni var. İnsanların bunu söylemesi uygun mudur demiş.
1: Bizim insanımız, Anadolu insanımız gerçekten irfan sahibi ve söylediklerinin hepsinde bir hikmet var. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ansızın ölümden Allah'a sığınırdı. O ansızın ölüm nedir? Yani kimseyle helalleşemiyor, işte ne bileyim tevbe edemiyor, günahlarına tevbe edemiyor, istiğfar edemiyor. Bu ansızın ölüm. Ya buna rağmen bir insan ansızın öldüyse onun kötü bir insan olduğu kanaatine varamayız. Onu da söyleyelim. Mesela şehitler de ansızın ölür ama en yüce mertebededir.
0: Tabii.
1: Ama buna rağmen insanlar niye böyle diyor? İşte üç gün yatak, dördüncü gün toprak, helalleşmek için, tevbe etmek için insanlarla helalleşiyor. Efendim hane halkıyla helalleşiyor. Ve Allah kimseye çektirmesin. Yani çekmek de kötü bir şey. Ama çekilen hastalıklar da günahlara bir kefaret. O başka bir şey. Lakin insanlar başkalarına yük olmak istemedikleri için çok zor bir şey. Yani en zor şeylerden bir tanesi aklı başında olan bir insana, başka insanların, yatalak insanlara, başka kişilerin hizmet etmesi. Bundan o kadar onlar ızdırap duyuyorlar ki, o kadar üzülüyorlar ki. Çünkü aklı başında, efendim mahrem yerlerini icabında açıyor, utanıyor falan böyle. O yüzden böyle denmiş. Bunda bir sakınca yok.
0: Peki efendim. Yozgat'tan Ali Bey hattımızda. Ali Bey hoş geldiniz yayınımıza.
2: Teşekkür ederim. Hoş bulduk.
0: Ben teşekkür ederim. Sağ olun efendim. Buyursunlar.
2: Efendim ben küçük baş hayvan satıyorum kurban zamanı.
0: Evet.
2: Kurban zamanı satıyorum. Ben 30 kiloluk malıma diyorum ki bu eti 30 kilo gelir kargar. Adam da diyor ki 30 kilo gelmez de 25 kilo gelir. O zaman diyorum ki şöyle yapalım. Niyetlenek kurbanımı kesek, bütün sakatatını malzemesini verdikten sonra tartalım. Kargas ne gelirse şimdiden hesabını konuşuyor mesela. 600 liradan hesap yapıyoruz. O da razı oluyor, ben de razı oluyorum. Bu caiz midir değil midir?
0: Soralım Ali abi. Rabbimiz bereketlendirsin. Yozgat'a selam eder, dua bekleriz. Hayırlı akşamlar. Ne dersiniz hocam?
1: Kilo fiyatı önceden belirlenmek suretiyle bu şekilde karkas halinde bir kurbanı satın almak, satmak caiz.
0: Bir problem yok.
1: Yok.
0: Peki. Önümde güzel bir soru var. Ali Bey demiş ki, muhterem hocam, Müslümanlar için hayırlı işler yapan gayrimüslimlere dua edilir mi? Bu konu hakkındaki görüşlerinizi merak ederim.
1: Gayrimüslimlerin sağlığı için, hidayet bulmaları için dua edilebilir tabii ki. Sadece onlar için mesela vefat ettikleri zaman Allah rahmet eylesin diyemiyoruz. Efendim Allah vefat ettiği zaman Allah onu affetsin, Allah rahmet eylesin diyemiyoruz. Ama tabii ki iyiliği için, güzelliği için, hidayeti için efendim daha mutlu bir şekilde yaşasın, daha huzurlu bir şekilde yaşasın. Yani rahmet ve mağfiret dileklerinin dışında herhangi bir şekilde onlara dua edebiliriz.
0: Eyvallah. Mesela benim aklıma şey geldi. Dünyada Gazze'de yapılan soykırıma ses çıkardığı için ve duyurmaya gayret ettiği için İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'i Allah hidayete kavuştursun diye dua etse insan olur mu?
1: Evet, ona çok kişi dua ediyor. Efendim, Cenab-ı Allah ona ben de diyorum hidayet nasip eylesin. bizi duyuyorsa duyar belki bizi.
0: Yani Allah efendim, istedikten
1: bir,
0: sonra duyar.
1: Bir de hocam. İslam'a girse var ya. Belki cennetin en baş köşelerine gidebilir.
0: Ya bir de zaten İspanya'nın da İslam'a olan hasreti uzun yıllardır evet. Endülüs'ün değil mi hocam?
1: Evet,
0: ne kadar güzel.
1: Çok ben çok belki kıymet görürüz. Veriyorum. Ona çok değer veriyorum. Hakikaten öyle dik duruyor. Zalimlere karşı, İsrail'e karşı ve diğer zalimlere karşı dik duruyor. Bütün tehditlere rağmen meydan okuyor. Avrupa Birliği içerisinde bir de meydan okuyor böyle. Gerçekten hani onun Müslüman olmasını ben çok arzu ediyorum.
0: Eyvallah.
1: Hani Peygamber Efendimiz demiş ya şu iki Ömer.

0: Ömer'den birisi Müslüman olsa diye Ebu Cehil ile Hazreti Ömer'e, Ebu Cehil'in de adı Ömer'di. Evet. İki Ömer'den birine İslam'ı nasip et demiş ya ve Hazreti Ömer'e nasip olmuş. Hani ben de böyle dua ediyorum ona. Başka bir Pedro Sanchez yoktur ama efendim ona dua ediyorum. Allah ona hidayet nasip
1: etsin. Yani bu aslında şöyle kıymetli, İslam'la dertlenen, Müslümanların derdiyle dertlenen, insanlıkla dertlenen insanların her birine dua edelim. Müslüman olmayanlar inşallah İslam'la şereflensinler, kıymetleri daha da artsın. Müslüman olanların da izzetini artırsın, dik duruşlarını, mücadelelerini kolaylaştırsın. Bu her zaman en büyük duamız.
0: Furkan'cığım sen bunu ne, onlar ne konuşuyorlar? İspanyolca konuşuyorlar değil mi?
1: Evet hocam.
0: Sen onu İspanyolca'ya çevir bizim bu konuşmamızı ona gönder.
1: Eyvallah hocam. Rabbim hidayet nasip etsin. Bu soruyla herhalde iktifa ederiz. Sevgi Hanım demiş ki muhterem hocam benim ayağımda topuk dikeni var. Bazen çok ağrıyor. Ben bu durumda olduğum dönemlerde oturarak namaz kılıyorum. Bu şekilde olur mu? Hiçbir sorunun yoksa da oturarak namaz kılınır mı demiş.
0: Hiçbir sorun olmadan oturarak namaz kılınmaz. Bunun ölçüsü nedir? Ayakta namaz kılamayacak derecede rahatsız olmaktır. Yani az bir ağrıyla da namazını kılabiliyorsa o ayakta kılsın. Ama hayır ben öyle hiç kılamıyorum diyorsa, topuk dikeni çok ağır, buna ağrı veriyorsa aşırı derecede ve ayakta kılması mümkün değilse ancak o takdirde oturarak kılabilir.
1: Mesela sünnetleri oturarak kılsa, farzda ya biraz zorlanıyorum ama ayakta kılıyorum dese
0: evet, daha mı iyi? Evet, kolaylık söylediniz. Sünnetleri, nafileleri oturarak kılabilir.
1: Eyvallah hocam. Bir soru daha sorarım herhalde. Yavuz Bey demiş ki muhterem hocam abdestli olduğumuzu unutursak abdestimiz bozulur mu? Abdestli olduğumuzu devamlı zihnimizde tutmak zorunda mıyız?
0: Halk arasında şöyle bir inanış var. Yani abdestliyim ben ya, devamlı öbür vakte kadar bunu aklımda tutmalıyım. Aklımdan bir kaçarsa, o anda ben ne yaptım mesela? Mutfakta uğraştım, kendime bir kahve yaptım, bir çay yaptım. Ha aklımdan gitti, abdestim bozuldu zannediyor. Hayır, abdestini bozacak bir şey yapmadıkça kişinin abdesti bozulmaz. İkinci bir cevap verelim, farklı bir cevap. Bir kimse abdestli olduğunu biliyor. Hı hı. Ama abdestinin bozulup bozulmadığı konusunda şüphe içerisindeyse o kişi abdesti kabul edilir.
1: Bozulduğuna dair net bir kararı yok. Evet, çünkü kararı yok. Hocam, o şüphe abdesti bozmuyor.
0: Evet. Tam aksine abdestsizdi. O da diyor ki abdest aldın mı almadın mı? Onun da abdesti yok kabul edilir.
1: Eyvallah. Bunu bir tane daha sorayım mı hocam?
0: Buyur. İki tane sor, üç tane sor.
1: Yok, yani ben sormak isterim de zaman el vermiyor.
0: Yasin benim için Bey, zaman çok. Sabaha eyvallah kadar buradayım.
1: Allah razı olsun.
0: Yönetmenimiz, yapımcımız onlar
1: yani bizden sonraki programlar için acele etmemiz lazım. Yasin Bey demiş ki eşler birbirini sabah namazına kaldırmakla yükümlü müdür?
0: Eğer eşler şayet eşinin günahkar olmasını istemiyorsa, uyuyup da günahkar olmasını istemiyorsa onu kaldırmalıdır. Yani fıkhi açıdan mecbur mudur değil midir? Oraya girersek çok uzun sürer ama kaldırmalı. Kendisi efendim eskiden Allah rahmet eylesin Timurtaş Uçar hocamız anlatıyordu.
1: Mekanı cennet olsun.
0: Böyle diyor hacı diyor sessizce hanımını uyandırmamak için yatağından kalkıyor yorganını böyle yavaşça gidiyor camiye namaz kılıyor. Ondan sonra sesli bir şekilde diyor ki hacı diyor senin namazın oldu mu diyor böyle namaz mı olur falan diyor.
1: Acaba o hacı efendi eşiyle aynı yerde olmak istemediği için mi öyle yapıyormuş hocam?
0: Belki de olabilir.
1: Evet yani kişi sevdiğinin yarinin yanmasına razı gelmez. O sebeple namaza kaldırsa iyi
0: olur. Onu kaldırır kaldırmalı. Eyvallah. Kaldırmazsa sorumluluğu yani en azından onun için kalk namazını kıl. Bu tebliği yapmalı.
1: Eyvallah. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Müstefit olduk. İyi ki varsınız. İyi ki bizim hocamızsınız. Allah başımızdan eksik etmesin. Evet kıymetli izleyicilerimiz bugünlük süremizin sonuna geldik. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurdular ki helak edici 7 şeyden kaçınınız. Allah'a şirk koşmak, sihir yapmak, hukukun gerektirdiği dışında Allah'ın zarar vermeyi yasakladığı bir cana kıymak, faiz yemek, yetim malı yemek, düşmanla karşılaşınca savaştan kaçmak, zinadan uzak duran ve hiçbir şeyden haberi olmayan mümin kadınlara zina iftirasında bulunmak. Cenab-ı Allah kaçınılması mecbur olan bu durumların her birinden uzak kalabilmeyi bizlere nasip etsin. Tekrar görüşünceye dek hoşça kalın.

0: olun. Allah'a emanet olun.
1: Değerli dinleyiciler, Diyanet TV'de yayınlanan Diyanet'e Soralım programını sizlere aktardık.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir Müslümanın Müslüman kardeşine 3 günden fazla küs durması helal olmaz. Bir kimse 3 günden fazla küs durur ve bunda ısrar ederek ölürse cehenneme girer. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Düşmanla karşılaşmayı arzu etmeyin. Karşılaştığınızda da sabredip dayanın. Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem öğlenin farzından evvel 4 rekat sünnet kılmayı terk etmezdi. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir erkeğin teninde veya giysisinde zaferan yani safran kullanmasını yasaklamıştır.
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Niyet ve davranış. Ameller niyetlere göredir. Ebu Hureyre'nin anlattığına göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah sizin dış görünüşlerinize ve mallarınıza bakmaz. Bilakis kalplerinize ve amellerinize bakar. Kalpteki inanç ve niyet esastır. Bunun için Yüce Allah insanların kalplerine, niyetlerine ve onları gerçekleştirmedeki azim ve kararlılıklarına bakar. Kişi niyeti istikametinde bir iş veya davranışı gerçekleştirmeye kastetmişse, Yüce Allah onun bu teşebbüsünü mutlaka dikkate alır. Bu bağlamda Hazreti Peygamber, Allah sizin dış görünüşlerinize ve mallarınıza bakmaz, bilakis kalplerinize ve amellerinize bakar buyurarak inanç ve niyetin önemine dikkat çekmiştir. Hadis, kalp ve ameli peş peşe zikrederek Allah'ın bizi dış görünüşümüzle değil, kalplerimizdeki irade ve niyetle bir araya gelen teşebbüs ve eylemlerimizle değerlendirdiğini beyan etmiştir. Zira insanın haktan yana tercihiyle niyet, azim ve teşebbüsü, Yaradan'ın affına vesile olacak ve kurtuluşa ermesini sağlayacaktır. Resul-i Ekrem'in birbirine kılıç çeken iki Müslümandan öldüren de öldürülen de cehennemdedir hadisi de kalpteki niyetle alakalı olarak yorumlanmıştır. Hazreti Peygamber'in bu sözünü duyan sahabeden Ebu Bekre, "Ey Allah'ın elçisi, öldüreni anladım, peki ölen neden cehenneme giriyor?" diye sormuş. Hazreti Peygamber de, "Çünkü o da arkadaşını öldürmeye azmetmişti" şeklinde cevap vermiştir. Burada ölen kişinin de azaba müstahak olmasının sebebi, onun da arkadaşını öldürmeye kalkışmasıydı. O, işlemek istediği fiili yapamasa da, tutumu niyetten öteye geçmiş, azim ve kasta, hatta fiili teşebbüse dönüşmüştür. Peygamberimiz, "Müminin niyeti amelinden daha hayırlıdır" buyurmuştur. İyi bir niyete dayanmayan amel ne kadar faydalı ve güzel olsa da kişinin Allah katındaki değerini artırmaz. Amelsiz niyetse kişiye sevap kazandırabilir. Nitekim Allah Resulü salih ameller yapmak istedikleri halde imkansızlıkları ya da mazeretleri nedeniyle yapamayanların o amelleri yapmış gibi sevap alacağını müjdelemiştir. Bu hususta bir savaş esnasında Medine'de bize katılamayan öyle kimseler kaldı ki geçtiğimiz her dağ yolu ve vadide onlar da bizlerle beraberdi. Mazeretleri onların bizimle gelmelerine engel oldu buyurmuştur. İşte bunun gibi Allah'ın tüm kalbiyle şehit olayım diye kendisine yalvaran kişiyi yatağında da ölse şehitler makamına çıkarması da fiile dönüşmese bile içten ve samimi niyetin kıymetini göstermek için kafidir. Dolayısıyla dinimizde halis niyetin samimi bir gayret kadar değerli olduğu, bir iş için gönülden verilen doğru kararın ya da zihinden geçirilen iyi planın en az o işi gerçekleştirmek kadar anlam taşıdığı unutulmamalıdır. Niyet-amel ilişkisini Hazreti Peygamber döneminde yaşanan şu olay daha net bir şekilde ortaya koymaktadır. Bedir ehlinden olan Yezid bin Ahnes bir miktar parayla mescide gelmiş ve insanlara dağıtması için onları bir adama vermişti. Bu esnada oğlu Ma'an bin Yezid de mescide gelmiş ve parayı dağıtan kişi de bu parayı ona vermişti. Yezid bin Ahnes bu durumu fark edince, "Vallahi sana vermek istememiştim" diyerek oğlundaki parayı geri almak istedi. Ma'ansa vermeyeceğini söyleyince tartıştılar. Durumu Hazreti Peygamber'e ilettiklerinde o şöyle karar verdi. "Ey Yezid, niyet ettiğin üzere verdiğin sadakanın sevabı senindir. Ey Ma'an, aldığın para da senindir." Hazreti Peygamber dile getirmedikçe veya fiiliyata dökmedikçe Allah, ümmetimi akıllarından geçirdikleri hususlarda sorumlu tutmamıştır buyurarak,
İnsanın zihnine gelen veya nefsinde hissettiği vesvese türü gelip geçici duygulardan ve olumsuz düşüncelerden sorumlu olmadığını açıklamıştır. Zira şeytanın insanın içine attığı ve hiç kimsenin kurtulamayacağı bu şeyler sorumluluk kapsamında değildir. Hatta bir keresinde bir kısım sahabiler Resulullah'a gelerek, "Bazen söylemesi bile bize çok ağır gelecek şeyler içimizden geçiyor," dediklerinde Hazreti Peygamber, "İşte bu imanın en açık şeklidir," buyurmuştur. Hazreti Peygamber hadiste yer alan akıllarından geçirdikleri ifadesiyle teşebbüs ve kast safhasına gelmeyen, sadece akıldan geçen olumsuz düşünceleri kastetmiştir. Bununla beraber Resulullah, bir kimsenin niyet edip kararlılık sergilediği olumlu düşüncelerinden dolayı sevap kazanabildiği halde, olumsuz düşünceleri yüzünden günaha girmediğini şöyle ifade etmiştir. İzzet ve Celal sahibi Allah şöyle buyurdu. Kulum iyi bir iş yapmaya niyet eder de yapmazsa, ona bir iyilik sevabı yazarım. Ama onu yaparsa, 10 kattan 700 kata kadar iyilik sevabı yazarım. Eğer kulum bir kötülük yapmaya niyet eder de yapmazsa, onu bir günah olarak yazmam. Fakat onu yaparsa, ona bir kötülük günahı yazarım. Başka bir rivayette Hazreti Peygamber bu kutsi hadisi bildirdikten sonra En'am suresindeki "Kim Allah huzuruna iyilikle gelirse ona getirdiğinin 10 katı vardır. Kim de kötülükle gelirse o sadece getirdiğinin dengiyle cezalandırılır. Onlar haksızlığa uğratılmazlar" ayetini okumuştur.

Yüce Allah kullarının amellerini yazmakla görevli meleklerine şöyle buyurur. Kulum bir kötülük yapmak istediğinde onu eyleme dökene kadar yazmayın. Eğer onu işlerse o zaman onu aynen olduğu gibi yazın. Eğer onu benim için terk ederse ona bir sevap yazın.''

Dolayısıyla kötü düşüncenin eyleme dökülmediği sürece yazılmaması, onun günah olmadığını gösterir. Kötülüğü terk etmeye sevap yazılmasıysa, elbette kulun bu kötülüğü işlemeye fırsat bulamaması, gücü yetmemesi ya da engellenmesi gibi durumlara değil, sırf Allah'ın hoşnutluğunu gözeterek takva gereği aklından geçen kötülüğü fiiliyata dökmekten vazgeçmesi durumuna işaret etmektedir. Görüldüğü gibi Yüce Allah'ın rahmeti ve kötülüğün engellenmesindeki teşviki bu hadiste açıkça ortaya çıkmaktadır. İnsanlara, canlılara ve eşyaya iyimser bakmak, onlar hakkında pozitif düşüncelere sahip olmak, hüsn-i zan beslemek, güzel ve iyi niyet taşımak Müslüman ahlakındandır. İyi düşünmek, iyi niyetli olmak insana hem dünyada hem de ahirette huzur ve saadet getirir. Niyetin temizliği, samimiliği ve ona yüklenen anlam ölçüsünde yararlı davranışlar ve salih ameller değer kazanır. Davranışlarında her zaman ahireti tercih eden Hazreti Peygamber, Müslümanların da fiillerinde geçici ve kısa olan dünyayı değil, sonsuz ve gerçek hayatı düşünmelerini arzular. Bununla birlikte o, amellerin sayısının değil, niyette hiçbir dünyevi karşılık gözetilmeden sadece Allah'ın hoşnutluğunun esas alınması gerektiğini şöyle vurgular. Kim Allah için sever, Allah için nefret eder, Allah için verir, Allah için engel olursa imanı kemale ermiştir.

0: Biliyoruz ki çocuk yetiştirmek sadece büyütmek değildir. Çocuk yetiştirmek aynı zamanda dünyasını, kalbini ve karakterini şekillendirmektir. Anne babanın en büyük arzusuysa çocuğunun güzel ahlakla yetişmesi, huzurla büyümesi, kalbinin iyilikle dolmasıdır. Profesör Doktor Huriye Martı, Peygamber Efendimizin çocuklarla ilgili hadislerini sade bir anlatım, öğretici örnekler ve çocukların dünyasına uygun bir dille işliyor, her anne babanın aradığı güvenilir, değerli ve kalplere dokunan rehberliği sunuyor. Her bölümde çocuklarla ilgili bir hadisin bugünün çocuklarına yansımasının ele alınacağı, ebeveynlere rehber niteliğindeki bir hadis bir çocuk, her cumartesi saat 20'de Diyanet Risalet Radyo'da.
1: Numan bin Beşir'in radıyallahu anh, Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dediğini işittiği nakledilmiştir. Helal bellidir, haram da bellidir. İkisinin arasında çoğu kimsenin bilmediği şüpheli şeyler vardır. Kim bu şüpheli şeylerden sakınırsa dinini, inancını ve ırzını, iffetini, saygınlığını korumuş olur. Şüpheli iş işleyenler bir koruluk etrafında davarlarını otlatan bir çobanın sürüsünün oraya dalması gibi çok sürmez harama düşer. Bilin ki her hükümdarın bir korusu vardır. Unutmayın ki Allah'ın korusu da haram kıldığı şeylerdir. Şunu da bilin ki bedende bir et parçası vardır. O sağlıklı olursa bütün vücut sağlıklı olur. Eğer o bozulursa bütün vücut bozulur. Bilesiniz ki bu et parçası kalptir.

Cabir bin Abdullah radıyallahu anh şöyle demiştir. Vefatından 3 gün evvel Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğunu işittim. Ölürken Allah'a bağışlayacağını umarak hüsnü zan besleyerek ölün.

Ömer bin Hattab radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem esirler arasında koşuşturan bir kadın gördü. Kadın rast geldiği bir çocuğu hemen

kucağına aldı ve emzirmeye başladı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem arkadaşlarına, "Bu kadın çocuğunu hiç ateşe atar mı? Ne dersiniz?" dedi. Onlar, "Hayır, asla atmaz." dediler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "O halde bilin ki Allah'ın kullarına merhameti, bu kadının çocuğuna olan merhametinden çok daha fazladır." buyurdu.

Ebu Süleyman Malik bin Hüveyris radıyallahu anh anlatıyor. Biz birbirine yakın yaşta olan gençler Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem yanına gelmiştik. Onun yanında 20 gün kaldık. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çok merhametli ve zarif, yumuşak huylu bir insan idi. Bizim ailelerimizi özlediğimizi anlayınca geride ailelerimizden kimleri bıraktığımızı sordu. Biz de kendisine söyledik. Bunun üzerine, haydi ailelerinizin yanına dönün, orada yaşayın, onlara dini öğretin ve yükümlülüklerini bildirin. Filan namazı filan vakitte ve filan namazı da filan vakitte kılın. Namaz vakti gelince biriniz ezan okusun, yaşı büyük olanınız da size imam olsun buyurdu. Buhari başka bir rivayetinde namazı benden gördüğünüz gibi kılın ifadesini de zikretmiştir.

0: Ebu Kepşe Amr bin Sa'd el-Emmari'nin radıyallahu anh Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dediğini işittiği nakledilmiştir. Üç şey vardır ki ben onlar hakkında yemin ederek size bir şeyler söyleyeceğim. Onları hatırınızda tutun. Sadaka kulun malını eksiltmez. Bir kimse haksızlığa maruz kalıp da sabrederse Allah onun şerefini arttırır. Dilencilik kapısını açan kimseye Allah fakirlik kapısını açar. Ravi yahut buna benzer bir ifade kullandı diyor. Bir söz daha söyleyeceğim. Onu da hatırınızda tutun. Dünyada dört çeşit insan vardır. Bir adam vardır ki Allah ona mal ve ilim verir. O da Allah korkusuyla hareket eder. Hısım akrabasını görüp gözetir ve bunda Allah'ın hakkı olduğunu da bilir. İşte bu kimse en yüksek mertebededir. 2. Diğerine Allah ilim verir fakat mal vermez. Fakat o samimi olarak eğer malım olsaydı filanca gibi yapardım der. O da niyetinin karşılığını alır. İkisinin mükafatı eşittir. 3. Bir diğeri de vardır ki Allah kendisine mal verir fakat ilim vermez. Bu kimse malı rastgele sağa sola harcar. Onu harcarken Allah'tan sakınmaz, akrabasını gözetmez ve o malda Allah'ın hakkı olduğunu bilmez. İşte bu adam en kötü mertebededir. 4. Sonuncu kişiye ise Allah mal da ilim de vermez. O kişi malım olsaydı filanca üçüncü gruptaki gibi yapardım derse niyeti sebebiyle günaha girer. Her ikisinin günahı da eşittir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Sadaka olarak nitelendirdiği tebessüm, Peygamberimizin yüzünden hiç eksik olmazdı. Nitekim Cerir bin Abdullah, Müslüman olduğum andan itibaren Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem evine girmeme her zaman izin vermiş ve beni nerede görse gülümsemiştir demiştir.

Allah Resulü bir Medine sabahında yine ashabıyla oturuyor, onlarla sohbet ediyordu. Bir ara durdu ve "Şimdi yanınıza cennetlik bir adam geliyor," dedi. Sahabiler kimin geleceğini merak ederken Ensardan bir zat çıka geldi. Sakalından aldığı abdestin suyu damlayan, terliklerini eline almış bir sahabiydi bu. Başka bir gün ashabıyla otururken Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yine aynı şeyi söyledi. "Şimdi yanınıza cennetlik bir adam geliyor." Gelen yine aynı şahıstı. Üçüncü gün de aynı olay tekrar etti. Hazreti Peygamber o günkü sohbetini bitirip meclisten ayrılınca sahabiler de dağılmaya başladı. Genç sahabilerden Abdullah bin Amr, Hazreti Peygamber'in cennetlik olduğunu söylediği zatın peşine düştü. Onu cennetlik yapan şeyi öğrenmek istiyordu. Fakat soruyu doğrudan bu şekilde de soramazdı. Aklına bir çare geldi. Gidip o zata, "Babamla tartıştık, 3 gün eve gitmeyeceğime yemin ettim. Eğer uygun görürsen bu süre geçene kadar seninle kalabilir miyim?" dedi. Cennetlik sahabi Abdullah'ın bu fikrini kabul etti. Üç gün boyunca adamın davranışlarını takip eden Abdullah, onun gece namazına kalktığını görmediğini, sabah namazına kadar uyuduğunu, sadece yatağında sağa sola dönerken Allah'ı zikrettiğini ve tekbir getirdiğini fark etti. O günleri anlatırken de şöyle dedi. "Konuşmaları esnasında sadece güzel şeyler söylediğini işittim. 3 gece geçince yaptığı ibadetleri neredeyse küçümseyecektim. Bunun üzerine ona dedim ki, aslında ben babamla tartışmadım. Ancak Hazreti Peygamber 3 kere cennetlik bir adam geliyor dedi. Üçünde de sen çıktın geldin. Ben de senin yanında kalıp ne yaptığını görmek ve aynısını yapmak istedim. Ancak görüyorum ki sen çok da fazla bir şey yapmıyorsun. Seni Hazreti Peygamber'in söylediği bu dereceye ulaştıran nedir?" "Sadece gördüklerin," dedi Ensarlı adam sakince. Bu cevap üzerine yanından ayrıldım. Fakat çok uzaklaşmadan beni geri çağırdı ve şöyle dedi. "Ancak bir şey daha var. Ben kalbimde hiçbir Müslümana karşı kin, nefret ve samimiyetsizlik bulundurmam. Ve Allah'ın kendisine ihsanda bulunduklarından dolayı hiç kimseye haset etmem." Bunun üzerine Abdullah bin Amr dedi ki, "İşte seni yücelten bu, bizim yapamadığımız da bu."

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hüsnü Hal.
2: Kıvrıla kıvrıla uzanan bir sokak. Sokakta sıra sıra evler. Kimi kocaman açılmış bir ağız, kimi ince bir burun, kimi de gömleğine sığamamış bir göbek gibi duran cumbalı evler. Çeşit çeşit boyanmış, rengarenk.

bekler. Zamanın uğrayıp geçtiği, içinde ne varsa eskittiği, kullanılamaz hale getirdiği bir sokak değil, anılarla işlenmiş, neşe ve mutlulukla süslenmiş bir sokak. Zaman bu sokaktaki cumbalı evlerin kafesli pencerelerine, çamaşır iplerine, tahta kapılarına ve sokak taşlarına dört elle sarılmış. Her köşesinde bakıldığında beliren, dokunulduğunda hissedilen izler bırakmış. Suyun damlaya damlaya oyduğu ve kayganlaştırdığı bir sokak taşı gibi. Sokak taşları, birbirinden farklı irili ufaklı sokak taşları. Her biri aynı yolun aynı derecede önemli bir parçası. Taşlar aynı yola uzanmışlar ve yıllardır bir arada koyun koyuna yatıyorlar. Tıpkı o sokakta oturan insanlar gibi. O insanlar da o sokaktaki taşlar gibi, her biri birbirinden farklı ama hepsi bir arada aynı iklimde yaşıyor, aynı kilimi dokuyorlar. Aynı kilimde kırmızı, mavi ve yeşil renkler. Aynı kilimde bereket, hayat ağacı, su yolu ve kuş şeklinde motifler. Hepsi bir yerde, el ele ve iç içeler. Sokakta ahşaptan yapılmış türlü oyuncaklar ve sokaklara açılan meşe ağacından yapılmış tahta kapılar. Tahta kapılar menteşelerinde gıcırdayarak dönecek ve sabaha kadar uyuttukları çocukları sokağa salacaklar. Çocuklar gülecek, eğlenecek, koşup oynayacak ve mutlu olacaklar. Az şey mi bunlar? Eski zaman masallarının fısıldaştığı o eski sokaklar ve boyası dökülmüş ahşap kapılar birçok nesli ağırlamış ve uğurlamışlar. Hala yeni misafirlerini bekliyorlar. Kapılar dizleri ağrıyan bir ihtiyar gibi sızlanıyor ve artık daha yüksek sesle gıcırdıyorlar. Kapılar. Kimine açıldılar, kimine kapandılar. Kimini içeri buyur ettiler, kimine yüz çevirdiler. Kapılar. Evin sırdaşı, ailenin bekçisi, geleni karşılayan, gideni uğurlayan, cansız tahtadan uşaklar. Kapılar, heyecanla, neşeyle, telaşla, aceleyle açıldılar. Ayrılıkla, hüzünle, kederle ağır ağır kapandılar. Yeşeren hayatı da onlar buyur etti içeri, solup giden canları da onlar çıkardı dışarı. Yamru yumru taşların ayaklar altında çiğnene çiğnene düzleştiği o sokaktaki yeşil boyalı tahta kapı da öyle. Bir gün saman sarısı saçları olan bir çocuk için açılmış sonuna kadar. Onun tahta beşikte sallanışının sesini duymuş, yürüyüşüne, büyüyüşüne, gülüşüne tanık olmuş uzun yıllar. Gün gelmiş yeşil boyalı tahta kapı yine neşeyle açılmış ardına kadar. Sarı saçlı delikanlı bir beyaz gerdanlıyla uçarcasına neşeyle girmiş kapıdan. Yıllar yıllar geçmiş, kahkahalar yükselmiş kapının ardından. Gün gelmiş delikanlı ihtiyarlamış, sarı saçları beyazlamış, dizleri bedenini taşıyamaz olmuş. Gönlünün gülü beyaz gerdanlı güvercini de öteki aleme kanat çırpmış. Sonunda kendisi de bebekliğinde kucakta girdiği kapıdan yine kucakta çıkmış ve sır olup toprağa karışmış. Onun gidişiyle kapanan kapı yıllar yılı sessizce beklemiş. Evin camları tozlanmış, perdeleri sararmış, bahçesini yabani otlar sarmış. Ama bir gün yine menteşelerinde dönmüş yeşil boyalı kapı. Yeniden hayat dolmuş içeri, taze gülüşler doldurmuş her yeri. Bir öncekilerin gülüşlerine, neşelerine karışmış yeni gelenlerin sesleri. Kapı yine sayısız kere açılmış, kapanmış gelip gidene. Bu hep böyle olacak. Gelenler gidecek, gidenlerin yerine yenileri gelecek. Yeşil boyalı kapı dünyadan ahirete asırlar boyu açılıp kapanacak. Her gidenin yerini yenisi dolduracak. Her gidenin sesi o kıvrıla kıvrıla uzanan sokakta yankılanacak. Sokak taşlarında ayak izleri, tahta kapılarda gülüşleri kalacak.
İnsan nihayetinde bir gecelik misafir gibi konakladığı bu handan, girdiği o yeşil boyalı kapıdan bir gün çıkacak ve yeşil boyalı bir başka tahta atın sırtında asıl yurduna varacak.

Ebu Said el-Hudri ve Ebu Hureyre'den radiyallahu anh rivayet edildiğine göre, onlar Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğuna şahit olmuşlardır. Bir kimse Allah'tan başka ilah yoktur ve Allah en büyüktür derse, Allah Teala onu tasdik eder ve benden başka ilah yoktur, en büyük benim der. Allah'tan başka ilah yoktur, o tektir, ortağı yoktur dendiğinde, Allah Teala benden başka ilah yoktur, ben tekim, ortağım yoktur buyurur. Allah'tan başka ilah yoktur, mülk onundur, hamd onadır dediğinde, Allah Teala benden başka ilah yoktur, mülk benimdir, hamd da banadır buyurur. Allah'tan başka ilah yoktur, kuvvet ve kudret ancak Allah'tandır dediğinde, Allah benden başka ilah yoktur, ancak ben varım. Kuvvet, kudret ancak benim inayetimledir der. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sözüne devamla, bir kimse hastalandığında bu sözleri söyler de bu hastalığından dolayı ölürse cehennem ateşi onu yakmaz buyurdu.

Abdullah bin Amr bin As radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana, ey Abdullah, sen geceleri ibadet etmeyi alışkanlık haline getirip de sonradan terk eden falan kimse gibi olma buyurdu.

Abdullah bin Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sıkıntılıyken şu kelimelerle dua ederdi. İlim sahibi yüce Allah'tan başka ilah yoktur. Büyük arşın sahibi Allah'tan başka ilah yoktur. Göklerin, yerin ve kerim olan arşın sahibi Allah'tan başka ilah yoktur. Ebu Zer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Sabaha çıkan kimsenin her bir eklemi için şükür borcu olarak sadaka vermesi gerekir. Her tesbih sadakadır. Her tahmid sadakadır. Her tehlil sadakadır. Her tekbir sadakadır. İyiliği marufu emretmek sadakadır. Kötülükten, münkerden nehyetmek sadakadır. Kuşluk vaktinde kılınan iki rekat namazsa bunların hepsinin yerini tutar. Abdullah bin Abbas'ın radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Tapılsın diye resim, heykel yapan herkes cehennemdedir. Yaptığı her resim başına bir şahıs yaratılır ve cehennemde o yapana işkence eder. Hadisi rivayet eden İbn Abbas, eğer illa resim yapman gerekiyor.

0: olursa ağaç ve manzara gibi cansız varlıkların resmini yap demiştir. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kendisine reyhan kokusu ikram edilen kimse onu reddetmesin. Çünkü o hem hafiftir hem de kokusu güzeldir.
1: Kalplerin en güzel süsü, gönül dünyasını bağlayan bağ, her müminin gönlünde taşıdığı büyük bir sevgidir peygamber sevgisi. Bu sevgi sadece bir muhabbet değil, aynı zamanda vefa ve sorumluluktur. Peygamber sevgisine ve Hazreti Peygamber'in Müslümanlar üzerindeki haklarına dair konuların işleneceği Şifa-i Şerif'ten dersler programına sizleri de bekliyoruz. Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir'in sunduğu Şifa-i Şerif'ten dersler her gün saat 17.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ümmü Seleme'den radiyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: "Ben bir beşerim. Siz bana davalarınızı getiriyorsunuz. Bazılarınız belki delil getirmekte diğerinden daha mahir olabilir ve ben işittiğime göre hüküm veririm. Bu şekilde bir yargı sonucu kime mümin kardeşinin hakkını verirsem, gerçekte ona cehennemden bir parça vermişim demektir."

Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün yahut bir gece evinden çıkmıştı. Ebu Bekir ile Ömer'e radıyallahu anhüma rastladı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Bu vakitte sizi evinizden dışarı çıkaran sebep nedir?" dedi. "Açlık ya Resulallah," dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Bu canı bu tende tutan Allah'a yemin ederim ki, sizi evinizden çıkaran şey beni de çıkardı. Haydi kalkın," buyurdu. Onlar da peygamberle sallallahu aleyhi ve sellem birlikte kalktılar. Ensardan bir zata geldiler. O da o sırada evinde değildi. Hanımı peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem görünce, "Buyurun, hoş geldiniz," dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kadına, "Evin sahibi filan nereye gitti?" diye sordu. Kadın, "Bize tatlı su getirmeye gitti," diye cevap verdi. O sırada ensardan olan zat evine geldi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ile iki arkadaşını görünce, "Allah'a hamdolsun, bugün hiç kimse böyle kıymetli misafirleri olduğu için benim kadar bahtiyar olmamıştır," dedi. Hemen girip misafirlerine bir hurma salkımı getirdi. Salkımda koruk halinde olgunlaşmış ve yaş her türden hurma vardı. "Buyurun, yiyin," dedi ve bir hayvan kesmek üzere bıçağını aldı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Sakın ha, sağılanlara dokunma," buyurdu. Ev sahibi onlara bir koyun kesti. Koyun etiyle hurma yediler ve tatlı su içtiler. Karınları doyup suya kanınca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Bekir ve Ömer'e radıyallahu anhuma yönelerek, "Beni yaşatan Allah'a yemin ederim ki kıyamet günü bu nimetlerden sorulacaksınız. Açlık sizi evinizden çıkardı. Eve dönmeden bu nimetler size ulaştı," buyurdu.

İbni Mesud radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir kare çizdi ve onun ortasından geçerek dışarı uzanan bir çizgi, sonra karenin kenarından ortadan dışarıya uzanan çizgiye gelecek şekilde küçük çizgiler çizdi ve şöyle dedi: şu insandır, şu da onu kuşatan ecelidir, bu dışarı uzanan da emelidir, şu küçük çizgiler de başına gelen musibetlerdir. Bunlardan biri başına gelmezse diğeri gelir çatar, o da olmazsa bir başkası gelir. İbni Ömer'in radıyallahu anh Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem şöyle işittiği nakledilmiştir: hepiniz sorumlusunuz ve hepiniz gözetiminizde bulunanlardan mesulsünüz. Yönetici sorumludur, memurlarından mesuldür. Evin erkeği aile efradından sorumludur ve onlardan mesuldür. Evin kadını da kocasının evinden sorumludur, ondan mesuldür. Hizmetçi efendisinin malından sorumludur ve ondan mesuldür. Hülasa, hepiniz sorumlusunuz ve hepiniz gözetiminizde bulunanlardan mesulsünüz.

0: Cabir'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. 5 vakit namaz birinizin kapısı önünde akan ve içinde her gün 5 kere yıkandığı suyu bol bir nehir gibidir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kıyamet günü Allah katında insanların en kötülerinin 200'lüler olduğunu görürsün. Onlar şunlara 100 de, bunlara diğer 100 de gelirler.

0: Abdullah bin Ömer kendisine, biz Kur'an'da korku namazını ve hazar namazını, barış ve güven zamanında meskun olduğun yerde kılınan namazı bulduğumuz halde neden sefer namazını bulamıyoruz diye sorulduğunda, biz bir şey bilmezken Allah bize Muhammed'i gönderdi ve biz de onun ne yaptığını görmüşsek öyle yapıyoruz cevabını vermişti. Hadislerin hikayeleri.
1: Hazreç kabilesinin Saide oğullarının reisi ve İslamiyet'i ilk kabul eden Medinelilerden olan Sa'd bin Ubade'nin meclisinde bir grup sahabi oturuyordu. Aralarında Beşir bin Sa'd ve Ukbe bin Amr da vardı. Bu meclise Allah'ın kutlu elçisi teşrif etti. Sahabiler onun gelişiyle mutlu oldular. Resulullah'ın bulunduğu meclislerde akıllarındaki soruları ona sorarlar ve cevaplarını öğrenip huzura kavuşurlardı. Beşir bin Sa'd da aklında soru olanlardan biriydi ve Hazreti Peygamber'e sordu.
2: Ey Allah'ın Resulü, hoş geldin. Meclisimizi şereflendirdin, bizi mutlu ettin. Müsaade buyurursanız bir sorum olacak.
1: Resulullah'ın yüzünde onu dinlediğini gösteren bir ifade belirdi ve Beşir bin Sa'd konuşmasına devam etti.
2: Allah Teala sana salatü selam getirmemize emir buyurdu. Ama bunu nasıl yapacağımızı bilmiyoruz. Sana nasıl salavat getireceğiz ey Allah'ın Resulü? Bunu bizlere öğretsen.
1: Bu sorudan sonra Resulullah bir müddet sustu. Bakışlarını kendisini dinleyen sahabilerin üzerinde gezdirdi. Sonra o sakin ve müşfik ses tonuyla, Allah'ım Muhammed'e ve Muhammed ailesine tıpkı İbrahim ailesine rahmet eylediğin gibi rahmet et. Allah'ım Muhammed'e ve Muhammed ailesine tıpkı İbrahim ailesine bereket ihsan ettiğin gibi bereket ihsan eyle. Şüphesiz sen övgüye en layık ve şanı en yüce olansın dedi ve selam da bildiğiniz gibidir buyurdu.
2: Ey Allah'ın Resulü, yine bilmediğimizi öğrettin, gözümüzü aydınlattın, gönlümüzü rahatlattın. Allah senden razı olsun. Amin.

0: Hadislerin Hikayeleri. Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hiçbir ayda Şaban'da tuttuğu oruçtan fazla oruç tutmazdı. Şaban ayının neredeyse tamamını oruçlu geçirirdi. Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Kişinin yemek hazırken ve küçük ya da büyük tuvaleti onu sıkıştırmışken namaz kılması uygun olmaz. Üsame bin Zeyd'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem kızının ölmek üzere olan oğlunu getirdiler. Hazreti Peygamber'in gözleri yaşla doldu. Bunun üzerine Sa'd, "Bu ne hal ya Resulallah?" dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Bu Allah Teala'nın kullarının kalplerine koyduğu rahmettir. Allah ancak merhametli kullarına merhamet eder." buyurdu.

0: Asrı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Devenin üzerindeki şehitler kim?
2: Kardeşim Abdullah, oğlum Hallat ve kocam Amr.
1: Allah sabrı cemil versin. Oğlun, kardeşin ve kocanı şehit verdin demek. Onları nereye götürüyorsun?
2: Medine'ye götürüyorum. Oraya defnedeceğim. Savaş meydanı şehitlerle dolu.
3: Allah'ım, senden şehitlik istiyorum. Yarın beni düşmanla karşılaştır. Onlar beni öldürsünler. Hatta cesedimi parçalasınlar. Beni dirilttiğin zaman vücuduna ne oldu diye sor. Ben de ya Rabbi, senin ve Resulün için yapıldı diye.
4: Mus'ab bin Umeyr şehit olmuş.
5: Abdullah bin Cahş, Abdullah bin Cübeyr, Hayseme, Amr bin Cemuhta.
6: Yüzde yakın şehidimiz var. Allah'ım bize sabır ver.
7: Allah'ım bize sabır ver ya Rabbi.
6: Sabır ver.
7: Baba, o ölmüş. Savaşa gitmişti. Dönmedi.
8: Peygamberimiz de Beşir'le birlikte ağlıyor. Onun gözyaşlarını elleriyle silerken şöyle diyordu. Sus Beşir, ağlama. Ben senin baban olsam, Ayşe de senin annen olsa kabul etmez misin?
7: Etmez miyim? Tabii, tabii.
0: 65. bölüm.
8: Müslümanlardan Uhud Savaşı'na katılanların hepsi yaralıydı. Medine'ye geldikleri ilk günün gecesini yaralıların tedavisiyle geçirdiler. Tehlike henüz geçmemişti. Kureyş'in Medine'ye saldırmasından endişe eden sahabiler önlem almak gerektiğini düşündüler. Evs ve Hazreç kabilelerinin liderleri durumu istişare ediyordu.
9: Kureyş her an bir baskın yapabilir.
10: Ben de aynı şeyden korkuyorum. Allah Resulü'nü yalnız bırakmamalıyız.
9: Mescitte güvenliği artırmamız lazım. Resulullah'ın evinin önünde ve mescit girişinde nöbet tutalım.
10: Tamam. Yarası ağır olanlar dinlensin. Biz bu gece teyakkuzda olalım.
9: Saad, sen ve ben burada. Peygamberimizin kapısının önünde nöbet tutalım. Hubab, Katade ve Ubeyd de mescit girişinde. Tamam mı arkadaşlar?
11: Tamam, tabii ki.
12: Ömer'e, Ebu Bekir'e, Ali'ye de söyleyelim dikkatli olsunlar.
11: Evet, herkes hazır olsun. Ne olur ne olmaz.
13: Allah bize yeter. O ne güzel vekildir.
8: Peygamberimizin aldığı yaralar onu bitkin bir hale getirmişti. O geceyi uyuyarak geçirdi. Hatta Bilal-i Habeşi'nin okuduğu ezanı duymadı. Bir müddet sonra Bilal yeniden kapısını çaldığında uyanabildi. Ancak güçlükle yürüyebiliyordu. Müslümanlar arkasında saf tutarak namaza durdular. Kureyş ordusu Mekke'ye doğru yola çıkmıştı. Ama Medine'ye geri dönüp Müslümanların işini bitirip bitirmemek arasında tereddütteydiler.
14: Tamam artık, sessiz ol. Ortak bir karara varmamız lazım. İkrime, sen konuş.
15: Geri dönmeliyiz. Onları bu halde bırakırsak yine güçlenirler.
16: Bu işi bugün bitirelim.
14: Tamam, susun artık. Halit, sen ne diyorsun? Savaşın seyrini değiştirdin. Onlara en ağır darbeyi vuran sensin. Durumları nasıl? Ne yapmalıyız?
17: Hemen hepsi yaralı. Aralarında durumu ağır olanlar var. Geri dönersek karşımıza çıkacak çok adam olmaz.
18: Sanki biz sapasağlam askerlere bir sahibiz. Baksana şunlara. Savaşın başında bizi tek tek doğradılar. Üstelik onların canları pahasına Muhammed'i koruyacaklarını biliyorsunuz. Karşımızda ölmek için can atan bir topluluk var. Geri dönüp yaralılarımızı tedavi ettikten sonra üstlerine yürüyelim.
19: Evet, evet, yürüyelim.
14: Bu da mantıklı. Daha güçlü bir şekilde saldırabiliriz.
15: Ama bizi korkaklıkla suçlayacaklar. Muhammed'i öldüremedik.
14: İyi düşünmeli, sağlam bir plan yapmalıyız.
8: Medine'deki Yahudiler ve münafıklar geri dönenleri iğneleyici sözlerle kışkırtmaya çalışıyorlardı. Savaş öncesinde 300 askeriyle geri dönen Abdullah İbni Übey, gazi olan oğlu Abdullah'a veryansın ediyordu.
20: Babanın sözünü dinlemedin Abdullah. Ben ne demiştim? Şehirden çıkmayın dedim. Ama Muhammed ne yaptı? Çoluk çocuğun sözüne uydu. Şimdi haline bak. Yüzün darmadağın olmuş, dişlerin dökülmüş.
21: Baba, ben Allah yolunda bu musibete uğradım.
20: Dediğimi dinleseydin bunlar başına gelmezdi.
21: Baba, keşke şehit olsaydım. Kesilen burnum da, dökülen dişlerim de Allah yoluna feda olsun.
20: Daha çok gençsin, ahmak.
8: Benzer bir olay da Zafer oğullarının evinde yaşanıyordu. Baba Hatip ölmek üzere olan oğlunun başında diğer evlatlarına çıkışıyordu.
22: Hayır, olamaz. Bunu ona siz yaptınız.
23: Biz mi yaptık?
22: Sizin yüzünüzden savaşa çıktı. Şimdi ölmek üzere.
23: Baba, oğlun şehit oluyor. Onun cennete gideceğini bilmiyor musun?
22: Cennet, cennet dediğiniz de nedir ha? Vallahi siz aldanıyorsunuz.
12: Ne diyorsun sen baba?
21: Dediklerinin nereye gittiğinin farkında mısın?
22: Kesin sesinizi. Oğlum ölüyor. Oğlum.
8: Peygamberimiz ertesi sabah namazı kıldırdıktan sonra Bilal-i Habeşi'den Müslümanlara bir duyuru yapmasını istedi.
24: Ey Müslümanlar, beni dinleyin. Resulullah size düşmanı takip etmenizi emrediyor. Dün Uhud'da bizimle birlikte bulunanlardan başkası gelemeyecek. Yalnızca Uhud gazileri bu sefere katılacak. Hı hı.
21: Biz de Kureyş'in geri dönmesinden korkuyorduk.
11: Onlara meydan okumazsak yeniden üstümüze yürürler.
10: Evet, herkes hazır olsun. Ne olur ne olmaz.
21: Burada olanlar olmayanlara duyursun.
25: Hemen hazırlanın. Hemen gitmeliyiz.
8: Haber Medine'nin uzak mahallelerinde oturan Müslümanlara ulaştığında hepsi yaralarını aldırmadan hazırlığa başladılar. Abdüleşel oğullarından Abdullah bin Sehil ile Rafi bin Sehil ağır yaralıydılar. Kendi aralarında konuşmaya başladılar.
26: Allah Resulü ile gazaya çıkma fırsatını kaçıracak mıyız?
21: Yanımızda binebileceğimiz bir hayvan da yok. Senin yaran daha ağır. Nasıl yapsak?
26: Hadi gel. Yola çıkalım.
21: Yürümeye dermanım yok.
26: Belki kiralayabileceğimiz bir hayvan buluruz.
21: Resulullah çağırdıysa burada kalamayız.
26: Allah bize kolaylık verir inşallah. Hadi bismillah. Rafi, yürüyemiyorsun. Sırtıma bin.
21: Sen de yaralısın. Bir de beni mi taşıyacaksın?
26: Ben daha iyiyim. Hadi gel. Şu yokuşu çıkalım, indiririm seni. Sarıl boynuma. Tamam, hadi bakalım.
21: Allah senden razı olsun.
8: Üseyd bin Hudayr da 7 ayrı yerine kılıç darbesi almış onları tedavi ettiriyordu. Resulullah'ın emrini duyunca derhal kalkıp hazırlanmaya başladı. Eşi yaralarının daha da kötüleşmesinden korkuyordu.
27: Üseyd, nereye gidiyorsun?
10: Allah Resulü çağırmış.
27: Ama sen yaralısın.
10: Uhud'a katılıp da yaralı olmayan kim var?
27: Allah hastalardan bu sorumluluğu kaldırmadı mı?
10: Bak, peygamberimiz de yaralı ama sefere çıkmamızı emretmiş. Ben bu emri duydum. Ona itaat etmem lazım. Yaralarım önemli değil. Onu yalnız bırakamam.
27: Peki. Allah güç kuvvet versin. Size zafer nasip etsin.
8: Allah yaralı olmalarına rağmen bu davete tereddütsüz icabet edenleri şu ayeti kerimelerle övdü. Onlar yaralandıktan sonra Allah'ın ve peygamberinin davetine uyan kimselerdir. Onlardan güzel davranıp iyilik edenlere ve Allah'a karşı gelmekten sakınanlara büyük bir mükafat vardır. Onlar öyle kimselerdir ki halk kendilerine insanlar size karşı ordu toplamışlar onlardan korkun dediklerinde bu söz onların imanını arttırdı ve Allah bize yeter o ne güzel vekildir dediler.

0: Peygamberimiz yüzünde iki halka yarası, alnı yarılmış ve dişleri kırılmış, sağ omzu ve dizleri yaralanmış olduğu halde zırhını giydi. Tekrar savaşmaya hazırdı. Müslümanlar mescidin girişinde bekliyorlardı. Talha bin Ubeydullah, Resulullah'ın çıktığını görünce atını mescidin önüne getirdi. Peygamberimiz Talha'yı görünce silahının ve kalkanının nerede olduğunu sordu.
1: Yanımda ya Resulallah.
0: Talha zırhını giydi, kalkanını göğsüne yerleştirdi. Sadece göğsünde 9 yarası vardı. Ama onları önemsemiyordu. Arkadaşları kolunu kaldırdığında yaralarını gördüler.
2: Talha, göğsün pek iyi görünmüyor. İzin istesen.
1: Resulullah'ın yarası benim için daha önemli. Onu nasıl yalnız bırakırım?
0: Müslümanların samimiyetlerinin yanında münafıklardan orduya katılmak isteyenler de oluyordu. Çünkü onların ileri geri konuşmalarından herkes haberdar olmuştu. İki yüzlülüğünün ortaya çıkmasından korkan Abdullah bin Übey de silahlanarak peygamberimizin yanına geldi.
3: Merhaba ey Allah'ın Resulü. Yeni bir sefer düzenlediğini duydum. Ben de hizmetindeyim. Seninle geleceğim.
0: Peygamberimizin cevabı gayet netti. Hayır. Abdullah bin Übey reddedilmenin verdiği gurur kırıklığıyla geri döndü. Peygamberimize duyduğu nefret katlanarak artıyordu. Bu esnada babası şehit olan Cabir silahı yanında olduğu halde peygamberimizin yanına geldi.
4: Ya Resulallah, bana da müsaade eder misiniz sizinle savaşa çıkayım? Uhud'a katılmayanların bu sefere katılmayacağını söylemiştiniz. Ama ben Uhud'a babamın vasiyeti yüzünden katılamadım. Orada bulunmayı ne kadar çok istediğime Allah şahittir. Kız kardeşlerim sahipsiz kalmasın diye yanınızda bulunamamıştım. Lütfen bana da müsaade edin.
0: Uhud'a gelmeyenlerden sadece Cabir'in orduya katılmasına izin verildi. Peygamberimiz Talha'nın görüşlerine önem verirdi. Yola çıkmadan evvel ona, "Şimdi Kureyş'in nerede olduğunu tahmin ediyorsun?" diye sordu.
1: "Onların da yaralıları var. Hayvanlarından da kayıpları çok oldu. Fazla uzaklaşmış olabileceklerini sanmıyorum. Seyale mevkiindedirler diye düşünüyorum."
0: Peygamberimiz Talha'yı, "Ben de öyle olduklarını sanıyorum." diyerek destekledi ve şöyle devam etti. "Talha, iyi bil ki Allah bize fethi nasip edinceye kadar bizi bir daha dünkü gibi zarara uğratamayacaklardır." Sonra ordu tekbirler ve dualar eşliğinde yola çıktı.
5: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere.

Diyanet İşleri Başkanlığı sundu. Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Cabir bin radıyallahu anh anlatmaktadır. Selim'e oğulları mescide yakın bir yere taşınmak istediler. Bunu haber alan Allah Resulü onlara, "Mescide yakın bir yere taşınmak istediğinizi duydum, öyle mi?" dedi. Onlar Resulullah'ın bu sorusuna, "Evet ey Allah'ın Resulü, bunu istemiştik," diye cevap verdiler. Bunun üzerine Allah'ın elçisi onlara, "Ey Selim'e oğulları, kendi mahallenizde oturun. Atacağınız adımlarınızın sevabı yazılsın," dedi. Ve bu sözünü iki defa tekrarladı.

0: Her söz bir kapı aralar. Peki ya o söz Efendimiz Hazreti Muhammed'in bizlere rehberlik eden hadisleri olursa? Günlük yaşamın içinde karşılaştığımız olaylara, durumlara ışık tutan bir sözle başlar, hadis eksenli konularıyla Diyanet Risalet Radyo'da sizlerle buluşuyor. Bir sözle başlar her salı ve cuma saat 17'de Diyanet Risalet Radyo'da.
1: Ebu Zer radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana kardeşini güler yüzle karşılamak dahi olsa yapacağın hiçbir iyiliği küçümseme dedi. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. 5 vakit namaz, 2 cuma namazı ve 2 Ramazan büyük günahlardan sakınıldığı takdirde aralarında işlenen küçük günahları temizler.

İyaz bin Himar'ın radıyallahu an işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Cennet ehli 3 sınıftır. Adaleti gözeten başarılı yöneticiler, bütün akrabalarına ve Müslümanlara karşı yumuşak kalpli ve şefkatli olanlar, muhtaç durumda çoluk çocuğu olduğu halde harama el uzatmayan ve kim

İbn Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Bir kimse muhtaç olur da bunun için insanlara başvurursa ihtiyacı karşılanmaz. Ama bir kimse ihtiyacını Allah'a arz ederse Allah'ın hemen veya ileride ona rızık vermesi umulur.

0: İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Rüyamda kendimi bir misvakla dişlerimi ovalarken gördüm. Yanıma biri diğerinden yaşlı iki kişi geldi. Misvağı küçüğüne uzattım. Bana Cebrail tarafından büyüğüne ver denildi. Ben de büyüğüne verdim.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Resul-i Ekrem şöyle demiştir. Size cehenneme girmeyecek kimseleri bildireyim mi? Cana yakın, uysal, yumuşak huylu ve kolay geçinilen herkes.

0: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
1: Allahümme gfirli ma kaddemtu ve ma ahhart ve ma esrartu ve ma a'lent ve ma esraftu ve ma ente a'lemu bihi minni. Entel mukaddimu ve entel muakhir. La ilahe illa ent.
2: Allah'ım, evvelce işlediğim ve bundan sonra işleyebileceğim, gizli ve açıkça yaptığım, ölçüyü aştığım ve benden daha iyi bildiğin bütün günahlarımı bağışla. Öne geçiren de, geri bırakan da sensin. Senden başka ilah yoktur.

Badiye yaylasında koklasaydım izini. Kefenim mi bitseydi Ebva'da esen rüzgar. Seninle yıkasaydım acılar dehlizini. Ne kaderi suçlamak kalırdı ne intihar. Üstüne pırıl pırıl damladığım bir kaya, bir hurma çekirdeği tercihimdir dünyaya. Suskunluğa dönüştü sokaklarda feryadım. Tereddüt oyma koymak kemirdi gururumu. Bahiradan süzülen bir yaşta ben olsaydım.

Hazreti Ali oğlu Hüseyin'e şunları anlatmıştı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem her zaman güler yüzlü, yumuşak huylu ve nazikti. Asla kötü huylu, katı kalpli, bağırıp çağıran, çirkin sözlü, kusur bulan ve cimri bir insan değildi. Hoşlanmadığı şeyleri görmezlikten gelir. Kendisinden beklentisi olan kimseleri hayal kırıklığına uğratmaz ve onların isteklerini tamamen boşa çıkarmazdı. Üç şeyden titizlikle uzak dururdu. Ağız kavgası, boş boğazlık ve malayani. Şu üç husustan da titizlikle sakınırdı. Hiç kimseyi kötülemez, kınamaz ve hiç kimsenin ayıbıyla gizli taraflarını öğrenmeye çalışmazdı. Sadece yararlı olacağını düşündüğü konularda konuşurdu. O konuşurken meclisinde bulunan dinleyiciler başlarının üzerine kuş konmuşçasına hiç kımıldamadan kendisine kulak kesilirlerdi. Susunca da konuşma ihtiyacı duyanlar söz alırlardı. Ashab Efendimizin huzurunda konuşurlarken birbirleriyle asla ağız dalaşında bulunmazlardı. İçlerinden birisi Resulullah'ın huzurunda konuşurken o sözünü bitirinceye kadar hepsi de can kulağıyla konuşulanı dinlerdi. Allah Resulü'nün katında onların hepsinin sözü ilk önce konuşanın sözü gibi ilgi görürdü. Ashabın güldüklerine kendisi de güler. Onların taaccüp ettikleri şeylere kendisi de hayretlerini ifade ederlerdi. Huzuruna gelen yabancıların kaba saba konuşmalarıyla yersiz sorunlarının yol açtığı tatsızlıklara sabrederdi. Hatta ashabı o tür kimseleri yanından çekip uzaklaştırmak isteseler dahi buna izin vermez, yine sabrederdi. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle derdi: bir ihtiyacının giderilmesini isteyen biriyle karşılaştığınız zaman ona yardımcı olunuz. Efendimiz ancak yapılan iyiliğe denk düşen ve fazla dal kavukluğa kaçmayan övgüleri kabul eder ve haddi aşmadığı müddetçe hiç kimsenin sözünü kesmezdi. Şayet huzurunda haddi aşacak şekilde konuşurlarsa o zaman ya konuşanı susturmak ya da o meclisten kalkıp gitmek suretiyle ona engel olurdu.

sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: büyük günahlar Allah'a ortak koşmak, anne ve babaya asi olmak, adam öldürmek, bile bile yalan yere yemin etmektir. Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o önünde uzanmış uyuyor olduğu halde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gece namazını kılardı. Sıra vitir namazına geldiğinde Hazreti Ayşe'yi uyandırır, o da vitir namazını kılardı. İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem insanların en cömertiydi. En fazla cömert olduğu zamansa Ramazan'da Cebrail'le buluştuğundaydı. Cebrail peygamberle Ramazan'ın her gecesi buluşur, karşılıklı olarak Kur'an okurlardı. İşte böylece Cebrail'le buluştuğunda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hayır dağıtmakta insanlara rahmet getiren rüzgardan daha cömert olurdu.

İbn Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yalnız şu iki kimseye gıpta edilir. Birisi Kur'an öğrenip gece gündüz onunla amel eden kimse, diğeri de Allah'ın kendisine verdiği malı gece gündüz Allah yolunda harcayan kimse buyurmuştur. Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala, benim yaratışım gibi yaratmaya kalkışanlardan daha zalim kim olabilir? Onlar güçleri yetiyorsa bir karınca, bir tahıl tanesi veya bir arpa tanesi yaratsınlar. Yoktan var etsinler bakalım buyurdu. Mugine'nin katibi Verrat'tan nakledildiğine göre o şöyle demiştir. Mugire bin Şube, Muaviye'ye göndereceği bir mektupta bana şunları yazdırdı. Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Onun ortağı da yoktur. Mülk O'nundur. Hamd O'na mahsustur. Her şeye kudreti yeten O'dur. Allah'ım, senin verdiğine engel olabilecek hiçbir kuvvet yoktur. Vermediğine verecek hiçbir kuvvet de yoktur. Senin yardımın olmadıkça servet sahibinin servetinin de kendisine faydası yoktur. Mugire, Muaviye'ye yazdığı mektupta şunu da yazmıştır. Resul-i Ekrem, bir de dedikodu yapmayı, lüzumsuz yere mal harcamayı ve çok soru sormayı yasakladı. Yine Peygamber Efendimiz, analara itaatsizliği, kız çocuklarını diri diri gömmeyi, verilmesi gereken şeyleri vermemeyi ve hakkı olmayan bir şeyi istemeyi de yasakladı. İbn Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir adam Müslüman kardeşine ey kafir derse bu söz ikisinden birine döner. Eğer o dediği gibi ise bu söz yerini bulmuş olur. Aksi takdirde bu söz onu söyleyene döner.

Her insan farklıdır. Dünyaya bakışı kendine göredir. Bundandır ki herkes kendine göre sever, kendine göre anlar Peygamber Efendimiz'i. Benim Peygamberim programıyla toplumun her kesiminden insanın gözünden Efendimiz'e ait duygularını, Hazreti Peygamber'e ait bir hadisin kendileri için ne kadar önemli olduğunu ve hayatında

neleri değiştirdiğini dinleyeceğiz. Ergül Kayacık'ın hazırlayıp Saliha Şahin'in sunduğu Benim Peygamberim Pazartesi Perşembe saat 17'de Diyanet Risalet Radyo'da.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: İbn Mesud radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam Allah Resulüne sallallahu aleyhi ve sellem geldi ve "Ya Resulallah, bir topluluğu seven fakat onlara yetişemeyen kimse hakkında ne buyuruyorsun?" diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de "Kişi sevdiğiyle beraberdir." cevabını verdi.

Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh, Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem şöyle işittiği nakledilmiştir. Yemin ederim ki ben Allah'a günde 70 defadan fazla tövbe ve istiğfar ediyorum.

Bedir Savaşı'na katılan Ensar'dan İtban bin Malik radıyallahu anh anlatıyor. Ben kabilem olan Salim oğullarına namaz kıldırırdım. Onlarla aramızda bir dere vardı. Yağmur yağdığı zaman mescide gitmem zorlaşırdı. Bunun üzerine Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem gelip, "Ey Allah'ın Resulü, gözlerim zayıfladı. Yağmur yağdığında aramızdaki dere taşıyor, geçmekte zorlanıyorum. İstiyorum ki bana gelip evimin bir yerinde namaz kıldırsam, ben de orayı namazgah edinsem," dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Olur, geleyim," diye söz verdi. Ertesi sabah Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Ebu Bekir radıyallahu anh ile birlikte öğlene doğru bana geldiler. Allah Resulü eve girmek için izin istedi. Ben de buyur ettim. Eve girince oturmadan, "Evinin neresinde namaz kılmamı istersin?" diye sordu. Namaz kılmasını istediğim yeri kendisine gösterdim. Resulullah namaza durup tekbir aldı. Biz de arkasında saf tuttuk. İki rekat kıldırıp selam verdi. Biz de selam verdik. İç yağı ile hazırlanmış un çorbasını ikram etmek için peygamberi alıkoydum. Mahalle halkı Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem evimi teşriflerini haber alınca evime gelip doldular. İçlerinden biri, "Malik ne yaptı, onu göremiyorum," diye sordu. Mecliste bulunanlardan birisi de, "O Allah'ı ve Resulünü sevmeyen bir münafıktır," dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona, "Böyle deme. O Allah'ın rızasını arzu ederek La ilahe illallah diyor. Görmüyor musun?" buyurdu. Adam, "Allah ve Resulü daha iyi bilir ama biz yemin ederiz ki Malik münafıkları seviyor ve onlarla konuşuyor. Bunu görüyoruz," dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Allah'ın rızasını gözeterek La ilahe illallah diyen kimseyi Allah cehenneme haram kılmıştır," buyurdu.

Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tulum, büyük testi ve benzeri su kaplarını ağzına dayayarak su içmeyi yasaklamıştır. Ebu Musa el-Eş'ari'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Serinlikte kılınan iki namazı sabah ve ikindi namazlarını kılan kimse cennete girer.

0: Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Küçüğümüze şefkat, büyüğümüze rahmet göstermeyen, iyiliklere emredip kötülüklerden sakındırmayan bizden değildir.

0: 40 hadiste iman. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
1: مَا مِنْ أَحَدٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللّٰهِ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللّٰهِ صِدْقًا مِنْ قَلْبِهِ إِلَّا حَرَّمَهُ اللّٰهُ عَلَى النَّارِ
0: Kim kalbiyle doğrulayarak Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın Resulü olduğuna şehadet ederse, Allah ona cehennemi haram kılar. Hicretin 9. yılıydı. İslam, Arap Yarımadası'nın pek çok yerine yayılmaya başlamıştı. İnsanlar, heyetler halinde İslam'ın yüce hakikatlerini öğrenmek için Medine'ye geliyordu. Bu heyetlerden biri de Rebiya kabilesinin Abdülkays koluydu. Bu heyet Medine'ye varır varmaz Peygamber Efendimiz'in yanına gitti. Peygamberimize, "Ey Allah'ın Resulü, bize özlü bir şeyler tavsiye et ki biz de kabilemize döndüğümüzde bu tavsiyeyi onlara ulaştıralım." dediler. Bunun üzerine Resul-i Ekrem onları yalnızca tek olan Allah'a iman etmeye davet etti ve Allah'a iman etmenin ne olduğunu onlara şöyle haber verdi. Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın elçisi olduğuna iman etmek, namazı dosdoğru kılmak, zekatı vermek, Ramazan orucunu tutmaktır. Allah'a iman, O'nun bizi yoktan var ettiğine, yaşattığına, her türlü nimeti verdiğine, koruduğuna, yardım ettiğine ve kainatı yönettiğine inanmaktır. Allah'a iman, İslam'ı kabul etmenin ilk şartıdır. Aynı zamanda son peygamber, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin peygamberliğini kabul etmeyi gerektirir. Zira İslam'ı bize öğreten ve en doğru bir şekilde tanıtan O'dur. Allah'a iman, son ilahi kitap Kur'an-ı Kerim'e inanmayı da gerekli kılar. Nitekim hayat ölçümüzü anlatan Kur'an'dır. Bizler inanırız ki İslam Kur'an'la tanınır, peygamberle sevilir. Allah'a iman, O'nun yarattığı her bir canlıya merhametle davranmayı da gerektirir. Dolayısıyla mümin, davranış ve sözleriyle herkese güven verir. O, asla katı kalpli, kaba sözlü olamaz. Allah'a iman, kişinin dünyadayken yaptığı her işten Rabbinin haberdar olduğuna ve ahiret gününde bu yaptıklarından ona hesap vereceğine inanmayı da gerekli kılar. Böylelikle Allah'a iman eden her mümin, gönül huzuruyla hem ibadetlerini yerine getirir, hem de güzel bir ahlaka sahip olmanın yollarını arar.

0: 40 hadiste iman. Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Zamanın ötesinden. Hazırlayan Kübra Erdem. Seslendiren Ahmet İshak Mete.

Günümüz dünyasında hepimiz bir koşuşturmanın içindeyiz. Sabah alarmıyla uyanıp kalabalık sokaklara karışıyor, işe, okula, toplantılara yetişmeye çalışıyoruz. Aynı anda onlarca insanla iletişim kuruyor, sosyal ortamlarda bulunuyor, kimi zaman evimizden çok dışarıda zaman geçiriyoruz. Hayatın bu hızlı akışında bizler günde defalarca insanlarla iç içe olurken, yoğun kalabalıkların içinde nefes alırken, bir yandan da temizliğimize dikkat etmeye çalışıyoruz. Bugün yaşamın her alanında temizlikle iç içeyiz. Evimizde, kişisel bakımımızda, sokakta, yediğimiz yemekte, giydiğimiz kıyafette, kullandığımız cihazlarda bile. Ama asıl soru şu, temiz olma bilinci bize ne zaman yerleşti? Bu gayreti en güzel gösteren kimdi? Kimdi bize bu bilinci miras bırakan? Her haliyle temiz olan, hem bedeni hem gönlü arı duru olan kimdi? İşte bu soruların izini sürmek için şimdi hep birlikte bir yolculuğa çıkıyoruz. Zamanın çizgilerini aşarak asırlar öncesine uzanacağız. Susuzluğun hüküm sürdüğü, toprağın tozla kavrulduğu o coğrafyada temizliği imanın bir parçası olarak gören önderin izinden gideceğiz. Zamanın ötesinden haber vereceğiz. Kalplerimizi peygamberimizin rehberliğine emanet edeceğiz. Bundan yüzyıllar önce bir vahiy ile aydınlanan topraklarda sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştu. Temizlik imanın yarısıdır. Bu kadar önemliydi temizlik. İmanın yarısı olacak kadar. İmanımızı tamamlayacak, onu güzelleştirecek kadar. Temizlikle imanın ne kadar iç içe olduğunu gösterecek kadar. Çünkü temizlik tabiatın özünde ve insanın fıtratında var olan bir ihtiyaçtı. İnsana yakışan temiz, nezih, sade ve zarif olmaktı. Efendimizin hayatı da temizlikle örtülüydü. Saçından elbisesine, evinden sokaklara kadar hayatının her alanında titizdi. Temiz giyinir, güzel kokular sürünür, etrafındakilere de temizlik konusunda öğütler verirdi. O zamanlar tozlu, sıcak ve zorlu iklim koşullarında temiz kalmak kolay değildi elbette. Fakat rahmet elçisi bizlere temizliğin sadece bir zorunluluk değil, aynı zamanda

bir sorumluluk olduğunu öğretti. Ashabına, temiz olun, zira İslam temizlik dinidir diyerek öğütte bulunurdu. Peygamberimiz sadece ibadet ederken değil, yaşamın her alanında özen gösterirdi. Mesela yemeğe başlamadan önce şöyle söylerdi. Yemekten önce ve sonra elleri yıkamak fakirliği giderir ve bereket getirir. Helal kazanmak kadar temiz tüketmenin de önemini vurgulardı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem temizlik bilincini o kadar derinleştirmiştir ki sadece beden temizliğini değil, elbise, çevre ve ağız temizliğine de önem vermişti. Hatta misvak kullanımına dair şöyle buyurmuştu. Eğer ümmetime zor gelmeyeceğini bilseydim, her namaz vaktinde onlara misvak kullanmayı emrederdim diyerek, ağız ve diş sağlığının önemini asırlar önce bu hadisiyle vurgulamıştı. Allah Resulü camiye gelirken temiz kıyafetler giyilmesini, güzel kokular sürülmesini tavsiye eder. Ve Allah güzeldir, güzelliği sever buyurarak bizlere her anlamda temiz olmayı nasihat ederdi. Sevgili Peygamberimiz çevre temizliğine de büyük önem vermişti. Bir vakit yolda yürürken kirli bir alan görmüş ve çevresindekileri şöyle uyarmıştı. Bu tür yerlerden sakının, çünkü bu hem insana hem çevresine zarar verir buyurur. Kirli bir alan gördüğünde verdiği bu uyarı aslında bizlere hem bireysel hem toplumsal bir görev yüklemektedir. Zira insanın temizliği sadece kendisiyle sınırlı değildir. Yaşadığı çevreyi, kullandığı yolları, ortak alanları da kapsar. Bu yüzden Allah Resulü yolları kirletmeyi, toplum içinde rahatsızlık verecek davranışları kesin bir dille yasaklamış ve ümmetine yoldan eziyeti kaldırmak sadakadır buyurarak temiz bir çevrenin toplumsal sorumluluk olduğunu vurgulamıştı. Çünkü Peygamberimiz şunu çok iyi biliyordu. Temizlik sadece bir alışkanlık değildi, imanın da tezahürüydü. Asırlar geçti. Bugün biz de aynı bilinçle yaşıyoruz. Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem temizlik anlayışı hala hayatımızın merkezinde bizlere rehberlik ediyor. Çünkü biz biliyoruz ki temizlik sadece bir alışkanlık değil, bir ibadettir, bir şuurdur, bir kulluk göstergesidir. İmandandır, ibadettir, edeptir. Artık kalabalık şehirlerde yaşıyoruz. Her gün yüzlerce insanla temas halindeyiz. Evlerimiz, okullarımız, iş yerlerimiz hepsi ortak yaşam alanları haline geldi. Bu da demek oluyor ki temizlik sadece bireysel değil, toplumsal bir sorumluluk. Hem kendimize hem çevremize karşı görevimiz. Bugün de bizlere düşen görev aynı bilinçle yaşamak. Efendimizin izinde tıpkı onun gibi.

0: Zamanın Ötesinden. Hazırlayan Kübra Erdem. Seslendiren Ahmet İshak Mete.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Tabiundan Ebu Üseyd bin Üseyd'in peygambere biat eden kadınlardan birinden rivayetine göre o şöyle demiştir: Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem iyilikte ona karşı gelmeyeceğimize dair bizden aldığı biatta musibet anında yüzlerimizi tırmalamayacağımıza, çığırtkanlık yapmayacağımıza, yaka paçalarımızı yırtmayacağımıza ve saçlarımızı yolmayacağımıza dair hususlar da vardı. Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah Teala buyurdu ki, benim hiçbir ortağa ihtiyacım yoktur. Amelinde başkasını bana ortak yapanı ortağıyla baş başa bırakırım. Amr bin Şuayb babasından, o da dedesinden, dedesi de peygamberden sallallahu aleyhi ve sellem rivayet ettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Saçınızdaki ak kılları yolmayın. Çünkü o kıyamet gününde Müslümanın nurudur. İbn Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Ben peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem bir ay boyunca sabah namazında sünnetinin birinci rekatında Kafirun, ikinci rekatında da İhlas surelerini okuduğunu gözlemledim.

0: Hazreti Ali'den radıyallahu anh. Rivayet edildiğine göre o Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kadının başını usturayla tıraş etmesini yasakladı demiştir.
1: Çocuklar ve onların muhteşem dünyası. Bu muhteşem dünyada bir önder, bir kılavuz, bir pusula. Çocukların gözünde Peygamber Efendimiz, çocukların dilinde onun hayatı. Çocukların dilinden hadis-i şerifler hafta içi her gün saat 10'da Diyanet Risalet Radyo'da.
2: Geceye katran çal, acıya hüzzam. Ah edersem tutmasın elim, tat olsun dilim. Ey keman keş, durma vur, asılsın.

Bir kimse cenaze yıkar da onda görülen hoş olmayan halleri gizli tutarsa Allah o kimseyi 40 defa bağışlar. Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam, "Ya Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem, benim akrabalarım var. Ben onlarla akrabalık ilişkilerimi sürdürüyorum. Fakat onlar benimle ilişkiyi kesiyorlar. Onlara iyilik yapıyorum, onlar bana kötülük ediyorlar. Onlara yumuşak davranıyorum, onlar bana kaba davranıyorlar," dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Eğer dediğin gibi yapıyorsan, senin bu tutumun onlara ağır geliyor. Adeta iyiliklerin karşısında sıcak kül yutmuş gibi zorlanıyorlar. Böyle ilişkiyi ve iyiliği sürdürerek davranmaya devam ettiğin sürece, onlara karşı Allah'ın desteği seninle olur," buyurdu.

İbrahim bin Abdurrahman bin Avf'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre oruçlu olan Abdurrahman bin Avf'ın önüne yemek getirdiler. Bunun üzerine dedi ki, benden hayırlı olan Mus'ab bin Umeyr radıyallahu anh Uhud savaşında şehit edildi. Kendisine bir bürdeden, kare şeklinde çizgili bir kumaştan başka kefen bulunamadı. Onunla başı örtülse ayakları, ayakları örtülse başı açıkta kalıyordu. Sonra tam manasıyla dünya ayaklarımızın altına serildi. Yahut dünyalık namına bize her şey verildi. O kadar ki iyiliklerimizin karşılığı bu dünyada veriliyor, ahirete bir şey kalmıyor diye korktuk, dedi ve ağlamaya başladı. Yemeği de bıraktı, iftar edemedi.

Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ağrı veya başka bir sebepten dolayı gece namazını kılamazsa gündüz 12 rekat namaz kılardı.

Ebu Amr yahut Ebu Amre Süfyan bin Abdullah radıyallahu anh anlatıyor. Ya Resulallah, Müslümanlığa dair bana bir söz söyle ki, o konuda senden başka hiç kimseye bir şey sormaya ihtiyaç hissetmeyeyim, dedim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bana, Allah'a inandım de, sonra da dosdoğru ol, buyurdu.

Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine alnımı koydum. Sanki bir yeraltı nehri çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerim diyordu bir ses. İlk kıblesi benim ulu nebinin. Unuttu mu bunu acaba herkes? Burak dolanırdı yürekten.

Delirimde Miraca yol veren hız üssüydim. Bellidir kutsallığım şehir ismimden, her yana nur saçan bir kürsü idim. Hani o günler ki binlerce mümin tek yürek halinde bana koşardı. Hemşehrim nebiler yüzü hürmetine cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Müminden yoksunum, tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam diyordu.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Enes bin Malik'in naklettiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Her peygamberin ümmeti için yaptığı bir dua vardır. Bense duamı kıyamet gününde ümmetime şefaat için sakladım.

Hazreti Hatice'nin yeğeni Hakim bin Hizam, Peygamberimizin gençlik arkadaşıydı. Cömertliğiyle ve güzel ahlakıyla tanınan bu sahabi, boykot yıllarında kendi henüz Müslüman olmamasına rağmen, ablukaya alınan müminlere bu zulümden kurtulmaları için yardım etmişti. Mekke'nin fethinden sonra Müslüman olan Hakim bin Hizam, Huneyn Savaşı'nda Müslümanların safında yerini alarak üzerine düşen görevi yerine getirmişti. Peygamberimiz ona Huneyn ganimetlerinden 100 deve verdi. Ancak Hakim'in gönlü daha fazlasını arzuluyordu. Resul-i Ekrem'in yanına gelerek kendisine az mal verildiğini ima edince, eski dostu ona daha fazla ikramda bulunmuştu. Ne de olsa kalplerinin İslam'a ısınmasını istediği daha yeni inanmışlardan biriydi o. Fakat Hakim ısrarla ganimet talebini yineliyor ve kendisine verilen miktarın artırılmasını bekliyordu. İkinci ricayı da kırmamıştı cömert peygamber. Ama Hakim bu sefer de tatmin olmamışa benziyordu. Onun bu durumunu gören peygamberimiz, "Ey Hakim," dedi. "Bu dünya malı göz alıcı ve tatlıdır. Kim bu mala cömert bir gönülle sahip olursa, kendisi için malı bereketlenir. Ama kim de hırs ve tamahla dolu bir kalple bu malı arzularsa, onun için malın bereketi kaçar." Hakim bin Hizam bu sözlerden son derece etkilenmişti. "Ya Resulallah, seni hakla gönderene yemin olsun ki bu dünyayı terk edene kadar bir daha kimseden bir şey almayacağım," dedi ve sözünde durdu. Resulullah'ın vefatından sonra Hazreti Ebubekir ve Hazreti Ömer dönemlerinde kendisine hazineden tahsis edilen payı kabul etmedi. Onun bir hac mevsiminde 100 köle azat ettiği ve kurbanlık olarak 100 deve kestirdiği rivayet edilir.

0: Hakim Bedir Savaşı'nda müşriklerin safında yer almış ama fiilen savaşmamıştı. Bu savaştan sağ salim kurtulduğuna çok sevinir ve bundan dolayı yeminlerine "Bedir günü beni ölümden kurtaran Allah'a andolsun ki" diye başlardı.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo.

Ebu'l-Fadıl Abbas bin Abdülmuttalib'den radıyallahu anh şöyle dediği nakledilmiştir. Ey Allah'ın Resulü, bana Allah'tan dileyeceğim bir şey öğret dedim. Resul-i Ekrem, Allah'tan afiyet, sağlık, esenlik dile buyurdu. Birkaç gün bunu dilemeye devam ettim. Sonra daha fazlasını öğrenmek için peygambere gelip, ey Allah'ın Resulü, bana Allah'tan dileyeceğim bir şeyler daha öğret dedim. Ey Abbas, ey Resulullah'ın amcası, Allah'tan dünya ve ahirette afiyet, sağlık ve esenlik iste buyurdu. İbn Ömer'in radıyallahu an şöyle dediği rivayet edilmiştir. Bir gün İbn Ömer bir kimsenin Kâbe hakkı için diye yemin ettiğini işitince ona Allah'tan başkasına yemin etme. Çünkü ben Resul-i Ekrem'in Allah'tan başkasına yemin eden onu inkar etmiş yahut ona şirk koşmuştur buyurduğunu işittim demiştir. Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sizden biri nefsim murdar oldu demesin, nefsim kötü oldu desin.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir kulun kıyamet gününde ilk önce hesaba çekileceği amel namazdır. Eğer namazın hesabını iyi verebilirlerse kurtulur ve kazanır. Eğer namazın hesabını veremezse kaybeder ve hüsrana uğrar. Farz namazlarında eksik çıkarsa aziz ve celil olan Allah, bakın kulumun nafile namazı var mı der. Namazının eksikleri nafile namazlarla tamamlanır. Diğer amellerinin hesabı da bu şekilde görülür.

0: Muaz bin Enes el-Cüheni'den radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem cuma günü imam hutbe verirken cemaatin dizlerini dikerek iki elini kavuşturup oturmasını yasakladı buyurmuştur.
1: Yasin suresinin şifasını gönlünüzde hissettikten sonra bilmenin peşine düşmek, ilmi şifa ile buluşturmak ister misiniz? Seçilen konular üzerinden sohbet etmek, İslam'ı öğrenmek için radyo sohbetleri her perşembe saat 21'de Diyanet Risalet Radyo'da.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Musa'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Saçı sakalı ağarmış Müslümanlara Kur'an'ın belirlediği sınırları aşmayan ve ondan uzak kalmayan Kur'an hafızlarına, adil hükümdarlara saygı göstermek Allah'a duyulan saygıdan ileri gelir. Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Hanımları peygamberin yanındayken Fatıma radıyallahu anha geldi. Onun yürüyüşü peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem yürüyüşüne benzerdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu "Hoş geldin kızım." diyerek karşıladı. Sağ veya sol tarafına oturttu. Sonra ona gizlice bir şey söyledi. Fatıma hıçkırarak ağlamaya başladı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Fatıma'nın çok üzüldüğünü görünce ona gizlice bir şey daha söyledi. Bu defa Hazreti Fatıma güldü. Bunun üzerine ben Fatıma'ya "Resulullah eşlerinin önünde sana özel, gizli bir şey söyledi. Sen ise ağlıyorsun." dedim. Peygamber kalkınca da ona "Sana ne söyledi?" diye sordum. Fatıma "Resulullah'ın sırrını ifşa edemem." dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat edince üzerindeki hakkım için peygamberin sana söylediğini bana bildirmeni istiyorum dedim. Fatıma "Şimdi olur." dedi. İlk seferinde her sene Cebrail benimle Kur'an'ı bir veya iki defa mukabele ederdi. Bu yıl iki kere mukabele etti. Bundan ecelimin yaklaştığını anlıyorum. Allah'a karşı saygıda kusur etme ve sabret. Ben senin için iyi bir öncü olacağım. Senden önce gideceğim." buyurdu. Bunun üzerine gördüğünüz gibi ağladım. Üzüntümü görünce de ikinci defa "Fatıma, mümin kadınların veya bu ümmetin kadınlarının hanımefendisi olmaya razı değil misin?" buyurdu. O zaman da gördüğünüz gibi güldüm dedi. Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte bir seferdeydik. Bu sırada devesine binmiş bir adam geldi. Adam açlıktan yiyecek bir şeyler bulmak ümidiyle sağa sola bakınmaya başladı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Fazladan binek hayvanı olanlar olmayanlara versin. Fazla azığı olanlar da azığı olmayanlara versin." buyurdu. Ve olabilecek her türlü malı zikretti. Böylece hiçbirimizin fazla mal saklamaya hakkı olmadığını anlamış olduk.

Ear bin Yesar el-Müzeni'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ey insanlar! Allah'a tövbe ve istiğfar edin. Ben günde 100 kere tövbe ediyorum.

Ebu Kerime el-Miktam bin Ma'di Kerib'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kimse din kardeşini severse sevdiğini ona söylesin.

0: Kıvrıla kıvrıla uzanan bir sokak. Sokakta sıra sıra evler. Kimi kocaman açılmış bir ağız, kimi ince bir burun, kimi de gömleğine sığamamış bir göbek gibi duran cumbalı evler. Çeşit çeşit boyanmış, rengarenkler. Zamanın uğrayıp geçtiği, içinde ne varsa eskittiği, kullanılamaz hale getirdiği bir sokak değil, anılarla işlenmiş, neşe ve mutlulukla süslenmiş bir sokak. Zaman bu sokaktaki cumbalı evlerin kafesli pencerelerine, çamaşır iplerine, tahta kapılarına ve sokak taşlarına dört elle sarılmış. Her köşesinde bakıldığında beliren, dokunulduğunda hissedilen izler bırakmış. Suyun damlaya damlaya oyduğu ve kayganlaştırdığı bir sokak taşı gibi. Sokak taşları, birbirinden farklı irili ufaklı sokak taşları. Her biri aynı yolun aynı derecede önemli bir parçası. Taşlar aynı yola uzanmışlar ve yıllardır bir arada koyun koyuna yatıyorlar. Tıpkı o sokakta oturan insanlar gibi. O insanlar da o sokaktaki taşlar gibi. Her biri birbirinden farklı ama hepsi bir arada aynı iklimde yaşıyor, aynı kilimi dokuyorlar. Aynı kilimde kırmızı, mavi ve yeşil renkler. Aynı kilimde bereket, hayat ağacı, su yolu ve kuş şeklinde motifler. Hepsi bir yerde, el ele ve iç içeler. Sokakta ahşaptan yapılmış türlü oyuncaklar ve sokaklara açılan meşe ağacından yapılmış tahta kapılar. Tahta kapılar menteşelerinde gıcırdayarak dönecek ve sabaha kadar uyuttukları çocukları sokağa salacaklar. Çocuklar gülecek, eğlenecek, koşup oynayacak ve mutlu olacaklar. Az şey mi bunlar? Eski zaman masallarının fısıldaştığı o eski sokaklar ve boyası dökülmüş ahşap kapılar birçok nesli ağırlamış ve uğurlamışlar. Hala yeni misafirlerini bekliyorlar. Kapılar dizleri ağrıyan bir ihtiyar gibi sızlanıyor ve artık daha yüksek sesle gıcırdıyorlar. Kapılar. Kimine açıldılar, kimine kapandılar. Kimini içeri buyur ettiler, kimine yüz çevirdiler. Kapılar. Evin sırdaşı, ailenin bekçisi, geleni karşılayan, gideni uğurlayan, cansız tahtadan uşaklar. Kapılar, heyecanla, neşeyle, telaşla, aceleyle açıldılar. Ayrılıkla, hüzünle, kederle ağır ağır kapandılar. Yeşeren hayatı da onlar buyur etti içeri, solup giden canları da onlar çıkardı dışarı. Yamru yumru taşların ayaklar altında çiğnene çiğnene düzleştiği o sokaktaki yeşil boyalı tahta kapı da öyle. Bir gün saman sarısı saçları olan bir çocuk için açılmış sonuna kadar. Onun tahta beşikte sallanışının sesini duymuş, yürüyüşüne, büyüyüşüne, gülüşüne tanık olmuş uzun yıllar. Gün gelmiş yeşil boyalı tahta kapı yine neşeyle açılmış ardına kadar. Sarı saçlı delikanlı bir beyaz gerdanlıyla uçarcasına neşeyle girmiş kapıdan. Yıllar yıllar geçmiş, kahkahalar yükselmiş kapının ardından. Gün gelmiş delikanlı ihtiyarlamış, sarı saçları beyazlamış, dizleri bedenini taşıyamaz olmuş. Gönlünün gülü beyaz gerdanlı güvercini de öteki aleme kanat çırpmış. Sonunda kendisi de bebekliğinde kucakta girdiği kapıdan yine kucakta çıkmış ve sır olup toprağa karışmış. Onun gidişiyle kapanan kapı yıllar yılı sessizce beklemiş. Evin camları tozlanmış, perdeleri sararmış, bahçesini yabani otlar sarmış. Ama bir gün yine menteşelerinde dönmüş yeşil boyalı kapı. Yeniden hayat dolmuş içeri, taze gülüşler doldurmuş her yeri. Bir öncekilerin gülüşlerine, neşelerine karışmış yeni gelenlerin sesleri. Kapı yine sayısız kere açılmış, kapanmış gelip gidene. Bu hep böyle olacak. Gelenler gidecek, gidenlerin yerine yenileri gelecek. Yeşil boyalı kapı dünyadan ahirete asırlar boyu açılıp kapanacak. her gidenin yerini yenisi dolduracak. Her gidenin sesi o kıvrıla kıvrıla uzanan sokakta yankılanacak. Sokak taşlarında ayak izleri, tahta kapılarda gülüşleri kalacak. İnsan nihayetinde bir gecelik misafir gibi konakladığı bu handan, girdiği o yeşil boyalı kapıdan bir gün çıkacak ve yeşil boyalı bir başka tahta atın sırtında asıl yurduna varacak.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Biriniz halka namaz kıldırdığında hafif kıldırsın. Çünkü onların içinde zayıf, hasta ve yaşlı olanlar vardır. Tek başına kıldığındaysa namazını dilediği kadar uzatsın.

0: 40 hadiste iyilik. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor:
1: "Üzkuru mahasine mevtakum ve kuffu an mesavihim."
0: Ölülerinizin iyiliklerini anın. Onların kötülüklerini zikretmekten kaçın. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ümmetine Müslüman olarak yaşamayı öğretmiştir. Aynı zamanda öldükten sonraki hayata da Müslümanları hazırlamıştır. Öncelikle ölen kimsenin arkasından yapılması gerekenleri göstermiştir. Bir kişi öldüğünde cenaze namazına katılmayı Müslümanın Müslüman üzerindeki haklarından biri olarak saymıştır. Bu namaz, ölen müminin bağışlanması ve Allah'ın rahmetine kavuşması için duadan ibarettir. Dünyadan ayrılan Müslümanın arkasından yapılacak en önemli ve en son iş, onu hayırla anmak ve ona dua etmektir. Çünkü inananlar Allah'ın yeryüzündeki şahitleridir. İyiyi kötüyü bilen kişi, ölen Müslüman kardeşinin cenazesine katılır, onu iyilikle anar, ona hayır duada bulunur ve böylece ölenin kurtuluşuna vesile olur. İslam dini, kişinin öldükten sonra iyilikle anılma ve övülme arzusuna sahip olmasını teşvik etmiştir. Müminler için öldükten sonra onları hayırla anacak şahitlerin olması önemlidir. Hazreti İbrahim aleyhissalatü vesselam duasıyla kendinden sonraki nesillerde iyi anılmak istemiştir. "Bana sonra gelecekler için de iyilikle anılmak nasip eyle." Bu dua dünyevi beklentiler ve şöhret duası değildir. Hazreti İbrahim bu duayla kendi amellerine ek olarak kıyamet gününe kadar nesiller boyunca insanların şahitliğini kazanmayı istemiştir. Burada iyilikle anılmak ifadesinin bir diğer anlamı ise inananlara takva aşılayacak ve doğru yolu izlemede cesaret verecek iyi bir örnek olarak asırlar boyunca anılmaktır. Müslümanların ölülere sövmesi, ayıplarını açığa çıkarması, lanet okuması ve hakaret etmesi yasaklanmıştır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, ölen kimselerin daima hayırla anılmalarını istemiştir. Çünkü ölen kişinin durumunu en iyi bilen Allah'tır. Onların yaptıklarının karşılığını verecek olan da yalnızca Allah'tır.
2: Kırk hadiste iyilik.
3: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
4: Katade bin Milhan'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dolunaylı günlerde, yani her ayın 13, 14, 15. günlerinde oruç tutmamızı isterdi. Ömer bin Hattab'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Bir kimse güzelce abdest alırsa, eşhedü en la ilahe illallahu vahdehu la şerike leh ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulü derse, o kimse için cennetin 8 kapısı açılır, istediği kapıdan girer." Hazreti Ayşe'nin radıyallahu anha şöyle dediği nakledilmiştir: "Bir gece peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem yanımda bulamadım ve aradım. Baktım ki rükû veya secde ediyor ve şöyle dua ediyor: Seni tenzih eder ve sana hamd ederim. Senden başka ilah yoktur." Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah Teala da kıskanır, gücenir. Allah'ın kıskanması, gücenmesi kişinin haram kıldığı şeylere yaklaşması dolayısıyladır. Ebu Musa'nın radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir. Hazreti Peygamber'e, ey Allah'ın Resulü, hangi Müslüman daha faziletlidir diye sordum. Resul-i Ekrem, elinden ve dilinden Müslümanların güven içinde olduğu kimse buyurdu.
2: Sahabeler, asr-ı saadetin gökteki yıldızları. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ashabım dediği kıymetli dostları. Kimisi onun hane halkındandı, kimisi akrabalarından, kimisi de en yakınından. Her birinin peygamberimizle olan hatıralarını konu edinen sahabe hatıraları her gün saat 16.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hadislerle onu anlamak.
2: Dünyevileşme ve tamahkarlık, geçici olana bağlanmak. Ebu Hureyre'den nakledildiğine göre Hazreti Peygamber şöyle buyurmuştur: zenginlik mal çokluğu değil, gönül tokluğudur. Enes bin Malik'in naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Ademoğlunun iki vadi dolusu malı olsa, üçüncü bir vadi daha arzu eder. Ademoğlunun karnını ancak toprak doyurur. Allah tevbe eden kimsenin tevbesini kabul eder. Enes bin Malik'in naklettiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur: Ademoğlu büyürken beraberinde şu iki şey de büyür: mal sevgisi ve uzun ömür dileği. Kâb bin İyaz'ın naklettiğine göre Hazreti Peygamber şöyle buyurmuştur: her ümmetin bir fitnesi, imtihan vesilesi vardır. Benim ümmetimin fitnesi ise maldır. Mutarif babasının şöyle anlattığını naklediyor: Hazreti Peygamber'in yanına geldim. Bu sırada El-Hakümüttekâsür, çoklukla övünmek sizi oyaladı suresini okuyordu. Ardından şöyle buyurdu: Ademoğlu malım malım der. Ey Ademoğlu, acaba yiyip tükettiğinden, giyip eskittiğinden ve sadaka verip ahirette karşılığını almak üzere önden gönderdiğinden başkası senin malın mıdır? Hakim bin Hizam anlatıyor: Resulullah'tan Huneyn ganimetlerinden istedim. Bana ondan verdi. Sonra yine istedim, yine bana verdi. Sonra tekrar istedim, bu defa da verdi. Sonra şöyle buyurdu: ey Hakim, bu dünya malı göz alıcı ve tatlıdır. Kim bu mala tamah etmeden gönül zenginliğiyle sahip olursa, kendisi için malı bereketlenir. Ama kim de hırs ve tamah dolu bir kalple bu malı isterse, tıpkı yiyip de doymayan kimse gibi onun için malın bereketi kaçar. Veren el, alan elden üstündür. Ebu Musa el-Eş'ari'den rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: amcaoğullarından ikisiyle birlikte peygamberin yanına geldik. Onlardan biri, ya Resulallah, Allah'ın size tevdi ettiği görevlerden birine beni tayin etseniz dedi. Vallahi biz talep eden ya da hırslı olan kimselere böyle bir görevi vermiyoruz buyurdu. Ebu Zer'in naklettiğine göre Allah Resulü şöyle buyurmuştur: zahid olmak, dünyaya rağbet etmemek, kişinin helal olan şeyleri kendisine haram kılması veya malını dağıtıp tüketmesi değildir. Aksine zahid olmak, elinde olan şeylere Allah katında olanlardan daha fazla güvenmemek demektir. Cabir bin Abdullah'ın naklettiğine göre Allah Resulü şöyle buyurmuştur: ey insanlar! Allah karşısında takva sahibi olun ve dünyevi isteklerinizde mutedil davranın. Çünkü hiç kimse kendisi için takdir edilen rızkını yiyinceye kadar ölmeyecektir. Rızkı gecikse bile. Öyleyse Allah karşısında takva sahibi olun ve dünyevi isteklerinizde mutedil davranın. Helal olanı alın, haram olanı terk edin.

Abdullah bin Ömer anlatıyor. Allah Resulü omzumdan tuttu ve şöyle buyurdu. Dünyada bir garip yahut bir yolcu gibi ol. Ebu Ümame'nin naklettiğine göre Resulullah'ın ashabı bir gün onun yanında dünya nimetleri hakkında konuştular. Bunun üzerine Resulullah, "Duymuyor musunuz? Duymuyor musunuz? Sadelik imandandır, sadelik imandandır." buyurdu. Ebu Hureyre'den nakledildiğine göre Hazreti Peygamber şöyle buyurmuştur. "Dinarın ve dirhemin, kadifenin ve işlemeli elbisenin kulu olana yazıklar olsun. Böyle bir kişiye bir şey verilirse memnun olur, verilmezse hoşnut olmaz."

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن أبي وائل شقيق بن سلمة قال كان ابن مسعود رضي الله عنه يذكرنا في كل خميس مرة فقال له رجل يا أبا عبد الرحمن لوددت أنك ذكرتنا كل يوم فقال أما إنه يمنعني من ذلك أني أكره أن أملكم وإني أتخولكم بالموعظة كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخولنا بها مخافة السآمة علينا.
2: Ebu Vail Şakik bin Seleme radıyallahu anh anlatıyor. İbn Mesud radıyallahu anh bize her perşembe vaaz ederdi. Bir adam ona "Ey Ebu Abdurrahman, bize her gün vaaz etmeni arzu ediyorum." deyince, İbni Mesud şöyle cevap verdi. "Sizi usandırmaktan endişe ettiğim için böyle yapıyorum. Allah Resulü nasıl bize bıkkınlık vermekten endişe ettiği için bizim durumumuzu gözetiyorsa, ben de vaaz vermek için size uygun olan vakitleri gözetiyorum."
1: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر، فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر.
2: ابن عمر'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber'in ashabından bazı kimseler rüyalarında Kadir gecesinin Ramazan'ın son 7 günlerinde olduğunu gördüler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Rüyalarınızın Ramazan'ın son 7 gecesinde birleştiğini görüyorum. Şu halde Kadir gecesini bulmak isteyen onu son 7 gecede arasın.

0: وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن أخو المؤمن، فلا يحل لمؤمن أن يبتاع على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه حتى يذر.
1: Ukbe bin Amir'den radıyallahu anh rivayet olunduğuna göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Mü'min, mü'minin kardeşidir. Dolayısıyla bir mü'mine kardeşinin satışı üzerine satış yapması, bitmiş veya devam eden satışı bozarak alıcı olması, din kardeşinin dünür olduğu bir kadına o vazgeçinceye kadar dünür olması helal olmaz.''

0: وعن حذيفة رضي الله عنه قال: كنا إذا حضرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما لم نضع أيدينا حتى يبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فيضع يده، وإنا حضرنا معه مرة طعاما، فجاءت جارية كأنها تدفع فذهبت لتضع يدها في الطعام، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدها، ثم جاء أعرابي كأنما يدفع فأخذ بيده، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يستحل الطعام ألا يذكر اسم الله تعالى عليه، وإنه جاء بهذه الجارية ليستحل بها، فأخذت بيدها، فجاء بهذا الأعرابي ليستحل به فأخذت بيده، والذي نفسي بيده، إن يده في يدي مع يديهما، ثم ذكر اسم الله تعالى وأكل.
1: حذيفة رضي الله عنه anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile beraber sofraya oturduğumuz zaman o elini uzatıp başlamadan önce biz elimizi yemeğe uzatmazdık. Bir gün peygamberle sofra başındayken bir hizmetçi kız sanki biri onu itiyormuşçasına geldi ve elini yemeğe uzattı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun elini tuttu. Arkasından aynı şekilde bir bedevi geldi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun da elini tuttu ve besmele çekilmeden yenilen yemeğe şeytan da katılır. Şeytan yemeğe katılmak için bu hizmetçi kızı getirdi. Ben de onun elini tuttum. Aynı maksatla bu bedeviyi getirdi. Onun da elini tuttum. Bu canı bu tende tutan Allah'a yemin ederim ki şeytanın eli bunların elleriyle beraber elimdeydi, buyurdu. Sonra besmele çekti ve yemeye başladı.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ينبغي لصديق أن يكون لعانا.
2: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sıddık, Allah ve Resulünü tasdik eden birine lanetçi olmak yakışmaz.

0: وعن أم حبيبة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حافظ على 4 ركعات قبل الظهر و4 بعدها حرمه الله على النار.
1: Ümmü Habibe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: öğle namazından önce ve sonra 4'er rekat sünnet namaz kılmaya devam eden kimseyi Allah cehenneme haram eder.

0: عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم عرفة، قال: يكفر السنة الماضية والباقية.
1: Ebu Katade'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem Arefe gününde tutulan orucun faziletinden soruldu. O da geçen sene ile gelecek senenin günahlarına kefaret olur buyurdu.
0: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعي أحدكم فليجب، فإن كان صائما فليصلي، وإن كان مفطرا فليطعم.
1: أبو هريرة رضي الله عنه روايت edildiğine göre رسول الله صلى الله عليه وسلم: biriniz yemeğe davet edildiğinde gitsin. Eğer oruçlu ise davet sahibi için dua etsin. Oruçlu değilse yesin buyurmuştur.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem müminin ruhu ödeninceye kadar borcuna asılı kalır ve ancak ödenince kurtulur buyurmuştur.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Yağlığa anlatıyor. Şöyle nakledildi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem açıkta gusleden bir adam gördü, minbere çıktı, Allah'a hamd ve sena ettikten sonra şöyle buyurdu. Muhakkak ki aziz ve celil olan Allah halimdir, haya sahibidir, ayıp ve kusurları örtendir, hayayı ve örtünmeyi sever. Sizden biriniz gusledeceğinde başkalarına görünmeyecek şekilde kapalı yerde gusletsin.
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine alnımı koydum. Sanki bir yeraltı nehri çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerim diyordu bir ses. İlk kıblesi benim ulu nebinin. Unuttu mu bunu acaba herkes? Burak dolanırdı yörelerimde. Miraca yol veren hız üssüydim. Bellidir kutsallığım şehir ismimden. Her yana nur saçan bir kürsü idim. Hani o günler ki binlerce mümin tek yürek halinde bana koşardı. Hemşehrim nebiler yüzü hürmetine cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Müminden yoksunum, tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam diyordu.

0: وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عاد مريضا لم يحضره أجله فقال عنده 7 مرات: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك، إلا عافاه الله من ذلك المرض.
1: İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Kim ölüm hastası olmayan bir hastayı ziyaret eder ve onun yanında 7 kere Es'elullahel azim, Rabbel arşil azim, en yeşfiyeke, büyük arşın Rabbi olan yüce Allah'tan sana şifa vermesini diliyorum derse, Allah onu o hastalıktan kurtarır.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Kendisine bir bilgi sorulduğu halde bilgisini gizleyen kimsenin ağzına kıyamet günü ateşten bir gem vurulur.

0: وعنها قالت: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 3. فقلت: يا رسول الله، أتنام قبل أن توتر؟ فقال: يا عائشة، إن عيني تنامان ولا ينام قلبي.
1: عائشة'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ne Ramazan ayında ve ne de diğer aylarda 11 rekattan fazla gece namazı kılmazdı. 4 rekat kılardı ki bunların güzelliğini ve uzunluğunu sorma. Sonra 4 rekat daha kılardı, onların da güzelliğini ve uzunluğunu sorma. Ondan sonra da 3 rekat kılardı. Bunun üzerine, ya Resulallah, vitir namazını kılmadan evvel uyuyor musunuz diye sordum. Ya Ayşe, gözlerim uyusa da kalbim uyumuyor buyurdu.
0: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله بالأمير خيرا جعل له وزير صدق، إن نسي ذكره، وإن ذكر أعانه، وإذا أراد به غير ذلك جعل له وزير سوء، إن نسي لم يذكره، وإن ذكر لم يعنه.
1: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah bir idareci için hayır dilerse ona dürüst bir yardımcı nasip eder ki unutursa hatırlatsın ve hatırladıklarını gerçekleştirmesine de yardımcı olsun. Ama Allah bir yönetici için hayır dilemezse ona da kötü bir kişiyi yardımcı yapar. Ne unuttuğu şeyleri hatırlatır ne de hatırladığı şeylerde kendisine yardımcı olur.
0: عن أم كلثوم رضي الله عنها: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا ويقول خيرا. متفق عليه. زاد مسلم في رواية: قالت أم كلثوم: ولم أسمعه يرخص في شيء مما يقول الناس إلا في 3: الحرب، والإصلاح بين الناس، وحديث الرجل امرأته، وحديث المرأة زوجها.
1: أم كلثوم رضي الله عنها işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: aralarını düzeltmek için insanlara hayırlı sözler söyleyen yalancı sayılmaz. Müslim'in diğer rivayetinde şöyle bir ilave nakledilmiştir: Ümmü Gülsüm şöyle demiştir: Hazreti Peygamber'in şu 3 şeyden başka halkın yalan söylemesine ruhsat verdiğini duymadım. Savaş esnasında, insanların arasını düzeltmede, kadının kocasına, kocanın da karısına karşı aile dirliği için söylediği sözlerde.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Kim başkalarından bir şey dilenmeyeceğini bana garanti ederse, ben de ona cenneti garanti ederim.

14 asır evvel yine böyle bir geceydi. Kumdan ayın 14'ü bir öksüz çıkıverdi. Lakin o ne hüsrandı ki hissetmedi gözler. Kaç bin senedir halbuki bekleşmedelerdi. Nereden görecekler göremezlerdi tabi. Bir kere zuhur ettiği çöl en sapa yerdi. Bir kere de mamure-i dünya o zamanlar. Buhranlar içindeydi. Bugünden de beterdi. Sırtlanları geçmişti beşer yırtıcılıkta. Dişsiz mi bir insan onu kardeşleri yerdi. Fevza bütün afakını sarmıştı zeminin. Salgındı bugün şarkı yıkan tefrika derdi. Derken büyümüş, kırkına gelmişti ki öksüz. Başlarda gezen kanlı ayaklar suya erdi. Bir nefhada insanlığı kurtardı o masum. Bir hamlede Kayzerleri, Kisraları serdi.

0: nebzin ki ezilmekti bütün hakkı dirildi. Zulmün ki zeval aklına gelmezdi, geberdi. Alemlere rahmetti evet, şer-i mübini, şehbalini adl isteyenin yurduna gerdi. Dünya neye sahipse onun vergisidir hep. Medyun ona cemiyeti, medyun ona ferdi. Medyundur o masuma bütün bir beşeriyet. Ya Rab, bizi mahşerde bu ikrar ile haşret.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: وعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها وموضع صوت أحدكم من الجنة خير من الدنيا وما عليها والروحة يروحها العبد في سبيل الله تعالى أو الغدوة خير من الدنيا وما عليها.
3: Sehl bin Sa'd'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah rızası için sınırda bir gün nöbet tutmak dünya ve dünyadakilerden daha hayırlıdır. Cennette birinizin kamçısı kadar küçük bir yer, dünya ve dünyadaki her şeyden hayırlıdır. Allah Teala'nın yolunda cihad için kişinin sabah veya akşam yapacağı yürüyüş, dünyadan ve üzerindekilerden daha hayırlıdır.''

0: وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا.
1: İbn Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: gece namazınızı vitir ile noktalayın.

0: لأبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan gecelerini sevabına inanarak ve mükafatını Allah'tan umarak ibadet ile geçiren kimsenin geçmiş günahları bağışlanır buyurmuştur.
0: وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah yiyip içtikten sonra bu nimetlere karşı hamd etmesinden dolayı kulundan razı olur.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Allah Resulü namazlarının ardından "Allah'ım, ey Rabbimiz ve her şeyin Rabbi, beni ve ailemi dünya ve ahirette her an sana ihlasla bağlı kıl. Ey yücelik ve ikram sahibi" derdi. Bu yüzden Hazreti Ömer şöyle dua ederdi: "Allah'ım, amelimin hepsini salih ve sadece senin rızana has kılınmış eyle ve amelime hiçbir şeyi ortak etme."

0: Hüsnü Hal.
1: Kıvrıla kıvrıla uzanan bir sokak. Sokakta sıra sıra evler. Kimi kocaman açılmış bir ağız, kimi ince bir burun, kimi de gömleğine sığamamış bir göbek gibi duran cumbalı evler. Çeşit çeşit boyanmış, rengarenkler. Zamanın uğrayıp geçtiği, içinde ne varsa eskittiği, kullanılamaz hale getirdiği bir sokak değil, anılarla işlenmiş, neşe ve mutlulukla süslenmiş bir sokak. Zaman bu sokaktaki cumbalı evlerin kafesli pencerelerine, çamaşır iplerine, tahta kapılarına ve sokak taşlarına dört elle sarılmış. Her köşesinde bakıldığında beliren, dokunulduğunda hissedilen izler bırakmış. Suyun damlaya damlaya oyduğu ve kayganlaştırdığı bir sokak taşı gibi. Sokak taşları, birbirinden farklı irili ufaklı sokak taşları. Her biri aynı yolun aynı derecede önemli bir parçası. Taşlar aynı yola uzanmışlar ve yıllardır bir arada koyun koyuna yatıyorlar. Tıpkı o sokakta oturan insanlar gibi. O insanlar da o sokaktaki taşlar gibi, her biri birbirinden farklı ama hepsi bir arada aynı iklimde yaşıyor, aynı kilimi dokuyorlar. Aynı kilimde kırmızı, mavi ve yeşil renkler. Aynı kilimde bereket, hayat ağacı, su yolu ve kuş şeklinde motifler. Hepsi bir yerde, el ele ve iç içeler. Sokakta ahşaptan yapılmış türlü oyuncaklar ve sokaklara açılan meşe ağacından yapılmış tahta kapılar. Tahta kapılar menteşelerinde gıcırdayarak dönecek ve sabaha kadar uyuttukları çocukları sokağa salacaklar. Çocuklar gülecek, eğlenecek, koşup oynayacak ve mutlu olacaklar. Az şey mi bunlar? Eski zaman masallarının fısıldaştığı o eski sokaklar ve boyası dökülmüş ahşap kapılar birçok nesli ağırlamış ve uğurlamışlar. Hala yeni misafirlerini bekliyorlar. Kapılar dizleri ağrıyan bir ihtiyar gibi sızlanıyor ve artık daha yüksek sesle gıcırdıyorlar. Kapılar. Kimine açıldılar, kimine kapandılar. Kimini içeri buyur ettiler, kimine yüz çevirdiler. Kapılar. Evin sırdaşı, ailenin bekçisi, geleni karşılayan, gideni uğurlayan, cansız tahtadan uşaklar. Kapılar, heyecanla, neşeyle, telaşla, aceleyle açıldılar. Ayrılıkla, hüzünle, kederle ağır ağır kapandılar. Yeşeren hayatı da onlar buyur etti içeri, solup giden canları da onlar çıkardı dışarı. Yamru yumru taşların ayaklar altında çiğnene çiğnene düzleştiği o sokaktaki yeşil boyalı tahta kapı da öyle. Bir gün saman sarısı saçları olan bir çocuk için açılmış sonuna kadar. Onun tahta beşikte sallanışının sesini duymuş, yürüyüşüne, büyüyüşüne, gülüşüne tanık olmuş uzun yıllar. Gün gelmiş yeşil boyalı tahta kapı yine neşeyle açılmış ardına kadar. Sarı saçlı delikanlı bir beyaz gerdanlıyla uçarcasına neşeyle girmiş kapıdan. Yıllar yıllar geçmiş, kahkahalar yükselmiş kapının ardından. Gün gelmiş delikanlı ihtiyarlamış, sarı saçları beyazlamış, dizleri bedenini taşıyamaz olmuş. Gönlünün gülü beyaz gerdanlı güvercini de öteki aleme kanat çırpmış. Sonunda kendisi de bebekliğinde kucakta girdiği kapıdan yine kucakta çıkmış ve sır olup toprağa karışmış. Onun gidişiyle kapanan kapı yıllar yılı sessizce beklemiş. Evin camları tozlanmış, perdeleri sararmış, bahçesini yabani otlar sarmış. Ama bir gün yine menteşelerinde dönmüş yeşil boyalı kapı. Yeniden hayat dolmuş içeri, taze gülüşler doldurmuş her yeri. Bir öncekilerin gülüşlerine, neşelerine karışmış yeni gelenlerin sesleri. Kapı yine sayısız kere açılmış, kapanmış gelip gidene. Bu hep böyle olacak. Gelenler gidecek, gidenlerin yerine yenileri gelecek. Yeşil boyalı kapı dünyadan ahirete asırlar boyu açılıp kapanacak. Her gidenin yerini yenisi dolduracak. Her gidenin sesi o kıvrıla kıvrıla uzanan sokakta yankılanacak. Sokak taşlarında ayak izleri, tahta kapılarda gülüşleri kalacak. İnsan nihayetinde bir gecelik misafir gibi konakladığı bu handan, girdiği o yeşil boyalı kapıdan bir gün çıkacak ve yeşil boyalı bir başka tahta atın sırtında asıl yurduna varacak.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Sahabe Hatıraları. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan.

Resulullah'ın süvarisi Miktat bin Esved. Mekke'nin dayanılmaz işkencelerle dolu günleriydi. Kimsesiz müminlerin sebepsiz yere yakalanıp eziyet edilmek üzere işkence mekanlarına götürüldüğü bu dönemde iman etmiş bir genç vardı. Bu korkusuz delikanlı Müslüman olduğunu daha fazla gizleyememiş, imanı uğruna çekeceği tüm işkencelere kendini hazırlamıştı. Kureyşliler zaman zaman onu ulu orta yakalayıp elbiselerini soyarak ateşle kızdırılmış demirden yelek giydirir, saatlerce hatta günlerce kızgın güneşin altında bekletirlerdi. En acımasız işkencelere maruz kalmasına rağmen gencin direnci daha da artardı. Bu manzarayı gören işkenceci müşrikler daha da kinlenir, çılgına dönerlerdi. Artık Mekke'nin dayanılmaz eziyet ortamının terk edilmesi vakti gelmişti. Habeşistan'a gidilerek bir nebze de olsa zulümden uzak kalma fırsatı doğmuştu. Allah Resulü'nün emri doğrultusunda imkan bulan müminler, ana yurtlarını gözyaşlarıyla terk edip Habeşistan'a doğru yola çıktılar. Hicret eden grup içinde Resulullah'tan ayrılmak istemeyen, ancak emir gereği gitmek zorunda kalan bu cesur delikanlı da vardı. Muhacir delikanlı, Peygamber Efendimizin hasretine daha fazla dayanamadığından Habeşistan'da ancak kısa bir süre kalabildi. Sonrasında Mekke'ye döndü. Medine'nin kapıları Müslümanlara ardına kadar açıldığında müminler bu kez gruplar halinde Medine'ye hicret ettiler. Bu kimsesiz sahabi de nihayet Medine'ye varmıştı. Birkaç arkadaşıyla birlikte yeni ayak bastığı Medine'nin yokluk günlerinde karnını doyurmak istedi. Kalacak yeri de yoktu. O kadar açtı ki mecalsizlikten kulakları duymuyor, gözleri neredeyse görmüyordu. Yanına vardıkları Allah Resulü onları alıp mescide götürdü. Hazreti Peygamber'in kapısında birkaç keçi duruyordu. Misafirlerine "Hadi bakalım onları sağın ve sütü aramızda paylaşalım." buyurdu. Aç ve yorgun misafirler keçileri sağmaya başladılar. Herkes sağıp payına düşen sütü içerken Allah Resulü de aynı şekilde bu sütten içiyordu. Resul-i Ekrem her gece bu misafirlerinin yanına gider, kimseyi uyandırmaksızın henüz uykuya dalmayanlara işittirmek üzere sessizce selam verirdi. Ardından mescide geçer, gece namazı kılardı. Namazı mütakiben önceden sağılmış olan ve kendi hissesine düşen sütü kabından içerdi. Bir gece vakti kendi payına düşen sütü içen delikanlıya şeytan vesvese vererek, "Nasıl olsa Muhammed'e ziyaret için Ensar gelip hediye ikram ediyor. Bu yüzden senin sağdığın bu süte onun ihtiyacı yok." diye fısıldadı. Şeytanın vesvesesine aldanan ve hala karnı aç olan sahabi dayanamayıp Resulullah'ın hakkı olan sütü de içti. Ancak içer içmez tüm ruhunu bir pişmanlık duygusu kapladı. Boş durmayan şeytan şu sözlerle vesvesesine devam etti. "Yazıklar olsun sana, Muhammed'in sütünü de içtin. Bak şimdi gelip hissesine düşen payı göremezse sana beddua edecek. Sen de helak olup gideceksin. Hem dünyan hem de ahiretin mahvolacak." Arkadaşları istihkaklarını içip uykuya dalmışlardı. Onu ise bir türlü uyku tutmuyordu. Üzerinde ayaklarını örttüğünde başını, başını örttüğünde ise ayaklarını açıkta bırakacak kadar kısa bir örtü vardı. Derken Peygamber Efendimiz her zamanki gibi gelip kimseyi rahatsız etmeden selam verdi. Mescide geçip namaz kıldı. Ardından kendisine ayrılan sütü içmek üzere geri geldi. Sütün bulunduğu kabı açtı ancak bir şeyi göremedi. Ellerini semaya kaldırdı. O sırada suçluluk psikolojisi içinde Resulullah'ı gizlice gözleyen sahabi, şeytanın vesvesesinin etkisiyle "Eyvah, Allah Resulü şimdi bana beddua edecek ve ben helak olacağım" diye içinden geçirdi. Kalbi hızlı hızlı çarpıyordu, ölecek gibiydi. Ancak Hazreti Peygamber'in dudaklarından dökülenler şu dua cümleleriydi. "Allah'ım, beni doyuranı sen doyur, beni susuz bırakmayanın susuzluğunu sen gider." Kendini suçlu hisseden sahabi bu duayı duyar duymaz sevinçten ne yapacağını bilemedi. Üzerindeki örtüyü beline bağladı ve bir bıçak alıp keçilerin en semizini Resulullah için kesmeye karar verdi. Keçilerin yanına vardığında gördüklerine inanamadı. Hepsi de sağlıcak haldeydi. Süt sağdıkları kabı alıp üstü köpükle kaplanıncaya kadar
tüm keçileri sağdı. Allah Resulüne ikram etmek üzere kabı götürdüğünde Resul-i Ekrem'in "Bu gece sütünüzü içtiniz mi?" sorusuyla karşılaştı. Heyecanlı sahabi içtiklerini söyleyip "Ey Allah'ın Resulü, buyurunuz içiniz." dedi. Hazreti Peygamber kana kana içtikten sonra içinde süt bulunan kabı ona verdi. Bu ikramı geri çeviremeyen sahabi bir yandan sütü içiyor, bir yandan da yaşadığı bu garip olaydan dolayı gülmekten kendini alamıyordu. Onun üzerinde sıkıca bağlanmadığı anlaşılan örtü bulunduğu halde gülmeye devam ettiğini gören ve tebessüm eden Hazreti Peygamber, "Dikkat et, elbisen açılmasın." buyurdu ve meseleyi açıklamasını ondan istedi. Kendine gelen sahabi olan biteni anlattı. "Bu sadece Allah'ın bir rahmeti ve ikramıdır. Keşke arkadaşlarını da uyandırsaydın, onlar da süt içselerdi." buyuran Resul-i Ekrem'e cevap sadedinde o sahabi şunları söyledi: "Seni hak dinle gönderen Allah'a yemin ederim ki ben bu olayı seninle yaşadıktan sonra onların sütü içip içmemesine hiç aldırmam."

Yaşadığı bu hatırayı bize nakleden bahtiyar sahabi Miktat bin Esved'dir. Asıl adı Ebu Mabet Miktat bin Amr bin Salebe olup, Mekke'nin gizli davet döneminde iman ettiğini açıklayanların yedincisi olarak kabul edilir. Miktat bin Esved aslen Yemenli olup Behra kabilesine mensuptur. Babası Amr bin Salebe işlediği bir cinayet sebebiyle mensup bulunduğu Behralılardan kaçıp Arapların meşhur kabilelerinden olan Kindelilere sığınmıştı. Bu vesileyle Miktat bin Esved nübüvvetten 25 yıl önce burada dünyaya gözlerini açtı. Çocukluğu ve gençliği Kindeliler arasında geçti. Kabilesinde küçük yaşlarından beri korkusuzluğu ve haksızlık karşısındaki tahammülsüzlüğüyle tanındı. Delikanlılık çağlarında bir gün Kindelilerin liderlerinden olan Ebu Şemr bin Hucr ile aralarında bir münakaşa cereyan etti. Yaşanan haksızlığa dayanamayan Miktat olaya sessiz kalamadı ve Ebu Şemr'i yaraladı. Hadiseyi duyan Kindeliler ayaklandılar ve Miktat'ı linç etmeye kalktılar. Miktat da ailesini terk ederek Mekke'ye kaçmak zorunda kaldı. Mekke'ye geldiğinde Esved bin Abdüyevus onu himayesine aldı ve daha sonra da evlat edindi. Bu sebeple o Miktat bin Amr ismiyle değil Miktat bin Esved olarak tanındı. Evlatlık hukukunu belirleyen ayetin nüzulüne kadar insanlar Miktat'a daima İbni Esved şeklinde hitap ettiler. Ayetin nüzulünden sonra ise Miktat babasına nispet edilerek İbni Amr olarak çağrıldı. Bedir Savaşı öncesiydi. Hazreti Peygamber savaş hususunda istişare etmek üzere ashab-ı kiramı toplamıştı. Hazreti Ebubekir ve Hazreti Ömer Kureyşlilerle savaşma konusunda fikirlerini beyan ettiler. Dostlarının düşüncesini merak eden Resulullah fikir almaya devam etti. Üçüncü şahıs olarak Miktat söz istedi ve topluluk adına şu tarihi konuşmayı yaptı. Ey Allah'ın Resulü! Allah size neyi emrediyorsa siz onu yapın. Allah'a yemin ederim ki biz hep sizin sağınızda, solunuzda, önünüzde ve arkanızda olacağız. Biz asla İsrailoğullarının peygamberleri Musa'ya, ''Ey Musa, sen ve Rabbin gidin savaşın, biz burada seni bekliyoruz.'' dedikleri gibi demeyeceğiz. Bizden duyacağınız ancak şu söz olacaktır. ''Ya Resulallah, siz gidin, biz de arkanızdan gelelim. Siz yürüyün, biz de sizinle beraber yürüyelim.'' Miktat'ın bu özveri içerikli cümleleri üzerine Allah Resulü çok memnun oldu ve ona dua etti. Bu diyaloğu imrenerek takip eden İbni Mesud daha sonra şunları söylemiştir. Miktat görüşünü belirttiğinde Resulullah o kadar memnun oldu ki, Allah'a yemin olsun ki içimden keşke şu ifadelerin sahibi ben olsaydım. Ne olurdu bu güzel sözleri ben söyleseydim de Allah Resulü'nün duasını ben alsaydım dedim. İbni Mesud yine Miktat hakkında şunları dile getirmiştir. Miktat'ın öyle hallerine şahit oldum ki, onun dostluğunu yeryüzündeki hiçbir şeye değişmem.

Miktat kimsesizliği, hayatının türlü sıkıntılarla geçmesi, daima bir asker olarak seriyelerde ve savaşlarda hazır bulunması gibi sebeplerle yaklaşık 40 yaşına kadar evlenmeye imkan ve vakit bulamadı. Bir gün Abdurrahman bin Af'ın, "Miktat, baksana yaşın 40 oldu, halen evlenmeyecek misin?" sorusuna, "Evlenecek kız bulsam durmam elbette. Sen kızını benimle evlendirsen olur mu? Kızına talibim." şeklinde cevap verdi. Böyle bir cevabı beklemeyen Abdurrahman öfkelendi ve ona kırıcı laflar söyledi. Bu sözlere içerlemesine rağmen Miktat tek kelime etmedi. Üzgün bir şekilde Peygamber Efendimizin yanına vardı. Durumu fark eden Allah Resulü meseleyi sorduğunda yaşadığı hadiseyi anlattı. Hazreti Peygamber tebessüm edip şöyle buyurdu: "Miktat, ister misin seni ben evlendireyim?" Üzgün Miktat bu soru karşısında çok heyecanlandı. Kendisine damadı olmayı münasip gören Allah'ın elçisiydi. Daha ne isteyebilirdi ki? Böylece Resulullah, amcası Zübeyr'in kızı olan Dubba ile Miktat'ı evlendirdi. Peygamber Efendimiz aynı zamanda Kur'an hafızı olan Miktat'ı o kadar severdi ki, bir gün şu ifadeleri dile getirmiştir: "Allah bana şu 4 kişiyi sevmemi emretti. Kendisinin de onları sevdiğini bana bizzat bildirdi. Bunlar Ali bin Ebi Talip, Ebu Zer, Miktat ve Selman'dır." Ayrıca bu yakınlığa istinaden Resul-i Ekrem şöyle buyurmuştur: "Her Nebiye 7 nüceba, seçkin yardımcı verilmiştir. Bana ise 7'si Kureyş'ten, 7'si de diğer muhacirlerden olmak üzere 14 havari verilmiştir. Bunlar Ali, Hamza, Hasan, Hüseyin, Cafer, Ebu Bekir, Ömer, Mus'ab bin Umeyr, Bilal, Selman, Miktat, Ebu Zer, Ammar, Abdullah bin Mesud'dur." Miktat da Hazreti Peygamber'i tarifsiz bir hürmetle severdi. Resulullah'tan ayrılmaya tahammül edemezdi. Öyle ki Peygamber Efendimiz muhacir ve ensarı onar kişilik gruplara taksim edip kardeş ilan ettiğinde Miktat'a kendi grubunda yer vermişti. Bunun üzerine Miktat sevinçten ne yapacağını bilememişti. Ölüm döşeğinde yakınlarına sunduğu vasiyeti de Resulullah'a beslediği sevgiyi gözler önüne sermektedir. Bedir Savaşı'nda atı üzerinde gösterdiği kahramanlık sebebiyle Resulullah'ın süvarisi olarak nitelendirilen Miktat, yaşadığı müddetçe savaş meydanlarında bulunması sebebiyle pek çok ganimet elde etmişti. Öyle ki Bedir Savaşı'na Sebha isimli atıyla katılmıştı. Bu itibarla Resul-i Ekrem hem Miktat hem de onun atı için ganimetten pay ayırmıştı. Gerek ganimetlerden elde ettikleri, gerekse ticaretle meşguliyeti itibarıyla kazancının yerinde olması bakımından Miktat'ın hayli serveti vardı. Peygamber Efendimiz'e olan muhabbeti nedeniyle varislerine mirasını taksim ederken şu vasiyette bulunmuştu: "İstiyorum ki servetimin bir kısmını Allah Resulü'nün sevdiklerine hediye edip, öylece onun huzuruna varayım. Bu amaçla Resulullah'ın eşlerinden hayatta olanlara 7 biner, onun kıymetli torunları olan Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin'e 18 biner dirhem verilmesini vasiyet ediyorum. Kimseyi incitmeyen ve hiç kimseye hakkında peşin bir yargısı bulunmayan Miktat, herhangi bir meselenin iç yüzünü bilmeden hüküm verilmemesi gerektiğini Resul-i Ekrem'den öğrendiği şu ifadelerle dile getirirdi: ben bir insanın son nefesini nasıl verdiğini bilmedikçe onun hakkında iyi ya da kötü bir laf etmem. Zira Allah Resulü bu konuda insan kalbi kadar değişken bir şeyin bulunmadığını söylemişti. Müminin ön yargılı olmamasını tavsiye etmesi bağlamında onun Resulullah'la yaşadığı şu diyalog gayet manidardır: ey Allah'ın Resulü, kafir bir kimseyle karşılaşıp çatışsam ve o kılıcıyla bir elimi koparsa, sonra da elimden kurtulmak için bir ağacın arkasına sığınıp Müslüman olduğunu söylese, o kafiri bu sözünden sonra öldürebilir miyim? Hazreti Peygamber'in, elbette hayır, iman ettiğini söyledikten sonra artık onu öldüremezsin cevabı üzerine Miktat, ey Allah'ın elçisi, o şahıs bir elimi koparmış, sonra belki benim elimden kurtulmak için ve korkudan bu sözü söylemiş olsa dahi yine onu öldüremez miyim şeklinde sorusunu yineledi. Bunun üzerine Resulullah şöyle dedi: bak Miktat, sakın bunu yapma. Eğer o şahsı öldürürsen, o kimse senin onu öldürmeden önceki durumun üzeredir. Sense onun

Allah, bu benim yapacağım iş değilmiş, bizzat yaşadım. Herkes etrafımda pervaneydi. Adeta tüm insanlar emrime amadeydi. Herkes gözüme girmeye çalıştı. İnsanların bu hallerini görünce anladım ki, yaşadığım müddetçe ben idarecilik yapamayacağım. Bir gün Müslümanların geçirdiği çile dolu yılları bilmeyen bir grup tabiin mescitte sohbet etmekte olan Miktad'a imrenerek yüzüne karşı şu sözleri söyledi. Allah Resulü'nü gören şu iki gözün sahibine ne mutlu. Ey Miktad, sen onunla ne güzel günler yaşamışsındır. Keşke biz de senin yerinde olsaydık da Allah Resulü ile birlikte zaman geçirseydik. Bu sözleri garipseyen Miktad onlara şu mukabelede bulundu. Hayır, sakın böyle demeyiniz. O dönemde yaşayıp da imandan mahrum kalabilirdiniz. Resulullah'a karşı bakışınızın nasıl olacağını şimdiden nasıl bilebilirsiniz? Biz neler gördük? Ona inanmayan nice insanlar tanıdık. Onlar böylece yok olup gittiler. Oysa siz bu devirde yaşadığınız için onu görmeden iman ettiniz. Bu durumun büyük bir nimet olduğunu biliniz. Sizin sıkıntılarınızı başkaları çekti. Bu yüzden size düşen hayıflanmak değil, bahşedilen iman nimetinden ötürü Allah'a hamd etmenizdir. Miktat, Tebük seferi sonrasında iman etmek üzere Medine'ye gelen Behra kabilesinden bir grup hemşehrisiyle özel olarak ilgilendi. Onları evinde günlerce ağırladı ve bu süreçte onlara Kur'an-ı Kerim öğretip İslam misafirperverliğinin en güzel örneklerini gösterdi. Bu ağırlamadan oldukça etkilenen Behralılar, yurtlarına dönüp Miktat vasıtasıyla tanıdıkları İslam'ı tüm kabileye anlattılar. Bu sayede Behralıların tamamı Müslüman oldu. Bedir, Uhud, Hendek başta olmak üzere tüm savaşlara en ön safta iştirak eden Miktat, bazı seriyelerde keşif kolunda bulundu. Reci vakasında yakalanıp bir ağacın dalına asılarak, trajik bir şekilde şehit edilen Hubeyb bin Adi'nin naaşını getirmek üzere Resulullah tarafından gönderilen cesur sahabiler arasında yer aldı. Miktada Allah Resulü'nün güvendiği gibi ashab-ı kiramda sonsuz bir şekilde güven duyardı. İslam coğrafyasının fetihler nedeniyle genişlediği Hazreti Ömer döneminde Mısır'ın fethi için yola çıkan Amr bin As, takviye kuvveti istediği halifeden şu ifadelerin yazılı olduğu bir mektup almıştı. Sana 4000 asker ve her biri 1000 asker değerinde 4 sahabi gönderiyorum. Bu 4 kişiden biri Miktat idi. İyi bir istihbaratçı olan Miktat'a Medine'ye hicret sonrasında Hazreti Peygamber çok gizli ve son derece tehlikeli bir görev vermişti. Buna göre o Mekke'ye gidip Kureyşlilerin Müslümanlar hakkındaki planlarını gizlice öğrenecekti. Miktat kimseye sezdirmeden kısa süre içinde Allah Resulü'nün istediği bilgileri toplayarak Medine'ye döndü. Miktat'ın haksızlığa tahammül edemeyen bir yapısı vardı. Böyle bir durumda hemen müdahale ederdi. Bir sefer esnasında birliğin komutanı hayvanların otluğa çıkarılmaması hususunda emir vermiş, ancak bu emirden haberi olmayan askerlerden birisi hayvanını meraya salmıştı. Durumdan haberdar olan kumandan hiddetlenerek emre karşı geldiğini düşündüğü askeri tekme tokat dövmeye başlamıştı. Bu manzaraya şahit olan Miktat, ''Ne hakla adamcağızı dövdün? Vallahi sen ona ne kadar vurduysan onun da o kadar sana vurması iktiza eder.'' diyerek kısasın gerektiğini söylemişti. Komutan kısas talebini kabul etmesine rağmen asker kumandanını affetti ve kısastan vazgeçti. Bunun üzerine Miktat asırları aşan şu serlevha sözü söyledi. Allah'tan tek dileğim şudur ki İslam'ın kıyamete kadar aziz kalmasıdır. Ben öleyim ama İslam'ın zillete düştüğünü görmeyeyim. İlerleyen yıllarda fazla kiloları sebebiyle hareket etmekte zorlanan Miktat bin Esved, kölesi tarafından yağlarının bir kısmının alınması için karnının yarılmasının ardından rahatsızlandı. Savaş meydanlarının kahraman süvarisi, Hicri 33, miladi 653 yılında Medine'nin kuzeybatısındaki Cürfe'de rahmeti rahmana kavuştu. Medine'ye kadar omuzlarda getirilen naaşı, Hazreti Osman'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından Cennetül Bakiye defnedildi.

0: Sahabe Hatıraları. Eser: Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren: Nisan Kumru.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: عن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنهما قال: كنت غلاما في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت يدي تطيش في الصحفة، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا غلام، سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك.
1: Ömer bin Ebu Seleme radıyallahu anh anlatıyor. Ben Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem himayesinde yetişen bir çocuktum. Yemek yerken elim kabın her tarafında dolaşırdı. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem: oğlum, besmele çek, sağ elinle ve kendi önünden ye, buyurdu.
0: وعن أبي واقد الحارث بن عوف رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس في المسجد والناس معه إذ أقبل ثلاثة نفر، فأقبل اثنان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب واحد، فوقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأما أحدهما فرأى فرجة في الحلقة فجلس فيها، وأما الآخر فجلس خلفهم، وأما الثالث فأدبر ذاهبا. فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم عن النفر الثلاثة؟ أما أحدهم فأوى إلى الله فآواه الله، وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه، وأما الآخر فأعرض فأعرض الله عنه.
1: أبو واقد حارث بن عوف رضي الله عنه anlatıyor. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mescitte insanlarla birlikte otururken üç kişi geldi. İkisi Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem doğru yöneldi, diğeri ise gitti. Allah Resulü'nün yanında kalan iki kişiden biri halkada gördüğü bir boşluğa, diğeri halkanın arkasına oturdu. Üçüncü şahıs ise dönüp gitmişti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem işi bitince, bu üç kişinin durumunu size haber vereyim mi? Bunlardan biri Allah'a sığındı. Allah da onu barındırdı. Diğeri haya etti. Allah da onun hayasını kabul etti. Öbürü ise yüz çevirdi. Allah da ondan yüz çevirdi, buyurdu.

0: عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تأكلوا بالشمال، فإن الشيطان يأكل بالشمال.
1: Cabir'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: sol elinizle yemeyin, çünkü şeytan sol eliyle yer.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل.
1: أبو هريرة رضي الله عنه işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: ümmetim kıyamet gününde abdestten dolayı yüzleri, el ve ayakları ışıl ışıl olduğu halde çağrılırlar. Yüzünün ışıltısını arttırmaya gücü yeten kimse bunu yapsın, abdest alarak yüzünü daha çok yıkasın.

0: وعنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما يلبس الحرير من لا خلاق له. وفي رواية للبخاري: من لا خلاق له في الآخرة.
1: حضرت عمر رضي الله عنه şöyle demiştir: Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem ipek elbiseyi ancak nasibi olmayanlar giyer dediğini işittim. Buhari'nin bir rivayetinde ahiretten nasibi olmayanlar şeklinde verilmiştir.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Allah Resulü şöyle buyurmuştur: Kulun kalbi doğru oluncaya kadar imanı dosdoğru olmaz. Dili doğru oluncaya kadar da kalbi dosdoğru olmaz. Komşusunun kendisinden bir kötülük gelmeyeceğine emin olmadığı kimse de cennete giremez.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Zulüm, ebedi karanlık. Her bir kelimeye bir renk bahşedildiğinde onun payına karanlık düştü. Bundan böyle karanlığın karasıyla anılır oldu adı. Öyle bir karanlıktı ki onunki yıldızsız geceleri kıskandırıyordu. Zindanlar onun yanında aydınlık kalıyordu. Dipsiz kuyular onu görünce haline şükrediyordu. Söylendiği her dilde, yazıldığı her satırda kara bir leke bırakıyordu. Tarihte adının anıldığı sayfalara kara damgalar vuruluyordu. Onun geçtiği sokaklarda evlerin ışıkları bir bir sönüyor, ardında sadece kesif bir karanlık kalıyordu. Küçük sevimli kız çocuğunun altın sarısı saçları, deniz mavisi gözleri, elindeki elma şekeri de kararıyordu. Neşeyi söndürmeyi başarıyor, tebessümler dudaklarda yarım kalıyor, umudun binbir rengi yerini siyaha bırakıyordu. En ağır günahın kalpte bıraktığı leke kadar koyuydu rengi. Ve aydınlıklardan haber getiren Nebi sallallahu aleyhi ve sellem, ebedi karanlıklar içinde bırakan bu kelimeye karşı uyardı sahibini. Dedi ki, "Zulümden kaçının. Zulüm, zalim için kıyamet gününde zifiri karanlıklardır." Lügatler, bir şeyi ona ait olmayan yere koyma, sınırları çiğneme, hakkı bırakıp batıla yönelme, haksızlık etme, hak sahibine hakkını vermeme diye açıkladılar zulmü. Alimlerse olsa olsa şirktir dediler insanı ebedi karanlıklarda bırakan, Nebi'nin işaret ettiği karanlığın sebebi. Öyle ya, eğer zulüm bir şeyi ona ait olmayan yere koymaksa, insanın sahte ilahlara gönlünde yer vermesi zulmün en hakikisi değil midir? Zulüm, haksızlık etmek demekse, en büyük zulüm, insanın kendisini yaratan Rabbine karşı nankörlük etmesi, Rabbinin hakkını başkasına vermesi değil midir? Bundan olsa gerek, Lokman, "Ey oğulcuğum, Allah'a şirk koşma, gerçekten şirk büyük bir zulümdür," diyerek oğlunu uyarmıştır. Mevlana ise, "Dikeni sulamaktır," der zulüm için. Ağaçları bırakıp dikenleri büyütmektir. Sessizce dikenlerin büyümesini izlemektir zulüm. Ağaçlar kururken dikenlerin büyümesine izin vermektir. Hak etmeyene hak bahşetmek, haklınınsa payını esirgemektir. Zulüm, hakkı, adaleti yok ederek kendi varlıklarını güçlendirmeye çalışanların tabiatıdır. Başkalarına acı çektirirken vicdanının sesini duyamayacak kadar sağırlaşmış olanların davranışıdır. Zalim, kibrini yüceltmek adına bütün değerleri ayaklarının altına alabilen insandır. Ve dünya, zalimlerin adaletine mahkum edildiği zaman, zalimin gözünün karalığı kadar karanlığa mahkum olur. Bazen öyle bir zaman gelir ki, o güzelim dünya, arzıyla semasıyla, dağıyla taşıyla, zalimlerin birbirleriyle olan yarışına şahitlik eder. Her bir zorba, adeta hedefe, diğerinden önce varabilmek için yarışmaktadır. Daha fazla kan, daha fazla gözyaşı akıtmalıdır. Bu yüzden sesleri kısılana kadar batılı haykırırlar. Karanlığın aydınlığa galip gelmesi adına gecelerini gündüzlerine katıp karıştırırlar ve çalışırlar. Zulümde yardımlaşmayı ihmal etmeden tek vücut olup mazlumun dünyasını karartırlar. Öyle ki onlardan payını Habil alır, Nuh alır, Musa, İsa alır, Sümeyyeler, Ammarlar alır. Yaşama hakkı tanınmayan kız çocukları alır. Sahilde oynarken üzerlerine bombalar yağdırılan dört küçük arkadaş alır. Firavunlar, Nemrutlar, Ebu Cehiller, Ebu Lehepler aslında hiç ölmez. Her devirde kıtaları dolaşır ve onların ardında zifiri bir karanlık kalır. Çocukların hayatı üzerlerine yağan bombalarla karartıldığı zaman bugün kararıyor, yarın kararıyor. Gökte yapılıp yere indirilen şehrin seması kararıyor. Peygamberlere şahitlik eden mukaddes sema barut kokuyor. Destanlar yazan şehirlerin adı mazlumiyetle anılıyor. Tarihin sayfalarından mazlumların kanı damlıyor. Kara sıfatlar Allah'ın dinine yakıştırılmaya çalışılıyor. Kan kokan kelimeler Allah'ın dininin adıyla yan yana yazılıyor. İşte o zaman mürekkep kararıyor, Beytullah'ın örtüsü kararıyor. Peygamberlerin şehirleri yanıyor. Yanan her bir şehir kendisini ateşe veren zalimin aleyhine şahitlik yapacağı günü bekliyor. Yükselen sadece dumanlar değil, haneleri viran olan mazlumların ahı da göğe yükseliyor. Mazlum için toprağın üstünü karartan zalim, altının kendisi için daha karanlık olduğunu unutuyor. ve yeryüzü her bir zerresiyle yapılan zulme şahitken, arş-ı âlâ titrerken, taşlar neredeyse dile gelecekken, insan susuyor, susuyor ve sadece izliyor. Zulüm kuyusundan sadece ona karşı direnerek kurtulabileceğinden habersiz, derin bir gaflet, anlamsız bir neşe, aşırı bir vurdum duymazlık içerisinde, sahte kaygı gösterilerinde bulunmayı tercih ediyor. Oysa zulmü izleyen herkesin eline kan bulaşıyor, vicdanı lekeleniyor. Zulme tanık olan herkesin insanlığından bir parça eksiliyor ve alnına sürülen bu utanç verici karayla yaşamını sürdürüyor. Oysa kötülük yapmak kadar iyilik yapmamak da zulüm değil midir? Kötülüğü engellemeyenin yapandan bir farkı var mıdır? En küçük bir iyiliği esirgeyerek kardeşinin zor zamanında ona elini uzatmayan ne kadar Müslümandır? Müslümanız dediğimiz anda omuzlarımıza binen yükün ağırlığını hissetmek zorundayız. Zalimlerin zulmü alkışlarken gösterdiği birlikteliği bizler de zulme tavır almada göstermek zorundayız. Sevgili Peygamberimizden sallallahu aleyhi ve sellem, Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Ona zulmetmez, onu yardımsız bırakmaz ve onu hor görmez sözünü işittikten, mazlumun duasının da bedduasının da makbul olduğunu öğrendikten sonra, Müslümanlar olarak mazlumun yanında yer almak tek seçeneğimiz. Aksi halde zulmedip durduğumuz aslında kendi nefsimiz olduğunu fark edeceğiz. Masum çocuklara niçin öldürüldüğünün sorulduğu gün elbet gelecek. Bizlere de çocuklar öldürülürken ne yaptığımız elbet sorulacak. Keşke Müslümanlar bazı şehirler kadar zulme baş kaldırmada cesaret sahibi olabilse, onlar kadar onurunu korumayı başarabilse, o aziz şehirler kadar izzetli davranabilse, onların ruhunu kendi ruhlarına katabilse, işte o zaman Rabbimiz bizi karanlıklardan aydınlığa çıkaracaktır.
2: Biliyoruz ki çocuk yetiştirmek sadece büyütmek değildir. Çocuk yetiştirmek aynı zamanda dünyasını, kalbini ve karakterini şekillendirmektir. Anne babanın en büyük arzusuysa çocuğunun güzel ahlakla yetişmesi, huzurla büyümesi, kalbinin iyilikle dolmasıdır. Profesör Doktor Huriye Martı, Peygamber Efendimizin çocuklarla ilgili hadislerini sade bir anlatım, öğretici örnekler ve çocukların dünyasına uygun bir dille işliyor, her anne babanın aradığı güvenilir, değerli ve kalplere dokunan rehberliği sunuyor. Her bölümde çocuklarla ilgili bir hadisin bugünün çocuklarına yansımasının ele alınacağı, ebeveynlere rehber niteliğindeki bir hadis bir çocuk, her cumartesi saat 20'de Diyanet Risalet Radyo'da.
3: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع.
4: ابن عباس'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gelecek seneye kadar yaşarsam Muharrem'in 9. günü mutlaka oruç tutacağım dedi.
3: وعن أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال كنت أضرب غلاما لي بالصوت فسمعت صوتا من خلفي أعلم أبا مسعود فلم أفهم الصوت من الغضب فلما دنا مني إذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هو يقول أعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك منك على هذا الغلام فقلت لا أضرب مملوكا بعده أبدا وفي رواية فسقط الصوت من يدي من هيبته وفي رواية فقلت يا رسول الله هو حر لوجه الله تعالى. فقال أما لو لم تفعل للفحتك النار أو لمستك النار.
4: أبو مسعود البدري'den radıyallahu anh rivayet olunduğu üzere o şöyle demiştir. Bir gün uşağıma kamçı ile vuruyordum. Arkamdan şunu iyi bil ey Ebu Mesud diye bir ses işittim. Öfkemden bu sesin kime ait olduğunu anlayamadım. Bana yaklaşınca bir de baktım ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana hitaben ey Ebu Mesud iyi bil ki Allah sana karşı senin bu uşağa karşı sahip olduğun güçten daha güçlüdür buyurdu. Ben de öyleyse bundan böyle uşağıma bir daha asla vurmayacağım dedim. Müslim'in diğer bir rivayetine göre Peygamberimizin heybetinden elimdeki kamçı yere düştü demiştir. Başka bir rivayette Allah rızası için bu köle artık özgürdür dedim. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem eğer böyle yapmasaydın seni ateş yakardı veya cehennem ateşi seni dağlardı buyurdu.

0: عن أنس رضي الله عنه في حديثه المشهور في الإسراء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثم صعد بي جبريل إلى السماء الدنيا فاستفتح، فقيل: من هذا؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد. ثم صعد إلى السماء الثانية فاستفتح، قيل: من هذا؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد. والثالثة والرابعة وسائرهن. ويقال في باب كل سماء: من هذا؟ فيقول: جبريل.
1: Enes'in radıyallahu anh İsra hadisesini anlattığı meşhur hadisinde aktardığına göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi: Cebrail beni birinci kat göğe çıkarıp oraya girmek için izin istediğinde kim o denildi. Cebrail diye cevap verdi. Yanındaki kim denildiğinde de Muhammed cevabını verdi. Beni ikinci kat göğe çıkarıp oraya da girmek için izin istediğinde kim o denildi. Cebrail diye cevap verdi. Yanındaki kim denildiğinde de Muhammed cevabını verdi. Üçüncü, dördüncü ve diğer gök katlarında da her sema kapısında kim o denildi, o da Cebrail diye cevap verdi.
0: عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعاهدوا هذا القرآن، فوالذي نفس محمد بيده لهو أشد تفلتا من الإبل في عقولها.
1: أبو موسى رضي الله عنه روايت edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem: Bu Kur'an'ı sürekli okuyun ve ezberlerinizi tekrarlayın. Bu canı bu tende tutan Allah'a yemin ederim ki, Kur'an'ın hafızadan uçup gitmesi, devenin bağından kurtulup kaçmasından daha hızlıdır, buyurmuştur.

0: السقاء وأغلق الباب وأطفئ السراج، فإن الشيطان لا يحل سقاء ولا يفتح بابا ولا يكشف إناء، فإن لم يجد أحدكم إلا أن يعرض على إنائه عودا ويذكر اسم الله فليفعل، فإن الفويسقة تضرم على أهل البيت بيتهم.
1: Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: kaplarınızı kapayın, tulum ve kırbaların ağızlarını bağlayın, kapılarınızı kilitleyin, kandili söndürün. Çünkü şeytan bağlı tulumu çözemez, sürgülü kapıyı açamaz, örtülü kabı açamaz. Şayet biriniz kapların ağzını kapatacak bir şey bulamazsa, bir ağaç parçasını besmele çekerek kabın üzerine koysun. Yatarken kandili de söndürsün. Çünkü fare ev halkı içerideyken kandili devirerek evi yakabilir.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hazreti Ömer, ilgilendiği bir davada şahitlik yapacak kişiye, "Seni tanımıyorum. Gerçi seni tanımamam şahitliğine engel değil. Ama yine de seni tanıyan birini getir," dedi. Orada bulunanlardan biri, "Ben bu kişiyi tanıyorum," diye konuşmaya katıldı. Hazreti Ömer ona dönerek, "Nasıl bilirsin?" diye sorduğunda, "Adil ve şerefli biri olarak bilirim," diye cevap verdi. Ancak bu kısa cevapla yetinmeyen Hazreti Ömer sormaya devam etti. "Gecesini, gündüzünü, gelenini, gidenini bildiğin yakın komşun mu?" Karşısındaki kişi, "Hayır," diye yanıtladı. "Dini hassasiyetini ortaya koyan ticari bir ilişkiniz oldu mu?" diye sorduğunda adam, "Hayır," diye yanıtladı. "Güzel ahlakını belirgin bir şekilde gördüğün bir yolculuğunuz oldu mu?" sorusuna tekrar "Hayır" cevabını alınca Hazreti Ömer, "Sen onu tanımıyorsun," dedi. Tanımanın göz aşinalığından farklı bir şey olduğuna dikkat çekti. Ardından da şahitlik yapacak kişiye dönerek, "Git, seni tanıyan birini getir," dedi.

0: Übey bin Ka'b, evi Mescid-i Nebevi'ye uzak olmasına rağmen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte kılınan hiçbir namazı kaçırmayan Ensardan bir zatın durumuna üzüldüklerini ve bu yüzden sıcak havalarda ve karanlıkta mescide rahat gelebilmesi için bir merkep satın almasını tavsiye ettiklerini söyler. Adamın "Vallahi evimin mescide yakın olmasını istemem" karşılığını vermesi üzerine Übey bin Ka'b durumu Hazreti Peygamber'e iletir. Medineli sahabi Resulullah'a evinin mescide yakın olmasını istemediğini söylerken şu gerekçeyi dile getirir: "Mescide giderken ve ailemin yanına dönerken attığım her adım karşılığında Allah'tan ecir ve sevap umuyorum." Bunun üzerine Nebi sallallahu aleyhi ve sellem, "Allah bütün bunları sana verdi. Hakikaten hesap ettiğin, Allah'tan umduğun şey senindir" buyurur.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: تنحر جزور ويقسم لحمها حتى أستأنس بكم وأنظر ماذا أراجع به رسل ربي.
1: ابن شماسه anlatıyor. Amr bin As radıyallahu anh ölüm döşeğindeyken biz de yanındaydık. O uzun uzun ağladı ve yüzünü duvara çevirdi. Oğlu da, "Babacığım, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sana şu müjdeyi vermedi mi? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sana bu müjdeyi vermedi mi?" diyerek onu teskin etmeye çalıştı. Bunun üzerine Amr bin As oğluna dönerek, "Ahiret için hazırlığımızın en iyisi Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in de sallallahu aleyhi ve sellem onun elçisi olduğuna şehadet etmektir. Ancak benim hayatımda 3 devir vardır. Bir zamanlar Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem benden daha fazla kin besleyen yoktu. Öyle ki bana göre en çok istediğim şey bir yolunu bulup onu öldürmekti. Eğer o vakit ölmüş olsaydım cehennemlik olacaktım. Allah İslam'ın sevgisini kalbime koyunca peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem yanına geldim ve "Uzat elini, sana biat edeceğim," dedim. Elini uzattı. Ben elimi geri çektim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Ya Amr, ne yapıyorsun?" dedi. "Şart koşmak istiyorum," dedim. "Neyi şart koşacaksın?" diye sordu. "Bağışlanmamı," dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "İslamiyet'i kabul etmenin kendisinden evvelki günahları, hicret ve haccın da kendilerinden evvelki günahları giderdiğini bilmiyor musun?" dedi. Bundan sonra benim için Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem daha sevgili ve daha değerli kimse olmadı. Ona duyduğum saygı nedeniyle gözümü dikip ona doya doya bakamazdım. Onu tavsif etmemi isteseler, doya doya ona bakamadığım için anlatamazdım. İşte bu hal üzere ölmüş olsaydım, cennet ehlinden olmayı umabilirdim. Sonra bana bazı görevler verildi. Bu görevlerim esnasında durumumun nasıl olduğunu bilmiyorum. Ben ölürsem ne ağıt yakanlar ne de ateş taşıyanlar cenazeme katılsın. Beni defnederken üzerime toprağı yavaş yavaş atın. Sonra bir devenin kesilip etinin dağıtılacağı kadar bir süre kabrimin yanında kalın ki sizinle yeni yerime alışayım. Rabbimin elçilerine nasıl cevap vereceğimi düşüneyim.''

0: وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بلعق الأصابع والصحفة وقال: إنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة.
1: Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem parmakları yalamayı ve çanağı sıyırmayı emretmiş ve siz bereketin yemeğinizin neresinde olduğunu bilemezsiniz buyurmuştur.
0: وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: كان اليهود يتعاطسون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجون أن يقول لهم يرحمكم الله، فيقول: يهديكم الله ويصلح بالكم.
1: أبو موسى دان رضي الله عنه رواية edildiğine göre o şöyle demiştir: Yahudiler kendilerine yarhamükümullah diyeceğini ümit ederek Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem yanında yalancıktan aksırırlardı. Peygamberimiz de Allah size hidayet versin ve halinizi güzelleştirsin derdi.

0: وعنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على ما سواه.
1: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah zariftir, rıfk sahibidir. Zarafeti, kolaylık gösterilmesini sever. Kolaylıkla yapılan işlere, güçleştirilen işlere veya başka şeylere vermediği sevabı verir.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah cahiliye gururunu ve atalarla övünme adetini ortadan kaldırmıştır. Takva sahibi mümin ve bedbaht günahkar ayrımı vardır. İnsanlar Adem'in çocuklarıdır. Adem ise topraktan yaratılmıştır.

İhtiyar cübbesinden kan süzülür Nebi'nin. Gökyüzü dalgalanır ipekten kanatlarla. Mehtabını düşlerken o mühür sahibinin. Sarsılır Ebu Kuveys kovulmuş feryatlarla. Evlerin anasına dikilir yeşil bayrak. Yeryüzü avaredir. Yapayalnız ve kurak.

Zaman ayaklarımda tükendi adım adım. Heyula, bir ağ gibi ördü rüyalarımı. Çölde seni özleyen bir kuş da ben olsaydım. Yağmur gülşenimize sensiz baldıran düştü. Düşmanlık içimizde, dostluklar yaban düştü. Yenilgi ilmek ilmek düğümlendi tarihe. Her sayfaya talihsiz binlerce kurban düştü.

0: وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره.
1: عثمان بن عفان'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: bir kimse güzelce abdest alırsa tırnak altlarına varıncaya kadar bütün bedeninden günahları dökülür.
0: عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة.
1: عدي بن حاتم'den رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: bir hurmanın yarısı ile de olsa sadaka vererek kendinizi ateşten koruyun. Bunu da bulamazsanız tatlı sözlerle kendinizi ateşten koruyun.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه.
1: أبو هريرة رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: faziletine inanarak ve mükafatını umarak Kadir gecesini ihya eden kimsenin geçmiş günahları bağışlanır.

0: وعن جابر بن سمرة رضي الله عنهما قال: شكى أهل الكوفة سعدا، يعني ابن أبي وقاص رضي الله عنه، إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فعزله واستعمل عليهم عمارا، فشكوا حتى ذكروا أنه لا يحسن يصلي، فأرسل إليه فقال: يا أبا إسحاق، إن هؤلاء يزعمون أنك لا تحسن تصلي. فقال: أما أنا والله فإني كنت أصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أخرم عنها، أصلي صلاة العشاء فأركض في الأوليين وأخف في الأخريين. قال: ذلك الظن بك يا أبا إسحاق. وأرسل معه رجلا أو رجالا إلى الكوفة يسأل عنه أهل الكوفة، فلم يدع مسجدا إلا سأل عنه، ويثنون معروفا، حتى دخل مسجدا لبني عبس، فقام رجل منهم يقال له أسامة بن قتادة يكنى أبا سعدة، فقال: أما إذ نشدتنا فإن سعدا كان لا يسير بالسرية ولا يقسم بالسوية ولا يعدل في القضية. قال سعد: أما والله لأدعون بثلاث: اللهم إن كان عبدك هذا كاذبا قام رياء وسمعة، فأطل عمره وأطل فقره وعرضه للفتن. وكان بعد ذلك إذا سئل يقول: شيخ كبير مفتون، أصابتني دعوة سعد. قال عبد الملك بن عمير الراوي عن جابر بن سمرة: فأنا رأيته بعد قد سقط حاجباه على عينيه من الكبر، وإنه ليتعرض للجواري في الطرق فيغمزهن.
1: Cabir bin Semüre'den radıyallahu anh şöyle dediği aktarılmıştır. Kufe halkı Hazreti Ömer'e Vali Sa'd bin Ebu Vakkas'ı şikayet ettiler. Bunun üzerine Ömer radıyallahu anh onu görevden alıp yerine Ammar bin Yasir'i radıyallahu anh atadı. Küfeliler Sa'd'ın namazı dahi güzelce kılmadığını söyleyecek kadar ileri gittiler. Hazreti Ömer Sa'd'a haber gönderip onu huzuruna çağırdı ve "Ey Ebu İshak, Sa'd bin Ebu Vakkas, bu adamlar senin namazı bile güzel kılmadığını ileri sürüyorlar. Ne dersin?" dedi. Sa'd, "Vallahi ben onlara Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem namazı gibi namaz kıldırır, hiçbir şeyi eksik yapmazdım. Yatsı namazını kıldırırken ilk iki rekatı uzun, son iki rekatı da hafif tutardım," dedi. Hazreti Ömer, "Zaten senin hakkında kanaatimiz bu idi," dedikten sonra Sa'd'ın durumunu bir de Küfe halkından soruşturması için bir veya birkaç kişiyi Sa'd'la birlikte Küfe'ye gönderdi. Görevli Sa'd hakkında bütün mescitlerde soruşturma yaptı. Onlar da Sa'd'ı iyi bir şekilde övdüler. Nihayet Absoğullarına ait bir mescide girdi. Cemaatten Ebu Sa'de künyesiyle anılan Üsame bin Katade isminde biri ayağa kalktı ve "Madem ki bize Allah andı verdin, söyleyelim. Sa'd askerin başına geçip savaşa çıkmaz. Mal taksim ederken, eşitliği, hüküm verirken de adaleti gözetmez," dedi. Bu haksız ithamlara çok içerleyen Sa'd dedi ki, "Madem ki sen böyle söyledin, ben de vallahi şu üç bedduayı edeceğim. Allah'ım, eğer senin bu kulun yalancı ise, bunları sırf gösteriş ve birilerine bir şeyler duyurmak için söylediyse, ömrünü uzat

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabıyla birlikte Mescid-i Nebevi'de otururken içeri bir adam girdi. Hadislerde adı belirtilmeyen bu zat yalnız başına namaz kıldıktan sonra "Allahümme gfirli verhamni, Allah'ım beni bağışla ve bana merhamet eyle" diye dua etmeye başladı. Bunun üzerine Allah Resulü "Bu adam acele etti" buyurdu. Sonra adamı yanına çağırdı, ona veya yanında oturan ashabına şöyle buyurdu: "Biriniz dua edeceği zaman önce yüce Rabbine hamd ve sena etmekle başlasın. Sonra peygambere salat getirsin, daha sonra da dilediği şekilde dua etsin."
2: Hadislerin hikayeleri. Hazreç kabilesinin Saide oğullarının reisi ve İslamiyet'i ilk kabul eden Medinelilerden olan Sa'd bin Ubade'nin meclisinde bir grup sahabi oturuyordu. Aralarında Beşir bin Sa'd ve Ukbe bin Amr da vardı. Bu meclise Allah'ın kutlu elçisi teşrif etti. Sahabiler onun gelişiyle mutlu oldular. Resulullah'ın bulunduğu meclislerde akıllarındaki soruları ona sorarlar ve cevaplarını öğrenip huzura kavuşurlardı. Beşir bin Sa'd da aklında soru olanlardan biriydi ve Hazreti Peygamber'e sordu:
3: "Ey Allah'ın Resulü, hoş geldin. Meclisimizi şereflendirdin. Bizi mutlu ettin. Müsaade buyurursanız bir sorum olacak."
2: Resulullah'ın yüzünde onu dinlediğini gösteren bir ifade belirdi ve Beşir bin Sa'd konuşmasına devam etti.
3: "Allah Teala sana salatu selam getirmemize emir buyurdu. Ama bunu nasıl yapacağımızı bilmiyoruz. Sana nasıl salavat getireceğiz ey Allah'ın Resulü? Bunu bizlere öğretsen."
2: Bu sorudan sonra Resulullah bir müddet sustu. Bakışlarını kendisini dinleyen sahabilerin üzerinde gezdirdi. Sonra o sakin ve müşfik ses tonuyla, "Allah'ım Muhammed'e ve Muhammed ailesine tıpkı İbrahim ailesine rahmet eylediğin gibi rahmet et. Allah'ım Muhammed'e ve Muhammed ailesine tıpkı İbrahim ailesine bereket ihsan ettiğin gibi bereket ihsan eyle. Şüphesiz

0: şüphesiz sen övgüye en layık ve şanı en yüce olansın dedi ve selam da bildiğiniz gibidir buyurdu.
1: Ey Allah'ın Resulü, yine bilmediğimizi öğrettin, gözümüzü aydınlattın, gönlümüzü rahatlattın. Allah senden razı olsun.
2: Amin.
3: Hadislerin Hikayeleri. Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı. Hadislerin Hikayeleri.
0: Hazreç kabilesinin Saide oğullarının reisi ve İslamiyet'i ilk kabul eden Medinelilerden olan Sa'd bin Ubade'nin meclisinde bir grup sahabi oturuyordu. Aralarında Beşir bin Sa'd ve Ukbe bin Amr da vardı. Bu meclise Allah'ın kutlu elçisi teşrif etti. Sahabiler onun gelişiyle mutlu oldular. Resulullah'ın bulunduğu meclislerde akıllarındaki soruları ona sorarlar ve cevaplarını öğrenip huzura kavuşurlardı. Beşir bin Sa'd da aklında soru olanlardan biriydi ve Hazreti Peygamber'e sordu.
1: Ey Allah'ın Resulü, hoş geldin. Meclisimizi şereflendirdin. Bizi mutlu ettin. Müsaade buyurursanız bir sorum olacak.
0: Resulullah'ın yüzünde onu dinlediğini gösteren bir ifade belirdi ve Beşir bin Sa'd konuşmasına devam etti.
1: Allah Teala sana salatu selam getirmemize emir buyurdu. Ama bunu nasıl yapacağımızı bilmiyoruz. Sana nasıl salavat getireceğiz ey Allah'ın Resulü? Bunu bizlere öğretsen.
0: Bu sorudan sonra Resulullah bir müddet sustu. Bakışlarını kendisini dinleyen sahabilerin üzerinde gezdirdi. Sonra o sakin ve müşfik ses tonuyla, Allah'ım, Muhammed'e ve Muhammed ailesine tıpkı İbrahim ailesine rahmet eylediğin gibi rahmet et. Allah'ım, Muhammed'e ve Muhammed ailesine tıpkı İbrahim ailesine bereket ihsan ettiğin gibi bereket ihsan eyle. Şüphesiz sen övgüye en layık ve şanı en yüce olansın dedi ve selam da bildiğiniz gibidir buyurdu.
1: Ey Allah'ın Resulü, yine bilmediğimizi öğrettin, gözümüzü aydınlattın, gönlümüzü rahatlattın. Allah senden razı olsun.
2: Amin.

0: Büreyde'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ashabına kabir ziyaretine gittiklerinde şöyle demelerini tavsiye ederdi. Esselamu aleyküm ehlet diyari minel müminine vel müslimin ve inna inşallahü biküm lahikun es'elullâhe lena ve lekümül afiye. Bu diyarın mümin ve müslüman sakinleri, selam olsun sizlere. Bizler de inşallah size katılacağız. Bizim için de sizin için de Allah'tan afiyet dilerim.
1: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نضر الله امرأ سمع منا شيئا فبلغه كما سمعه فرب مبلغ أوعى من سامع.
0: ابن مسعود رضي الله عنه işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah bizden işittiğini, işittiği gibi başkasına ileten kimsenin yüzünü ak etsin. Kendisine bilgi iletilen nice kimse, bizzat o bilgiyi dinleyenden daha kavrayışlı olabilir.''

0: عن بريدة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا للمنافق سيد، فإنه إن يك سيدا فقد أسخطتم ربكم عز وجل.
1: Büreyde'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Münafık kimseye efendi diye hitap etmeyin. Zira onu efendi, başkalarından üstün saymanız halinde aziz ve celil olan Rabbinizin öfkesini çekmiş olursunuz.
0: وعن أبي الأعور سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل أحد العشرة المشهود لهم بالجنة رضي الله عنهم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد، وَمَنْ قُتِلَ دُونَ أَهْلِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ.
1: Cennetle müjdelenen 10 sahabeden biri olan Ebu'l-A'ver Said bin Zeyd bin Amr bin Nüfeyl'in radıyallahu anh işittiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: malını savunurken öldürülen şehittir. Canını savunurken öldürülen şehittir. Dini uğruna öldürülen şehittir. Ailesini savunurken öldürülen de şehittir buyurdu.

0: وعن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته.
1: Ebu Ya'la Şeddat bin Evs'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah bütün işlerinizi güzel ve özenerek yapmanızı emretti. Canlı bir varlığı öldürmeniz gerektiğinde ona eziyet vermeyecek şekilde güzelce öldürün. Bir hayvan kestiğinizde de güzelce kesin. Bıçağınızı iyice bileyin ve hayvana acı vermeyin.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah'ım, bana helal rızıklarından nasip ederek haramlarından koru. Lütfunla beni senden başkasına muhtaç etme.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Kalplerin en güzel süsü, gönül dünyasını bağlayan bağ, her müminin gönlünde taşıdığı büyük bir sevgidir peygamber sevgisi. Bu sevgi sadece bir muhabbet değil, aynı zamanda vefa ve sorumluluktur. Peygamber sevgisine ve Hazreti Peygamber'in Müslümanlar üzerindeki haklarına dair konuların işleneceği Şifa-i Şerif'ten dersler programına sizleri de bekliyoruz. Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir'in sunduğu Şifa-i Şerif'ten dersler her gün saat 17.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يتمنى أحدكم الموت، إما محسنا فلعله يزداد، وإما مسيئا فلعله يستعتب. وفي رواية لمسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يتمنى أحدكم الموت ولا يدعو به من قبل أن يأتيه، إنه إذا مات انقطع عمله، وإنه لا يزيد المؤمن عمره إلا خيرا.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: herhangi biriniz ölümü temenni etmesin. Zira o iyi bir kimse ise yaşadıkça iyiliğini arttırır. Eğer kötü birisi ise belki pişman olur ve Allah'ın rızasını kazanmaya çalışır. Müslim'in Ebu Hureyre'den diğer bir rivayetinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: sizden biri ölümü istemesin. Vakti gelmeden evvel ölmek için dua etmesin. Zira ölünce ameli kesilir. Halbuki müminin hayatta kalması onun hayrını arttırır.

0: وعن أوس بن أوس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا: يا رسول الله، وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت؟ قال: يقول: بليت. قال: إن الله حرم على الأرض أجساد الأنبياء.
1: Evs bin Evs radıyallahu anh şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Cuma günü sizin en faziletli günlerinizdendir. O gün bana çok salavat getirin. Zira sizin salat ve selamlarınız bana sunulur, buyurdu. Ashab, ey Allah'ın Resulü, bedeniniz çürüdüğü halde salavatlarımız size nasıl sunulur, dediler. Resul-i Ekrem, Allah yeryüzüne peygamberlerin cesetlerini çürütüp yok etmeyi haram kıldı, buyurdu.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Sa'd bin Ebu Vakkas'ın anlattığına göre bir gün Kureyş'ten bazı kadınlar Hazreti Peygamber'in yanında yüksek sesle konuşuyorlarken Hazreti Ömer'in geldiğini duyar duymaz derhal toparlanmışlardı. İçeri girdiğinde Hazreti Peygamber'in güldüğünü gören Hazreti Ömer, "Allah yüzünden gülmeyi hiç eksik etmesin. Niçin gülüyorsun ey Allah?"

0: Allah'ın Resulü diye sorunca, Peygamberimiz, benim yanımdayken rahatça duran şu kadınların, senin sesini duyunca derlenip toparlanmalarına hayret ettim diye cevap vermişti. Bunun üzerine Hazreti Ömer, ey Allah'ın Resulü, sen onların çekinmelerine daha layıksın dedikten sonra kadınlara dönerek, ey kendilerinin düşmanları, demek Allah'ın Resulünden çekinmiyorsunuz da benden çekiniyorsunuz diye çıkışmış, onlar da evet sen Resulullah'tan daha sert ve haşinsin demişlerdi.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: وعن سالم بن عبد الله بن عمر أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول للرجل إذا أراد سفرا: أدن مني حتى أودعك، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يودعنا فيقول: أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك.
1: عبد الله بن عمر'ın oğlu Salim'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Abdullah bin Ömer sefere çıkmak üzere bulunan kimseye şöyle derdi: yanıma gel. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem bizimle vedalaştığı gibi ben de seninle vedalaşayım. O sallallahu aleyhi ve sellem bizimle vedalaşırken şöyle derdi: dinini, emanetini, malını, mülkünü, çoluk çocuğunu ve işinin akıbetini Allah'a emanet ediyorum.

0: If
1: mizanda ağır, Rahman olan Allah'a ise sevimlidir. Sübhanallahi ve bihamdihi, Sübhanallahil azim. Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih eder, ona hamd ederim, yüce Allah'ı tesbih ederim.
2: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة لشجرة يسير الراكب الجواد المضمر السريع 100 سنة ما يقطعها ورواياه في الصحيحين أيضا من رواية أبي هريرة رضي الله عنه قال يسير الراكب في ظلها 100 سنة ما يقطعها.
1: Ebu Said'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Cennette Tuğba denilen bir ağaç vardır ki idmanlı, seri bir ata binen mahir bir süvari 100 sene onun gölgesinde gider de yine onun dışına çıkamaz. Yine Buhari ve Müslim sahihainde Ebu Hureyre'nin bir süvari 100 sene o ağacın gölgesinde gider de dallarının kapladığı alana aşamaz dediği rivayet edilmiştir.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: İnsanlardaki şu iki huy nimete karşı nankörlükten kaynaklanmaktadır. Soy sopa dil uzatmak, ölüye feryat ederek ağlamak.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Devenin üzerindeki şehitler kim?
2: Kardeşim Abdullah, oğlum Hallat ve kocam Amr.
1: Allah sabrı cemil versin. Oğlun, kardeşin ve kocanı şehit verdin demek. Onları nereye götürüyorsun?
2: Medine'ye götürüyorum. Oraya defnedeceğim. Savaş meydanı şehitlerle dolu.
3: Allah'ım, senden şehitlik istiyorum. Yarın beni düşmanla karşılaştır. Onlar beni öldürsünler. Hatta cesedimi parçalasınlar. Beni dirilttiğin zaman vücuduna ne oldu diye sor. Ben de ya Rabbi, senin ve